0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: yu'taş şehidü sitte hisalin İnde evveli katretin min demihi yükefferu anhu küllü hatiyetin ve yara mak'adahu minel cennet ve yüzevvecu minel havril in ve yü'menu minel feza'il ekber ve min azabil kabr ve yuhalla hulletel iman. Ahmed İbni Hanbel'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi şehide verilecek mükafatları anlatan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki yu'taş şehidü sitte hisalin. Şehit olan kimseye 6 ikram, 6 mükafat verilir. İnde evveli katretin min demihi. Yani yaralanıp şehit olmasına sebep olan o yarasından ilk damla yere damladığı zaman bunlar kendisine verilir. Biter yani. Damlası yere düşerken bu sonuçları kazanmış olur şehit. Yükefferu anhu küllü hatiyetin. Bütün günahları bağışlanır. İlk mükafat olur. Hayatta ne hata, ne günah, ne suç işlemişse işlesin. Değil mi ki şehit oldu, değil mi ki hak yolda kanı aktı, değil mi ki ilk damlası yere damladı, damlar damlamaz. Bütün eski günahları affolur. Ve yara mak'adehu minel cennet. Ve derhal gözünün önüne cennetteki mekanı, makamı açılır, görür cennetteki yerini. Oh! Bahçeler, havuzlar, huriler, köşkler, ikramlar, ihsanlar, lütuflar, nimetler, şaşalar, saltanatlar derhal gözünün önüne açılır. 2. Ve yüzevvecu minel huril in. Gözlerinin akı gayet ak, karası gayet kara, iri, güzel gözlü o cennet hurileriyle evlenir.

değerlendirilir. 3. Ve ahiretin feza-ı ekber denilen büyük korkusundan emin olur. Hani insanlar terleyecekmiş, 70 arşın aşağıya terleri nüfuz edecekmiş, terler efendim kulakları hizasına çıkacakmış. O günün korkusundan bu şehitler emin olurlar. O korkular hiç onlara ulaşmaz, onlar duymazlar, bilmezler bile onu. 4. Ve min azabil kabr, kabir azabı görmezler. Halbuki kabirde azap vardır. Kabirde azap vardır ve kabir bazen bazı kimseler için cehennemin çukurlarından bir çukur halinde ateş dolar. Bu şehitler kabir azabından da mahfuzdurlar, emindirler, kabir azabı da görmezler. Ve yuhalla hulletel iman, kendilerine iman elbisesi giyilir. Evet, dünyadaki elbiseleri kanlara bulaşmıştır. Yaralarından kanlar akmış, onları bulaştırmıştır ama kendilerine iman hulleleri, elbiseleri giyilir. Böylece 6 çeşit ikrama daha ilk damlası yere düşerken efendim nail ve sahip ve mazhar olur şehit. Muhterem kardeşlerim, insanın nesi var? Malı vardır. Mülkü vardır. Sahip olduğu çeşit çeşit makamı vardır, mekanı vardır, mertebesi vardır, şöhreti vardır. Efendim, bunların kısmen bazısını azıcık azıcık sağa sola insanlar verir. Yani kendisi zengindir de, milyonları vardır da birazcık fukaraya da verir. Camiye de azıcık yardım eder. İmam Hatip okuluna, Kur'an kursuna, efendim bilmem köprüye, yola, çeşmeye vesaireye biraz yardım eder filan. Fakat can, can bahis konusu oldu mu can, insanlar bucak bucak kaçar. Korku belası, eyvah canıma zarar gelecek diye bakarsın herkesi bir tarafa dağılmış. İnsanın etrafında kimse kalmayıverir. Can bu. Yani Uhud Harbi'nde Müslüman nöbetçiler yeri bırakıp da düşman oradan hücum edince وَاِذَّاقَتِ الْاَبْسَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ. Yani gözler kayıp, canlar boğaza dayandıp geldiği, can boğaza geldiği zaman ve Allah-u Teala hakkında çeşit çeşit efendim düşünceler insanın içinde, endişeler, korkular hasıl olduğu zaman herkes bir tarafa dağıldı. Ve iz tus'iduna ve la telguna ala ahadin. Dağa tırmanmaya başladılar. Kimse kimseye bakmamaya başladı. Ve Resulü yed'ukum fi ukrakum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan sesleniyordu. Neredesiniz ey Müslümanlar? Nereye gidiyorsunuz? Bak Muhammed öldü diye bağırıyor kafirler ama sağım, selametteyim. Dağılmayın, gelin diye bağırıyor ama herkes canının telaşına düşmüş, harp meydanında dağılmış, geri gidiyorlar. Yani can korkusu oldu mu insanların en son verebileceği şey, en zor verebileceği şey canıdır. Şehit onu veriyor. Şehit canını veriyor. Allah yolunda nesi varsa bir kere malı, mülkü, her şey gidiyor da zaten can gitti mi onlarla hiç ilgisi kalmıyor. Canını da veriyor. En büyük, en büyük fedakarlık. En büyük fedakarlık, en zor iş ve herkesin yanaşamayacağı bir şey ama İşte bu ikramlara da nail oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir savaşında bir kişi geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben şimdi Müslüman olsam, sarhoş bir kimseymiş yani, müşriklerden bir kimseymiş, ben şimdi Müslüman olsam, senin safında düşmanla çarpışsam, ölürsem cennete gider miyim diyor. Gidersin diyor. Onun üzerine kelime-i şehadet getiriyor. Peygamber Efendimiz'e iman ediyor ve oturuyor bir kenara, hurmaları yemeye başlıyor. Şu hurmaları yiyeyim de biraz güç kuvvet kazanayım diye. Sonra hurmaları yerken aklına geliyor. Cennet, yani bu hurmaları yiyip de cennete girmeyi tehir etmeye lüzum yok. Beklemeye tahammülü yok bu işin diye. Torbayı bir tarafa savuruyor, şehit oluyor. Peygamber Efendimiz'in şehadetiyle, yani garantisiyle, Peygamber Efendimiz'in bildirmesiyle biliyoruz ki efendim şehit oluyor, cennete giriyor, cennetlik oluyor. Daha böyle müşriklikten yeni çıkmış, imanı yeni girmiş, daha bir namaz kılmaya bile vakti olmamış, şehit oluyor, cennetlik oluyor, canını verdiği için. Bir insan içinde şehit olma arzusu, Allahu Teala Hazretleri için, Allahu Teala Hazretlerinin yoluna can verme arzusu olmazsa
kamil bir

mümin olamıyor. İçinde münafıklıktan bir parça bulaşık kalmış oluyor, eksikli olmuş oluyor. Onun için hepimizin içinde Rabbimizin yoluna, onun verdiği canı, bize emanet olarak verdiği canı feda olsun diye malımızı, mülkümüzü, canımızı, varımızı verebilecek bir duygu yerleşmesi lazım. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol, ne senindir ne benim dediği gibi şairin, verebilecek bir sıfata sahip olmalıyız, halet-i ruhiyeye sahip olmalıyız. Eğer bir insan Rabbim için canım da feda olsun diye gerçekten Allah yolunda canını feda etmek ve şehit olmak arzusunu taşıyorsa, Allah onu yumuşak yatağında ölse de şehitlerin mertebesine eriştirir diye Peygamber Efendimiz'in müjdesi de var. İsterse yumuşacık döşeğinde, yastığında ruh teslim etmiş olsun. Madem ki içinde o arzu vardı, ondan dolayı o mükafatı alır ve şehit mertebesini bulur diye. Bir de ümmetin bozulduğu, fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılan, ona göre yaşayan insana da şehit sevapları verecek. Hatta yüzlerce şehit sevabı verecek diye rivayetler var. O bakımdan hepimiz canı gönülden şehit olmayı bir kere kararlaştıralım. Bir de Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba etmeyi kararlaştıralım. Her halimizde, her tavrımızda, giyimimizde, kuşamımızda, selamlaşmamızda, yemek yememizde, ev hayatımızda, iş hayatımızda, her şeyimizde Resulullah Efendimiz'in izinden gideceğiz, sünnetine uyacağız, bid'atlardan uzak duracağız. Has, öz, sahabe-i kiram Müslümanlığı, asr-ı saadet Müslümanlığını yaşayacağız diye karar verelim. Ve öğrendiğimiz hadis-i şerifleri uygulamak maksadıyla öğrenelim. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi bu asırda ihya edeceğiz, yaşatacağız, göstereceğiz. Cihana bak, Sünnet-i Seniyye'ye dayalı has Müslümanlık nasıl olurmuş görün diye Sünnet-i Seniyye'yi ihya edeceğiz. Bu niyeti taşırsak Rabbimiz dileriz bizi de o şehit mertebelerine nail eylesin. İlk damlasında bütün günahları affolacak, cennetteki yeri gözünden perde kaldırılıp kendisine gösterilecek, huri kızlarıyla evlendirilecek, o büyük korku gününün korkusundan emniyette olacak, azab-ı kabir görmeyecek ve iman hullesi kendisine giydirilecek, nice nice ikramlara nail olacak. Bunların hepsi büyük büyük işler, büyük mükafatlar. İnsan kabre girdiği zaman kim bilir ne olacak? Müminlerden bir tanesini kabre girer girmez, kabirde azap melekleri bir darbe vurmuşlar kafasına. O darbenin şiddetinden kabrin içi ateş dolmuş. Yani müthiş bir darbe vurmuşlar. Onun içi, kabrin içi ateş dolmuş. Adam o korku, o acı içinde demiş ki ben Allah'ın mümin kuluydum. Allah'ın imanlı kullarındanım. Bana niçin vuruyorsunuz diye söyleyince Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde bildiriliyor ki sen bir gün zalimler bir mazluma zulmederlerken oradan geçtin, mazluma yardımcı olmadın. Bu onun cezasıdır diyecekler. Yani İslam'ı iyi öğrenmezsek bir yerden bir felakete uğrarız kardeşlerim. İslam'ı iyi öğrenmeliyiz. Kendimizi iyi bir şey yapıyoruz sanıyoruzdur ama bazı sebeplerden, yani kendimizi iyi bir şey yapıyor sandığımız halde bir cezaya uğrama tehlikesi var olduğuna göre İslam'ı iyi öğrenelim. Bak, mazlumun yardımına koşmadı diye mümin olduğu halde kabir azabı görüyor. O bakımdan mesela duaların kabul olması için şartlar. Ferahlık zamanında Allah'a dua ve ibadet eder de insan daraldığı zaman dua ederse kabul ediyor ama genişlik, ferahlık, rahat zamanında dua etmez de başı sıkışınca Allah kabul etmiyor. Onları bilelim. Yani duanın kabulünün bu şarta bağlı olduğunu bilelim. İbadetlerin innema yetekabbelullahu minel müttakîn buyuruyor. Allah ancak müttakî kullardan ibadetleri kabul eder. Hazreti Adem'in bir oğlu kurban kesti. Öteki oğlu da kurban kesti. Birisi kabul oldu, birisi kabul olmadı. Allah ancak müttakilerin ibadetini kabul eder deniliyor. O halde müttakî kul olmamız lazım. Takva ehli kul olmamız lazım. Bunun şekli şemaili nedir? Yalanla dolanla olur mu? Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi iyi bir şey yapıyoruz sanıp da aslında yanlış işler yapmaktan korusun. Sevmediği amellerden korusun. Sevmediği işlerden, sözlerden, hallerden

kişilerden korusun. Allah her türlü şerrinin şerrinden bizi emin eylesin. Bize lütfuyla muamele eylesin. Bizi şehitlik mertebesine nail olmamız için nelere muhtaçsak onlara sahip eylesin. Yuzamu ehlün nari fin nari hatta enne beyne şahmeti üzüni ehadihim ila atikihi mesiretü seb'i mi'eti amin ve inne vilaza cildihi seb'une zira'en ve inne dırsahu mislü uhudin. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şehidin durumu anlatıldı. Arkasından da bu sefer cehennem ehlinin feci halini anlatan bir hadis-i şerif karşımıza çıktı bugün. Cehennemin ahvalini anlatıyor. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh'in kitabında kayıtlı. Başka hadis-i şeriflerden de okumuştum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehennemde cehennem ehlinin vücutları büyütülür. Ebat olarak büyür. Çok büyük boyutlara getirilir. Hatta o kadar büyütülür ki kişinin, o cehennem ehlinden bir herif-i naşerifin kulağının yağından, şu yumuşak kısmından, küpe takılan aşağı kısmından omuzuna kadar olan mesafe efendim 700 yıllık yol kadar büyük olur. Yani ebat büyütülüyor. Nasıl büyütülüyor? Bu hücrelerin araları, efendim moleküllerin araları açılıyor demek ki. Belki her hücresi azabı tatsın diye. Yani her birine azap ulaşsın diye. O kadar Allahu Teala Hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. Ve cildinin kalınlığı 70 zira haline getirilir. Ve bir dişi Uhud Dağı kadar büyütülür. Yani gayet büyük ebatlar haline getiriliyor. O muazzam ebatlar halinde cehennem kütüğü olarak harıl harıl harıl harıl yanıyor kişi. Yani şu fecaati düşünün, şu azabı düşünün ve Allah'ın cehennemde daha mücrimler için hazırladığı daha nice azaplar varsa onları düşünün. Bir de şu dünyadaki mücrim insanların yani şu cehennemi hak etmelerine sebep olacak küçücük küçücük zevk parçalarını düşünün. Değer mi yani? Yani o ahiretin o kadar büyük belasına şu dünyadaki iki paralık bir akşamlık bir zevk, bir kadehlik bir zevk, efendim bir anlık bir zevk değer mi? Bir yalan, bir dolan, bir aldatma, bir hırsızlık, bir arsızlık, bir namussuzluk değer mi? Namussuz insanlar yani hep yaşıyorlar da namuslular ölüyorlar mı? Namuslular da yaşıyor, namuslular da mutlu oluyor. Dürüst insanlar da dünya hayatında rahat ediyor. Ne olmuş yani? İlla yani dünya hayatının zevkini, safasını şey yapmak için illa böyle edepsiz, arsız, yüzsüz, namussuz, haysiyetsiz mi olmak lazım? Hayır. En büyük mutluluk gene dünyada da imanlı insanlarda. İmansız insan intihar ediyor, mutsuz oluyor, endişeler içinde yaşıyor. Şeker hastalığı hakkında konuşuluyordu. En çok şeker hastalığına gangsterler tutulurlarmış. Neden? Her an korku. Belinde çifte tabanca geziyor. Hasmım beni köşe başında acaba şey yapar mı filan diye korkusundan, o sinir gerginliğinden yani karaciğer filan tahrip oluyor. Çünkü insanoğlu yani mutluluk dediğimiz şey başka bir şey. Yani bir dervişin, bir çobanın, bir köylünün, mümin bir kimsenin, efendim bir oduncunun, Yunus Emre gibi bir mübareğin veyahut daha başka bir zatın, yani dağ başında boynu bükük bir dervişin, abası yamalı bir mümini kamil kulun, belki tattığı zevklerin, sefaların yüzde biri, binde biri, milyonda birine sahip değil bu ehli dünya. Ne olmuş? Geziyor, boğazda volta atmış. Ne olmuş? Efendim Kotra'ya binmiş de efendim Marmara'ya açılmış, Marmara'ya kadar gitmiş. Yani gitmeyiversin ne olur. Ben gitmedim öldüm mü yani? Yani Allah'ın rızası yolunda aramalı insan mutluluğu. Mutluluğun çeşitleri var. Rızası yolunda aramalı. Önüne zevkli gibi görünen ama günah olan, zevksiz gibi görünen ama sevaplı olan iki iş geldiği zaman Allah rızası için merdane, meşakkatli tarafı seçebilmeli insan. Meşakkatli tarafı Allah rızası için, erkeksen, mertsen, fedakarlık göster, hadi bakalım. Allah'ı seviyorum, seviyorsan göster. Cennet yolu biraz zorcadır, yokuşçadır, cehennem yolu kolaydır. Tıkır tıkır insan, bırakıversen yuvarlana yuvarlana gider.

gayet kolaydır. Cehennemin yolu düz arazide basılmış asfalt yol gibidir. Cennetin yolu biraz zorcadır. Rabbimiz zahiri, geçici güzelliklere, efendim aldatıcı, fani efendim güzelliklere aldanmamayı, şuurlu olup vaki güzellikleri tercih etmeyi bize nasip eylesin. Cehennem böyle kötü, şehitlik böyle tatlı, mahşer günü böyle korkulu. İşte hadis-i şeriflerde görüyorsunuz. 6. Yu'akku minel gulami şatani mükafa'ani ve anil cariyeti şatun izbahu alesmihi ve kulu bismillahi vallahu ekber Allahümme leke ve ileyke hazihi akikatü fulan. Hazreti Ayşe validemizden efendim şey yapılmış bu hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğan çocuk için kesilecek kurbanı anlatıyor bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki yu'akku akika kurbanı kesilir minel gulami erkek çocuk için akika kurbanı şatani iki koyun olarak kesilir. İki koyun kesilir ve anil cariyeti çocuk için, kız çocuk için şatun bir koyun kesilir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz keserken izbahu alesmihi Allah'ın adıyla ve kimin adına kesildiğini söyleyerek kesin. Yani Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra adını da söyleyin. Şöyle deyin ve kulu bismillahi Bismillah denilecek. Allah'ın adı anılmadan kesilen kurban yenmez. Haram olur. Hocam biz sadece domuzu haram sanıyorduk. Allah'ın adı anılmazsa her şey haram olur. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim denilecek, kesilecek. Allah'ın adıyla kesilecek ve Allahu ekber denilecek. Bismillahi vallahu ekber. Allahümme leke ve ileyke. Ya Rabbi sen emrettin diye ve senin rızan için bu kurbanı kesiyoruz. Ve sevabını senden bekliyoruz. Bu çocuk için işte kesiyoruz. Bu kesilen hayvan filanca çocuğun doğan yavrunun akikasıdır diye bildirin diye duasını da öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Akikayı bilmeyenler içinizde olabilir. Doğan çocuklar için bir akika kurbanı kesilecek. Erkekse iki tane kesilmesi uygun. Kızsa bir tanesi efendim kafi geliyor. Bunu keseceksiniz. Keserken de Bismillahirrahmanirrahim Allahümme leke ve ileyke hadihi akikati filan diye yani kimse onun adı söylenerek böyle şey yapılacak. Akikası kesilmeyen çocuğun problemleri olur. Akikasını kesmek lazım. Halkı toplayıp, dostları toplayıp, onlara ziyafeti çekip, onların duasını almak lazım. Çocuğun ondan sonraki hayatında hayır ve berekete nail olması için. Teferruat hakkında bilgi almak isterseniz, akika kurbanı hakkında ilmihallerde bilgi vardır. Çocuklarınız için şimdiye kadar hakika kurbanı kesmemişseniz bu hadisten sonra kesiverin ve o ziyafeti çekiverin ki hayır ve berekete nail olunsun. يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَيْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَعْمَ ثَلَاسَ اُقَدْ يَضْرَبُ مَكَانَ كُلِّ اُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ تَوِيلٌ فَرْكُدْ فَاِنْ اِسْتَيْكَزَا فَذَكَرَ اللّٰهَ اِنْ حَلَّتْ اُقْدَةٌ وَاِنْ تَوَضَّعَ اِنْ حَلَّتْ اُقْدَةٌ فَاِنْ صَلَّا اِنْ حَلَّتْ اُقْدَتُهُ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَب۪يسًا نَفْسِ كَسْلًا. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i, İbni Mace, İbni Hibban, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. İnsanın uyuduğu zaman şeytan ona ne oyunlar ettiğini anlatıyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. İnsanın uyumasında şeytan ne yapar? يَاقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَيْسِ اَحَدِكُمْ. Şeytan sizden birinizin başının arka tarafına, şu ense tarafına efendim 3 tane düğüm çalar. 3 tane düğüm düğümler. İza hüve name. Uyuduğu zaman. Yani kişi yatıp uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına 3 tane düğüm çalıyor. Manevi düğüm bağlıyor. Ve bağladığı zaman da der ki yadribu mekane külli uktetin. Her düğümün yerine bir tane patlatır. Bir vurur şeytan ve

Der ki aleyke leylun tavilun ferkut, sana uzun bir gece olsun hadi uyu diye o düğüm yerine bir de patlatır, vurur. Üç kere böyle şey yapar, uyu bakalım diye. Şeytan böyle insan yatınca üç tane düğüm vurur ensesine, kafasının arka tarafına. Fe'in isteykaza, eğer uyku arasında gürültüden yana dönerken vesaireden bir sebeple uyanır da fezeker Allah, Allah'ı zikrederse, yani Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah filan gibi bir böyle mübarek kelime ile zikrederse, inhallet uktetun, şeytanın düğümlediği düğümlerden bir tanesi çözülür gözünü açtığı zaman. Fe in tavadda'a, kalkıp abdest alırsa öteki düğüm de çözülür, iki düğüm gider. Eğer kalkıp namaz da kılarsa bütün üçüncüsü de çözülür, bütün düğümler ensesinden çözülmüş olur, kafasının arkasından çözülmüş olur o kişinin. Fe asbaha neşitan tayyiben nefsi, neşeli, hoş halli, içi ferah bir şekilde kalkar. Uyanıp Allah'ı zikrederse, abdest alırsa, namaz kılarsa böyle ferah, tatlı, neşeli, hop hop, zıp zıp böyle bir tatlı şekilde uyanır. Ve illa asbaha habisen nefsi keslan, böyle yapmazsa berbat bir vaziyette ve tembel bir şekilde kalkar. Artık esnemekten çeneleri ayrılır, gerilmekten kolları acır filan. Bir türlü şey yapmaz. Neden? Şeytan manevi düğümleri vurdu, çaldı, arka tarafa düğümledi. Onlardan kurtulamıyor. Onun için ne yapacağız? Gece yatarken abdest alacağız. Bir. Tedbir söylüyorum yani şimdi. Gece yatarken abdest alacağız. 4 rekat namaz kılacağız. O abdestle. E hocam yani yatsı namazını kıldık ya, yani ne oluyor? Ben demiyorum. Yani yatarken abdest almak iyi. Ve 4 rekat namaz kılacaksın. Böyle abdestli yatarsan bütün geceyi ibadet etmişsin gibi, etmiş de geçirmişsin gibi melekler sevap yazacaklar. Bir kere etrafına melekler ve huri kızlar toplanacak. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre onlar izdiham ederler diyor hadis-i şerifte. Yani böyle izdiham üst üste böyle yığılarak melekler etrafında yer alırlar. Şeytan nereye sokulacak meleğin geldiği yere? Yaklaşamaz bile. Böyle yapmanın bir kere bir manevi faydasını göreceksiniz. Deneyin, yapmayan varsa içinizde. Çoğu yapıyordur kardeşlerimin ama yapmayan varsa bu gece denesin. Böyle abdest alıp 4 rekat bir nafile namaz kılıp, gece namaz kılıp öyle yatın. Etrafınıza melekler geleceği için, şeytan sokulamayacağı için, abdestli yattığınız için bir kere namaza, ibadete kalkmanız çok kolay olacak. Hocam ben çok ağır uykuluyum, kalkamıyorum, uyanamıyorum. Böyle yap uyanırsın. Bu bir. Geceliğinde insan arada bir uykudan uyanıyor veyahut caminin hocası, müezzin ezanı okuduğu için kulağına ses geliyor. Bir açıyor sesi, kulağını bir duyuyor. Ondan sonra yorganı hop yukarıya çekti mi gitti gümbürtüye. Tamam. Yani ondan kalkamıyor. Veyahut ezan duyulmayan bir yer bile olsa uyandığı zaman böyle bir Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Subhanallah diye böyle La ilahe illallah, Allah Allah diye böyle bir zikrederse o zaman kalkması mümkün olur. Çünkü bir ip çözüldü, bir düğüm çözüldü. E ne yapacak şimdi? Gidecek bir abdest alacak. Zaten sıkışmıştır abdesti vesairesi filan. İnsan yani patlayacak gibi oluyor, kalkmıyor uykudan. Zaten bir gidecek. Orada eğer 100 numaraya gittikten sonra yatağın hasretine dayanamayıp tekrar yatağa yatarsa gene gider. Birazcık hocam 5 dakika şöyle bir uzanayım, kafamın bir sersemliği geçsin, kalkacağım bak söz. Tamam kalkacaksın ama onda kalkarsın. Bir yattın mı gittin gümbürtüye. O bitti artık. Yatmayacaksın. Abdest alacaksın. Yani orada abdest alacaksın. O zaman ikinci düğüm çözülecek. Bak hadis-i şerifte öyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Abdest aldın. 2 rekatta namaz kılıver. Namazı da kıldın mı eğer daha sabahın vakti girmemişse teheccüd namazı kılarsın, ne güzel olur. Teheccüd namazı rekatani minel leyli hayrun minet dünya ve mafiha. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Geceliğin kıldığın 2 rekat namaz
dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden

daha hayırlıdır. Hepsine sahip olmaktan daha karlıdır. E o zaman teheccüd namazı kılmış olacaksın. Dünyalar senin oluyor. Dünyalardan daha kıymetli şeylere sahip olmuş oluyorsun. Dualar kabul oluyor. Namazın içinde dua var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. İhdine sıratal müstakim diyorsun. O yaptığın dualardan dolayı dualar kabul olduğundan nice nice hayırlara, bereketlere erersin. Ondan sonra da sabah namazının vakti girince sünneti kılıp evde camiye gidersin. Oradan da sevaplar olur. Böyle neşeli olursun. Hafif olursun. Rahat olursun. Efendim öğrenciysen zihnin berrak olur, açık olur. Hafız olacaksan okuduğun sayfa hemen hatırına kolayca girer. Yok hocam uyku biraz az geldi, ben biraz daha yatacağım müsaadenle diye. Gidip yattın mı onda kalkıyor insan. Fakat kafası kazan gibi oluyor. Gözünü açmak istemiyor. E hani dinlenmiştim, 5 saat daha uyumuştum ilaveten, daha beter ağırlaştırıyor. Yani bu tecrübeyle sabit, işte hadis-i şeriflerle de belli olan bir şey. Gecenizi böyle başlatın, uykunuzu böyle abdestli olarak, namaz kılarak başlatın. Sabaha kalkışınızı böyle yapın, o zaman çok hayırlara ereceksiniz. Aksi takdirde berbat bir vaziyette, araba çarpmış da hurdaş olmuşsunuz gibi tembel, her tarafınız ağrır vaziyette kalkarsınız. Bu böyledir. Bak kaç tane mübarek hadis alimi varsa kitabında bunu yazmışlar. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Yani 5-6 hadis kitabından 5 tanesi sahih kitaplardan 5 tanesi yazmış. E madem bunu duydun, o halde buna göre bu gece hareketini öyle yap. Allah-u Teala Hazretleri gecemizi, gündüzümüzü, uykumuzu, uyanıklığımızı, her işimizi Rabbimizin rızasına uygun yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Rızasını kazanmayı şeytanın şerrinden emin olarak, salih ameller işleyerek ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Efendim, nezaketen için ihtiyaç var. Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.

0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, ve rıdake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي

0: فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul.

0: الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fissemâ ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallah adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat

0: mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmâ-ül Hüsnâ, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanirrahim. Melikul Kuddusus Selam. El-Mu'minul Muheyminul Azizul Cebbarul Mutekebbir. El-Khaliqul Bari'ul Musawwir. El-Ghaffarul Kahharul Vahhabur Razzaqul Fettahul Alimul Kabid. El-Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'iz. El-Muzillus Semi'ul Basirul Hakemul Adl. El-Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Şakurul Ali. الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا

0: بك من الكفر والفقر وعذاب القبر.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر Allah'ım.

0: نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden.

0: O ki insanların kalbine vesvese verip durur. Hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra, sağduyunun sesi.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

İnsanın sevap kazanması için illa para sahibi olması gerekmiyor. Ne sahibi olması gerekiyor? Zevki selim sahibi olması gerekiyor. Kalbi selim sahibi olması gerekiyor. Hissi selim sahibi olması gerekiyor. Selim insan olması gerekiyor. Selim ne demek? Selametli, arızalı değil. Tam. Hisleri tam, arızasız, eksiksiz, kusursuz. Zevki tam, eksiksiz, kusursuz. Her şeyi öyle.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani bir iki

0: ne olursa olsun birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda, ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki. Siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri: "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz? Sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Candan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال büyüklerin nasihatlerinden yazıyordum şuraya kardeşlerime duyurayım diyerekten büyüklerin nasihatlerinden hepsi kitaptan alınmış. Hepsi çok yerinde sözler. İnsanlık kolay bir şey değil. Bunların tatbikatıyla insan kemale doğru uğraşıyor. Birisi diyor ki, halk birincisi. Halk ile muhalatayı terk. Halkın arasına çok karışma yani. Halkın arasına çok karışma. Bir. İkincisi, nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf ol. Kanaat insanlara huzur verir, rahat verir. Kanaat olmadı mı? Sabahın erkeninden çıkarsın, gecenin yarısına kadar çarşılarda, pazarlarda halk ile meşgul olursun. Ne zaman Allah diyeceksin, ne zaman iş yapacaksın? İş yok. Bu kadar ameli çalışacak, bunların paraları verilecek, hesapları tutulacak. İşte nereden ne alacak, nereye nasıl verecek, almak başka, satmak başka, hep dert bunlar. Bu derdin içinden kurtaramıyorum ve ibadet etmeye de vakit bulamıyorum. Allah'a kul ol, Allah bizi kendisine kul olsun diye yaratmış. Yoksa dünyanın şeysi olsun diye yaratmış ki. Binaenli, iktisatta ve kanaatta çok büyük devletler. Niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun emrine amadeyken değil yer kainat gökler de onun emrine amadeyken bazı gün aç kalır Cenab-ı Hakk'a tadadır onu yalnız eder bazı gün doyur karnını Allah'a hamdü sena eder. Öyleyse de bir gün doyayım sana şükredeyim bir gün de aç kalıp sana tadarru niyaz edeyim. Çok adam Allah'a yalvaramaz kalıyor. Tokun yalvarmaz başka. Acı yalvarmaz sen. Aç içten yalvarır. Öteki alışmışındır. Onun için peygamberin kanaatine dikkat et. Bu peygamber için niçin istemedi saltanatla yaşamasını? İstemedi. Ümmetine nimune. Çünkü Allah öyle yaratmış. Bakın aziz kardeş birkaç defa söylemişliğim vardır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatiyle bir yere gidiyorlar. Giderken göze çarpacak bir ev görüyor. Bunun evleri şöyle mahrutlu bizim çadırlar yok ya, evler ondan ibaret. Fakat bu daha büyükçe yapmış insan, daha gözde belki süslüce yapmış. Bu kimin dedi? Filanın dediler. Bu filan da peygamber geliyor diye yola çıkmış karşılama. Buraya geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa bakarak ben geçiyorum. Adam üzüldü. Benim yüzüme bakmadı, bana iltifat etmedi diyerekten üzüldü. Dedi ki acaba peygamberim bana bakmayışı ve bana böyle hüzün verici harekette bulunması neden ileri geldi acaba? Sordu eshaba. Dediler karşıdan senin evin göründü. Bize sordu, senin evin olduğunu söyledik. Yani böyle şatafata ne lüzum var? Burada bu aç dururken, bu zaruretler varken, sen böyle saltanat içerisinde yaşaman zavai hak mı? Gibi o adama iltifat etti. Adam bundan üzülerek bak şu ashab-ı kiramın haline. Kazmayı, küreyi aldı, bu ne olur toprak al, hemen yıktı. Döndüler geliyorlar. Dedi ya şurada bir ev var diye geçerken görmüştük hani. Ne oldu bu? Ya Resulullah bize sordu da. Üzülmüş sizin ona iltifat etme işinizden. Yıktı evini. Ah duası hatırında değil. Allah'ın erhamhü. Ya Rabbini sen merhamet eyle. Rahmet eyle diyerekten güzel bir duası var. Saltanata hiç izin vermediler. Bu büyük taşhanelere hiç izin vermediler.
2: bizim ise bugün cennet misali evlerimiz Allah'a çöksün. Ama ona karşılık kulluğumuz yok. Onlar o halde iken geceleri sabahlara kadar tadarru niyaz içinde teheccüdlerde yalvarmalarda biz bu kadar rahatlığın içerisinde kosur kosur uyuyoruz. Hiç benzer mi halimiz onlara? Yetişebilir miyiz ki onlara biz? Onun için kanaate riayet edeceğim. Kanaat değişmek lazım. Kanaat büyük bir devlet. Her şey biter, kanaat bitmez. Üçüncüsü, beş vakit namazı cemaatle devam eder. Namazı kılan belki çoktur ama cemaati devam eden azdır. Onun için beş vakit namazı cemaatle edaya devam etmeyi tavsiye etmiştir. Cemaat birinci sünnettir. Onun için cemaati terk etmeye hiç gelmez. Dördüncüsü, mala yani sözleri terk et. Boş konuşma. Fazla konuşma. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum marifetnamesi var. Altı şeyden ibaret. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Çok yükleyle Allah'ı, çok da düşür. Çalışmaların içerisinde, ne kadar felakettir çalışmaların içerisinde, düşünmeye meydan kalmaz. Namazını hadi kılabilirsin belki. Fakat tefekkür denilen bir nimet var ya, bu sabahlara kadar ibadetten afzaldir tefekkür. Çünkü bu tefekkürle Allah-u Teala'nın azameti gönüllerde tecelli eder de bu tecelliye karşı insan ve kadın derlenir, toplanır, bir şeye benzer. Onun için hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor. Hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor, giden ömür. Bunun farkında değiliz biz. Halalından yiyip haramdan ve şüpheli şeylerden de kaç. 6. Halkın ezasını tahammül eden, zira tahammülsüz adam seyyid olamaz demiş. Sabırlı olacaksın. Sana tokat vurdu. Sana ekmek. Kolay şey değil. Halkın ezasına tahammül eder. Bezl ve isarı kendisine huy edilir. Bezl ve isarı iki şey. Bezil, cömertlik. İsar, cömertliğin üstünde bir sıfat. Bezil, bu adam muhtaç ya. Çıkarırsın, ona bir şey verirsin. Cömertliğin verirsin, buna bezil verir. İsar, şimdi o da muhtaç, ben de muhtaç. Akşama bir ekmeğimiz var ama bana da lazım, bizim çocuklara da lazım. Ne yapalım? Biz isek buna veremeyeceğiz, buna versek biz yiyemeyeceğiz. Biz kendimizi bırakır, ona verirsek buna isar diyorlar. وَيُسِرُونَ عَلَى اَنْفِسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Bunun numunesi Talha. Talha radıyallahu anh'ın menakibi çok gelişti. Allah şefaatine nail etti. Bir gün, bakınız, bir ikindi namazına, bahçesine gitmiş de bir hurmalı varmış. Gayet güzel efendim, böyle şahlanmış ağaçlar. Yapraklanmış dallar birbirine geçmiş, kuşlar efendim cıvıl cıvıl içerisinde öterken onlara hayran hayran bakarken ikindi namazının vaktini geçirmiş. Gelmiş bakmış ki ikindi namazı kılınmış. Ya Resulallah, bu bahçe beni bugün ikindi namazından alakadı, bunu ben vakfettim demiş. Bir ikindi namazından, ikindi namazının cemaatinden kaldığından dolayı, peygamberin arkasında o namazı kılamadığından dolayı bu güzel bahçesini feda edecek. Bir daha benim buraya gidip de beni alakamazsın oradan diyerek.
3: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kestiren kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin cız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşen

0: bitmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Program. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akran. Reklam.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra, akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, gününüz hayırlı olsun, ömrünüz uzun olsun, ameliniz makbul olsun. Allah'ın rahmetine erin, iki cihanda aziz olun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِلَّا وَلَهُ وَكِلٌ فِي الْجَنَّةِ. Efendim, her kişinin, hiçbir mümin veya mümine hanım, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın yoktur ki cennette onun bir vekili olmasın. Yani herkesin cennette bir vekili var. İn kara el Kur'ane ben alehul kusura. Eğer Kur'an okursa bu mümin kul dünyada, Kur'an okuyan bir kulsa, o zaman o cennetteki vekili onun cennetteki köşklerini efendim inşa eder. Yapar, inşaatı devam eder, ilerler. Cennetteki köşkünün inşaatı, köşkleri bina eder o cennetteki vekili. Ve insebbaha, eğer tesbih çekerse, zikir yaparsa, garese lehul eşşare ve cennette efendim onun için tesbih çekti diye, zikir yaptı diye ağaçları, fidanları, çiçekleri diker o vekili. Efendim ve inkeffe, eğer adam Kur'an okumuyor, zikir yapmıyor, tesbih çekmiyor, İslam'la ilgilenmiyorsa, bunlardan uzak duruyorsa, keffe, yani cennetteki vekili de bu işleri yapmaz. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bu hadisin rivayetinde zaaf var diye ibari şimdi gözüme takıldı. Şimdi gördüm ama başka hadis-i şeriflerden efendim biliyoruz. Mesela İbrahim aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta karşılaştığı zaman buyurmuş ki, bak ya Muhammed evladım, biliyorsunuz onun soyundandı Peygamber Efendimiz, İbrahim aleyhisselamın soyundandı. İbrahim aleyhisselam da dolayısıyla bizim dedemiz yani oluyor. Hem peygamber efendim demiş ki, ümmetine bildir, benden selam söyle ki, cennetin arazisi düzdür, efendim çıplaktır. Mümin kul cennetteki arazisini mamur hale nasıl getirir? Namaz kılarak, tesbih çekerek, Kur'an okuyarak, zikir yaparak, onların her birinden güller açar, sümbüller biter, ağaçlar yetişir, efendim güzellikler oluşur. Yani insan cennetteki efendim mekanlarını dünyadaki ibadetleriyle kendisi hazır hale getiriyor. Hani düşünün, apartman hayatından bıktınız, şehrin sıkışıklığından, dar yerlerden pencereleri açamıyorsunuz, hava kirliliği var. Nihayet elinize para geçti, şehrin uzağında sayfiye yerinde şöyle 5 dönüm 10 dönüm yer aldınız. Orada efendim daha çıplak arazi, etrafını çevirdiniz. Efendim bahçe mimarına danıştınız. Ben bu bahçeyi çok güzel yapmak istiyorum. Hangi

0: bitkileri dikeyim dediniz. Efendim çeşitli işte ağaçlar tavsiye etti. Mavi çamdan al, falanca efendim mimoza ağacından al. İşte iklim müsaitse ben bir manar ağacı getireyim vesaire. Çiçekler, sarmaşık güller, efendim havuz başında efendim şunlar iyi olur. Bilmem kenarda şunlar olur. Arka bahçede sebze olsun, meyve olsun. Efendim köşkte şöyle olsun, böyle olsun. Çocuklar heyecanlanıyor. Baba, efendim evimize, yeni evimize ne zaman gideceğiz? Dur evladım, işte yeni aldık daha arsayı. Ağaçlar büyüyecek, inşaat tamamlanacak. Efendim böyle bir gün kalkıp gideceğiz. Çok güzel olacak diye deriz ya dünyada. Evet, cennetteki yerimizi de ibadetlerimizle biz güzelleştireceğiz. Onu bildiren başka hadis-i şerifler çok yani. Efendim, onun için bu son hadis-i şerifi de hatırınızda kalsın. Efendim, cennetteki vekilimiz boş durmasın. Kur'an okuyalım da efendim cennetteki köşklerimizi yapsın. Zikir yapalım, tesbih çekelim de cennette ağaçlarımız, çiçeklerimiz büyümeye başlasın. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi, cümlemizi, aziz ve sevgili Akra dinleyicileri hem de sevdiğiniz kişilerle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hani insan tek başına cennete gittiği zaman, bir de tabii hatırlarsa babam nerede, annem nerede, evladım, oğlum, kızım nerede, torunum nerede filan diye sevdiği insanları dünyadayken, onlar İyi Müslüman değillerdi, cehenneme atıldılar, cayır cayır yanıyorlar gibi böyle bir haberi aldığı zaman üzülür. Onun için ne yapacağız? Dua ediyoruz. Allah bizi böyle annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla, eşlerimizle, cennetiyle, cemaliyle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, tabii ben de tabii sizin bir kardeşiniz olarak diyorum ki bütün ihvanımızda efendim cennetiyle, cemaliyle Allah cümlemizi müşerref eylesin. Allah Resulullah Efendimizin şefaatine cümlemizi erdirsin. Neler var bu hadisler deryasında? Ne inciler, mercanlar, cevherler var? Onları okumanız lazım. Tavsiye ediyorum. Kur'an okuyun ve Peygamber Efendimizin hadisler deryasına siz de buyurun. Kaptan Kusto'nun gemisi gibi güzel bir gemiyle gidin. Bakın ne hazineler var, ne inciler, mercanlar var, ne kadar kıymetli şeyler var. Okuyun hadis kitaplarını efendim, onlardan siz de kazanın diye böyle benzetmelerle size nasihat ediyorum. Ayet okuyun, hadis okuyun, dinimizi öğrenin, uygulayın, insanları sevindirin. İslam'ın ne kadar güzel olduğunu herkes görsün. Siz de İslam'ın güzelliklerinden istifade edin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Yusuf Suresi. Kıssaların en güzelini anlatan sure, Yusuf. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresi, baştan sona Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldığı için bu adı alırken, Yusuf Aleyhisselam bu sure haricinde En'am ve Mü'min surelerinde de anılır. Kur'an-ı Kerim'de sureye adı verilen 8 peygamber var. Bunlar Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Hud, Hazreti Yunus, Hazreti Lokman, Hazreti Meryem ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Mekke döneminde nazil olan Yusuf Suresi 111 ayet. Surede Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi üzerinden kıskançlığın sebep olacağı kötülükler, Firavun ailesiyle Yusuf Aleyhisselam arasındaki olaylar, dürüstlük ve samimiyet, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da vezir oluşu ve kıtlıkla mücadelesi, Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi ve babası Yakup Aleyhisselam'la buluşması, Allah'ın uzun vadeli planının tahakkuku, kardeşlerinin kusurlarını itirafı, bağışlayıcı ve hoşgörülü olmak gerektiği anlatılır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızda en büyük fethin arefesinde, yani Mekke'nin fethinin arefesinde yapılan bazı seferleri okumuştuk. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Mekke'nin fethi. Fetih seferinin tarihi ve mevkii. Mekke'nin fethi seferi Hicret'in 8. yılında Ramazan ayında vuku bulmuştur. Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde olup Batlamyus'a göre Mağrib tarafından 78 derece tul, 23 veya 21 derece arz dairesinde Seratan Burcu'nun alt noktasında ve ikinci iklimde bulunmaktadır. Mekke, her taraftan yükselen dağlarla çevrili bir vadide kurulmuştur. Mekke'nin akarsuları yoktur. Suyu gökten gelir. Kuyu suları içinde devamlı olarak içilen zemzemden daha tatlısı yoktur. Mekke'de çöl ağaçlarıyla tek tük hurma ağacından başka meyve ağaçlarına da pek rastlanmaz. Fakat Mekke hareminin sınırı dışına çıkılınca birçok akarsuları, bahçe, bostan ve ekinlikleri bulunan vadilerle karşılaşılır. İbrahim aleyhisselam, zevcesi Hazreti Hacer'le süt emen oğlu İsmail aleyhisselamı Şam'dan alıp Mekke şehrinin bulunduğu vadiye getirdi. Onları bugün Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerde, Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyükçe bir ağacın yanına bıraktı. O tarihte Mekke'de ne bir kimse ne de içecek su vardı. İbrahim aleyhisselam, Yüce Allah'ın emriyle getirdiği Mekke'nin bu ilk sakinlerine bir kırba suyla bir dağarcık hurma bıraktı. Kendisi dönüp Şam'a gitti. Gideceği sırada ellerini kaldırarak, "Ey Rabbim, zürriyetimden bir kısmını ekin bitmez bir vadide senin dokunulmaz beytinin yanına yerleştirdim. İnsanlardan bir kısmını namaz kılmak için zürriyetimin bulunduğu bu yere meylettir, heveslendir. Onları her çeşit meyvelerden rızıklandır. Umulur ki sana şükrederler," diyerek dua etti. Onlara Yüce Allah tarafından gönderilen melek Cebrail aleyhisselam, Zemzem kuyusunun suyunu meydana çıkardı. Bu ana oğul orada yaşayıp dururlarken, günün birinde yurt edinmeye çıkan cürhümilerden bir

Bizim de gelip şuraya, senin çevrene konmamıza izin verir misin diye sordular. Hazreti Hacer, evet konabilir ve bir hak iddia etmemek şartıyla bu sudan da yararlanabilirsiniz dedi. Cürhümiler bu şartla oraya kondular. Hazreti Hacer de böylece ıssızlıktan kurtulmuş oldu. Cürhümilerin geride kalan cemaatleri de geldiler. Mekke şehir haline gelmeye başladı. İsmail aleyhisselam büyüyüp yiğitlik çağına basınca Cürhümilerden bir kızla evlendi. Daha sonra İbrahim aleyhisselam Şam'dan geldi. Oğluyla birlikte Kabe'yi eski temeli üzerine yeniden çattı. Yüce Allah'ın emriyle insanları hacca çağırdı. Cürhümiler Yemen kahtanlarındandılar. Bunlar Amalika'dan Katura oğulları ile birlikte Hicaz'a gelmişler, onları hakimiyetleri altına almışlardı. Cürhümiler o zaman Mekke'ye yakın bir vadide Amalika'dan olan bir kısım halk da yine Mekke çevresinde oturmaktaydılar. O zaman Mekke, Selem ve Semure denilen dikenli ağaçların, çalıların bittiği bir yerdi. Beytullah'ın yeri ise kırmızı kesekli, tepemsi bir yer halindeydi. Fethin tek sebebi Hudeybiye muahide ve musalahasının Kureyş müşriklerince ihlal edilişi, bozuluşuydu. Hicretin 6. yılında Hudeybiye'de Peygamberimiz aleyhisselamla Kureyş müşrikleri arasında yapılmış olan muahedenin 8 ve 9. maddelerine göre Peygamberimiz aleyhisselamın da Kureyş müşriklerinin de akt ve ahitlerine girmek isteyenler serbest bırakılmışlardı. Muahede ve musalahayı yazdırma işi bittiği sırada Resulullah aleyhisselamın akt ve ahdine girmek isteyen girsin denilince Peygamberimiz aleyhisselam bu yoldaki taahhüt ve şartlarım yanıma katılacak olan kişiler hakkında da caridir buyurmuştu. Bunun üzerine Uzalar, Kâb oğulları sıçraşmışlar. Biz Muhammed'in akdine ve ahdine girdik. Ya Resulallah, biz senin yanındayız. Bizim bu sözümüz gerimizdeki kavmimizden olan kişilerin de adınadır demişlerdi. Kureyş müşrikleri de bizim bu yoldaki taahhüt ve şartlarımız yanımıza katılacak olan kişiler için de caridir, geçerlidir demişlerdi. Bunun üzerine Bekr oğulları sıçraşıp biz de Kureyşilerin akdine ve ahdine girdik. Bizim bu sözümüz gerimizdeki kavmimizden olan kişilerin de adınadır demişler. Böylece Bekr oğulları Kureyş müşriklerinin Huzalar'da Peygamberimiz aleyhisselamın akt ve ahdine girmişlerdi. Huzalar, Peygamberimiz aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalip bin Haşim'in antlaşmalısı müttefikiydiler. Abdülmuttalip bin Haşim'in bu hususta yazdığı yazı Huzalar'ın elinde bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam onu Hudeybiye günü Übey bin Kâb'a okutturmuştu. Abdülmuttalib'in Mekke'deki biricik yardımcısı, savunucusu ve işlerinin görüp gözeticisi olan amcası Muttalib bin Abdümenaf ölünce, öteki amcası Nevfel bin Abdümenaf, Abdülmuttalib'in dağ eteklerindeki mülklerini gasp etmiş, Abdülmuttalib bundan dolayı çok bunalmıştı. Abdülmuttalib, Kureyş kavminin ileri gelenlerine gidip, amcasının gaspına karşı kendisine yardım etmelerini istemişse de onlar, biz seninle amcanın arasına girici değiliz. Bu sizin iç işiniz demişlerdi. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Medine'deki hazrecilerden dayıları olan Necar oğullarına yazdığı bir manzume ile durumu anlatmıştı. Ebu Esad en-Necari hemen 80 süvari ile birlikte yola çıkıp Ebtah'a geldi. Abdülmuttalip onun yanına vardı ve ''Ey dayı, evime in.'' dedi. Ebu Esad, Nefel'le hesaplaşmadıkça olmaz dedi. Kabe'nin yakınında develerini ıhtırdılar. Kalkanlarını astılar, sırmalı elbiselerini tersine çevirdiler. Nefel bin Abdümenaf o sırada Hicr'de Kureyşlilerin yaşlılarıyla birlikte oturuyordu. Onları görünce herhalde bunlar bir kötülük için gelmişlerdir dedi. Ebu Esad gidip onun başucuna dikildi, kılıcını sıyırdı ve şu beytin Rabbine andolsun ki ya Abdülmuttalib'e dağ eteklerindeki mülkünü geri vereceksin ya da seni kılıçtan geçireceğim dedi. Nefel korktu ve şu beytin Rabbine andolsun ki Abdülmuttalib'e dağ eteklerindeki mülkünü geri verdim dedi. Orada bulunanları da buna şahit tuttu. Yapmış olduğu işten dolayı da özür diledi.
Abdülmuttalib'e karşı

0: iyi davranmaya başladı. Bunun üzerine Ebu Esad Abdülmuttalib'e "Hadi kız kardeşimin oğlu, evine gidelim." dedi. Abdülmuttalib'in evinde 3 gün oturdu ve umre yaptı. Huzalar, Hazreç oğullarının Medine'den gelip Abdülmuttalib'e yardım ettiklerini görünce, "Vallahi şu vadide ondan daha güzel, daha nazik, uslu ve yumuşak huylu olan, insanları bozup helak eden kötülüklerin her çeşidinden ondan daha uzak duran bir kimse görmedik. Hazrecilerden olan dayıları ona yardım ettiler. O onların oğlu olduğu gibi bizim de oğlumuz bulunuyor. Çünkü onun dedesi Abdümenaf, Huzaların ulu kişisi Huleyl bin Hubşiye'nin kızı Hubba'nın oğludur. Keşke ona biz yardım etmiş, kendisiyle ittifak yapmış olsaydık da biz ondan yararlansaydık, o da bizden yararlansaydı," dediler. Huzaların ileri gelenleri Abdülmuttalib'in yanına vardılar ve "Ey Ebu Haris, sen Necar oğulları cemaatinin oğlu olduğun gibi bizim de oğlumuzsun. Bizler bu yerde komşularız. Kureyşilere karşı kalplerinde olan hınç ve kinleri geçen günler öldürmüş, yok etmiş bulunuyor. Gel seninle ittifak ve antlaşma yapalım," dediler. Bu teklif Abdülmuttalib'in hoşuna gitti. Huzaların davetini hemen kabul etti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: insanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Değerli dinleyenler, son programımızda bahsettiğimiz Üsküdar'ın manevi büyüğü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Hatırlarsanız sevgili dostlar, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Üstad-ı Üftade Hazretlerine büyük bir gönül isteği içinde hizmet ediyordu. Bu hizmetten gayet memnun kalan Hazreti Üftade bir gün, "Oğlum, padişahlar önünde yürüsün," diye duada bulunduğundan bahsetmiştik. İstanbul'a geldiği yıllarda Osmanlı tahtında 3. Murat Han bulunmaktaydı. Bu padişah, başlangıçta gerek devlet âliyenin geniş sınırlarına ve ihtişamına, gerekse yaşının gençliğine ve zindeliğine aldanarak aşırı bir güven ve rahatlık içinde hareket ediyordu. Bu sebeple bir takım noksanlıklar da haliyle yaşanıyordu. İşte bunu fark eden Hüdayi Hazretleri, hiç kimsenin cüret dahi edemeyeceği bir vazifeyi, yani sultanı irşat vazifesini zarureten üstlendi. 3. Murat Han'a onu hak ve hakikate yönlendirici mektuplar yazdı. Bu mektuplar mahiyetlerine göre gerektiğinde yumuşak, gerektiğinde sert oluyordu. Yazdığı mektupların bazılarında, "Saadetli padişahım, sizin saltanatınız zamanında olan kuvvet, kudret ve şevket hiçbir zaman olmamıştır. Ancak biliniz ki Allah ve Resulünün biricik arzusu zulmün kaldırılıp adaletin ikamesidir. Bidatlerin atılıp sünnetlerin icrasıdır. Sultanım, Allah'ın kulları sizden şefkat ve merhamet bekler. Eğer halka şefkat ve merhametle muamelede bulunmazsanız ihanet etmiş olursunuz. Bu durumda onlar kırık gönüllerle nefret içerisinde sizden yüz çevirirler. Yapa geldikleri hayır duayı da keserler. Sultan, Sakarya suyunu geçip odun tedarikini murad etmişsiniz. Halk bundan çok memnun olmuştur. Zira ihtiyaç çoktur. Merhum dedeniz Sultan Süleyman Han, kağıthane suyunu getirip halka bununla ziyafet çekmişti. Siz de odun getirerek fukarayı sevindirdiniz," diye seslenmekte. Bu şekilde kıymetli nasihat ve irşatlarıyla başta sultan olmak üzere bütün devlet adamları arasında tesiri olan Hüdayi Hazretleri, Ferhat Paşa ile Tebriz seferine de katılmış ve orduya manevi kumandanlık yapmıştır. Bir gün Sultan Ahmet Han çok sevdiği üstadı Hüdayi Hazretlerine kıymetli bir hediye gönderir. Fakat Hüdayi Hazretleri bu hediyeyi kabul etmez. Bunun üzerine Sultan

Sultan Ahmet hediyeyi uhdesinden çıkarmış bulunduğu için onu devrin şeyhlerinden Abdülmecid Sivasi Hazretlerine gönderir. Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin hediyeyi kabul etmesi münasebetiyle de bir ziyaret esnasında "Efendi Hazretleri, ben bu hediyeyi daha evvel Hüdayi Hazretlerine göndermiştim. Kabul buyurmamıştı. Fakat siz kabul buyurdunuz." dedi. İfadelerdeki nükteyi anlayan Sivasi Hazretleri de şu manidar cevabı verdi: "Sultanım, Hazreti Hüdayi bir ankadır ki laşeye tenezzül etmez." Bu cevaptan memnun olan sultan, aradan birkaç gün geçtikten sonra Hüdayi Hazretlerine uğrar ve ona da "Efendim, sizin kabul etmemiş olduğunuz o hediyeyi Abdülmecid Efendi kabul buyurdu," der. Hüdayi Hazretleri de mütebessim bir çehreyle, "Sultanım, Abdülmecid Efendi bir deryadır. Koca bir deryaya bir damlacık masiva kiri düşmesi onun safiyetine zarar vermez," buyurdu. Bu menkıbe iki büyük Allah dostunun birbirlerine olan muhabbet ve tazimlerini, hususuyla Hüdayi Hazretlerinin kemalini göstermekte değerli dinleyenler. Zira manevi münasebetlerde irşat vazifesi dolayısıyla padişahla yakınlık kuran Hüdayi Hazretleri, maddi münasebetlerde ise son derece itinalıydı. Zira dünyaya meyli muhabbeti artırıp maneviyatı zedeleyebilecek bir tehlike arz eden maddi ikramlar, onun asıl vazifesi olan irşat faaliyetine mani olabilirdi. Ancak bazı durumlarda padişah ihsanının reddedilmemesinin de bir ikram olduğu adetine riayet etmiştir.

Hüdayi Hazretleri'nin ilmi hüviyeti sayesinde ulemadan da birçok müridan vardı. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, oğlu Esad Efendi gibi zatlar onun irşat halkasına katılanlardandı. Tasavvuf, tefsir, fıkıh gibi muhtelif alanlarda 30'a yakın eser vermiştir. Kadılık ve müderrislik vazifelerini bırakmışsa da bu onun bir nevi vazife değişikliği sebebiyledir. Yoksa dini mübin yolunda ne ilmi bir kenara bırakmak ne de irfana meyletmemek doğru değildir. Zira ilimsiz bir irfan ve irfansız bir ilim serapa ziyandır. Bunun için tasavvufa girdikten sonra ilahi çün halas ettin müderrislik kazasından. Visalinle lütfedip kurtar bizi varlık azabından. Demekle birlikte bizzat üstadının emri üzerine vaizlik vazifesine devam etmiştir. Ayrıca kendisinden önceki büyük sufiler gibi tefsir ve hadis derslerini de sürdürmüştür. Çünkü o bunları değil nefsini terk ve terbiye etmiştir. Hüdayi Hazretlerinin yapmış olduğu bu tefsir ve hadis derslerine iştirak edip de icazet alan bir hayli talebesi vardır. Bu meyanda İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle der: veliler arasında kalem ehli olanlar, peygamberler arasında rasul olanlar gibidir. Hazreti Hüdayi de yazmış olduğu eserleriyle bu rütbeyi haiz olarak Şeyh-i Üftade Hazretlerine bir ayna vazifesi görmüştür. İrşat ve manevi terbiyesini şiirleriyle de devam ettiren Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, bu sahada da gönülleri tenvir eden pek tesirli eserler vermiştir. Bugün dahi büyük bir gönül hazzı içinde söylene gelen pek çok bestelenmiş şiirleri vardır. Hüdayi Hazretleri şiirlerinde Yunus Emre Hazretlerinin takip ettiği yoldan giderek gönülleri maneviyatla yoğurur. Kulları bu dünyanın aldatıcı ve geçiciliği karşısında ikaz eder. Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey bi vefa yürü, sensin hod bir köhne karı. Nice yüz bin erden geri, kalan dünya değil misin? Kastedip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahu eğer ben

kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kâr uryan edip, soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kerre boşalı ben, dolan.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Bütün evliyaullah gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dasitani muhabbetinde zirveleşen Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sirruh, gönlündeki Resulullah aşkını şöyle dile getirir. Kudumun rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebiydin dahi Adem dururken mautin içre, İmamül Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl eğer zahir eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Hüdayi

0: Hazretleri bir gün müritleriyle birlikte kayıkla boğazı geçerken şiddetli bir fırtına çıkmış, şu şiirle Cenab-ı Hakk'a iltica etmiştir. Allahümme ya hadi, asan eyle yolumuz. Sehil ubur el vadi, tiz geçir tut elimiz. Ya Rab fazlu ucud ile, kemali şuhud ile, hakkani vücud ile ıslah eyle halimiz. Görüldüğü gibi hizmetini geniş bir sahaya yayıp muvaffakiyetle sürdürmüş olan Hüdayi Hazretleri, yaşamış olduğu asra ve sonraki yüzyıllara silinmez bir mühür vurmuş olarak 1628 miladi tarihinde ardından sayısız muhit, müntesiple pek çok eser ve vakıf bırakarak bahtiyar bir şekilde rahmeti rahmana yürümüştür. 7'si Türkçe, 30 kadar eser yazan Hüdayi Hazretleri, zengin vakıflar ve manevi miraslar bırakarak ebediyet alemine göçtü. Sevenleri içinse şu duası meşhurdur. Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadıkça göçmesin. Yüce Allah bizleri şefaatlerine erdirsin değerli dinleyenler.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza Hazreti Amine'nin Ölümü isimli şiirle devam ediyoruz. Muhammed'in validesi yıllarca gözyaşı döktü. 6. yıl bütün gönlüne bir tasa çöktü. Başkalaştı birdenbire, ilkbaharı güzlemişti, Abdullah'ın durağına can atmayı özlemişti. Bir gün kayınatasını Amine çok rica etti. Müsaade alır almaz Medine'ye kalktı gitti. Gözlerinden yaşlar döktü Abdullah'ın mezarında. Hayatı hep böyle geçti, gülmedi hiç baharında. Medine'nin havuzundan Muhammed hiç çıkmıyordu. Orada yüzmek öğrenmişti, yüzmekten hiç bıkmıyordu. Misafirler Medine'de kalmışlardı bir ay kadar. Mezuniyet sona erdi, bir gün oradan ayrıldılar. Dertli anne hastalandı, kaldı Ebva denen yerde. Amine'de ümit yoktu, çattılar bir zalim derdi. Düştü ölüm döşeğine, dalıp dalıp gidiyordu. Başındaki yavrusuna şöyle hitap ediyordu: "Ey büyük bir güvercinin yadigarı olan bana, ömrüm vefa eylemedi, doyamadım yavrum sana. Ey nimeti, inayeti, lütfi ile o Allah'ın, kurtardığı zatın oğlu, tek andacı Abdullah'ın. Rüyalarda gördüklerim çıkar ise doğru eğer, cinler ile insanlara olacaksın sen peygamber. Ulu atan İbrahim'in hak dinini öğretmek için, gönderecek Allah seni doğru yola sevk etmek için. Milletleri asırlarca oyaladı puta tapmak. Fakat seni böyle şeyden korur elbet Cenab-ı Hak. Ölür yavrum er geç, diri, eskir, çürür bir gün yeni. Her yaşlanan geçer, göçer, sanma sen de kalır beni. Ne mutlu ki senin gibi bir oğul terk ediyorum. Adım sanım anılacak, gerçi ölüp gidiyorum." Bu küçücük kafileden Amine de ayrılmıştı. Ümmü Eymen Muhammed'e anne olmuş, sarılmıştı. Ağladıkça ağlıyordu öksüz kalan yetim için. Ağlıyordu gökler dahi, hiç şüphesiz için için. Aziz dadı Ümmü Eymen, öksüz yetim Muhammed'i alıp geldi dedesine. "Ey ulu, sen beni," dedi, "Muhammed'in hizmetinden ayırma hiç, bana acı. Ona köle olayım ben, olsun bana o baş tacı." Ümmü Eymen annesini aratmadı Muhammed'e. Oldu ona hem arkadaş, hem bir dadı, hem valide. Peygamberimiz dedesinin yanında. Ümmü Eymen bir gün diyor, "Her nasılsa Muhammed'i dalgınlıkla unutmuşum." Abdülmuttalip "Hey!" dedi. "Kızım biraz dikkatli ol, bakıver kalk, çocuk nerede?" Aşağı yukarı koştum, yoktu hiçbir yerde. Biraz sonra bulup onu muştuladım beye hemen. "Buna," dedi, "çok dikkat et, sahip ol sen kuzum, aman." Tevrat İncil bilginleri beni tebrik ediyorlar. "Ahir zaman peygamberi olacaktır bu," diyorlar. Sayın ata bunun için torununa kanat gerdi. Ayırmazdı yanından hiç, Esenyel'den esirgerdi. Muhammed'i gördüğünde Abdullah'ı hatırlardı. Dünyada bu torunun ne eşi ne dengi vardı. Ona hizmet eylemekten tükenmez bir

bir zevk alırdı. Ayrılsa göz bebeğinden hemen içi daralırdı. En şiddetli öfkesini o yavruydu yatıştıran. Abdülmuttalip doymadı Muhammed'e hiçbir zaman. Dokunsalar bir kılına sıkılırdı hemen canı. İlişmeyin oğluma siz, yüce derdi onun şanı. Abdülmuttalip'in ölümü. Düştü ölüm döşeğine büyük baba en nihayet. Ebul Talip gelsin dedi, yaptı ona çok vasiyet. Muhammed'i kucaklayıp tekrar tekrar öptü, sevdi. Dedi, yavrum ayrılış var, neyleyelim? Ah, ecel ivdi. 82 yaşındaydı Abdülmuttalip o zaman. Göz bebeği ağlıyordu tabutunun arkasından. Yaşı henüz 8 idi, dededen de yetim kaldı. Öz amcası Ebu Talip Muhammed'i eve aldı. Hazreti Muhammed amcasının yanında. Muhammed'i Ebu Talip kendinin öz evladından daha fazla seviyordu. İncitmedi hiçbir zaman. Bu büyük zat yemeklere ondan evvel el sunmazdı. Bir çocukken bile ona hürmetsizlik olunmazdı. Yemek vakti bulunmazsa durun oğlum gelsin derdi. Onsuz bir tek lokma yemez, gelinceye dek beklerdi. Ayırmazdı yanından hiç, yatırırdı yatağına. Meftun idi onun eşsiz, yüce, temiz ahlakına. Onun küçük yaşta bile büyüklüğü belliydi. Mekke'de hep genç ihtiyar, severlerdi Muhammed'i. Peygamberimizin Suriye'ye gidişi. Ebu Talip Suriye'ye ticarete gidiyorken Muhammed, ah amcam dedi, dayanamam, ne yapsam ben? Belliydi ki amcasından ayrılmamak istiyordu. En sonunda açıkladı, götür beni, oh diyordu. Ebu Talip, yavrum dedi, bu seyahat meşakkatli, sen çocuksun, yolculukta olmak gerek, çok takatli. Götür dedi, amcacığım, katlanırım ben her şeye. Mecbur oldu Ebu Talip onu dahi götürmeye. Şam yolunu tuttu kervan, uzunca bir yol açtılar. Busra denen memleketin kıyısına ulaştılar. Şehirdeki manastırda yaşayan bir papaz vardı. Kendisi çok okumuştu, her şeylerden haberdardı. Hiç kimseyle konuşmazken değişti bu zat o sıra. Yemek için davet etti yolcuları manastıra. Otururken Muhammed'i Bahira hep süzüyordu. Manastırdan ayrılırken ona birçok sual sordu. Son peygamber hakkındaki beklediği alametler sorulukça çıkıyordu bu yavruda birer birer. Bahira en sonra onun arkasını açtı hemen. İki dalı arasında görünmüştü mübarek ben. Saygıyla öptü onu, sürdü ona gözlerini, hatırladı kitapların bu yoldaki sözlerini. Muhammed o zaman ancak 10-12 yaşındaydı. Her zamanda, her yaşta da insanların başındaydı. Bahira bu nendir diye amcasından soruşturdu. Ebu Talip oğlum dedi. Rahip birdenbire durdu. Hayır dedi. Babası da hatta ölmüş olmak gerek. Ebu Talip Bahira'ya evet dedi, sözün gerçek. Rahip bunun üzerine sakın dedi. Bu çocuğu buradan öte götürmesen, kes burada yolculuğu. Benim onda gördüğümü sezerlerse Yahudiler, her hileye başvurarak ona hemen kıymak diler. Ebu Talip, bu çocuğun istikbali çok mühimdir. Kitaplarda bildirilen son peygamber bu yetimdir. Kervanınız şu tepeyi aşıyorken yavaş yavaş, gözlerimle gördüm, ona secde etti ağaç, dağ, taş. Ebu Talip bu sözleri dinledi can kulağıyla. Oradan hemen geri döndü, atmadı bir adım bile. Peygamberimizin yüksek yaratılışı ve eşsiz meziyetleri. Haya, iffet, istikamet. Şiarıydı o yetimin. Bunun için kendisine dendi Muhammedül Emin. İnsanların kirli çirkin işlerinden iğrenirdi. Abdullah'ın andacına fazilette tek denirdi. Tek adaydı insanlığın kemaline ulaşmaya, alışıktı Beni Sad'in kırlarında dolaşmaya. O en büyük huzurunu saf havalı kırda buldu, amcasının davarını otlatmakla meşgul oldu. Bir gün bütün insanları düştükleri bataklıktan kurtarmaya namzet idi o ilahi yüksek çoban. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Hiçbir yana yamulmadı,

yaratana eğildi o. Halkın bütün işi gücü kıssa, masal dinlemekti. Muhammed'in yeri ise boş şeylerden çok yüksekti. Onun nurlu nazarları hep yükseğe, Hakk'a baktı. Çünkü bütün insanlara o kılavuz olacaktı. Peygamberimiz Hılful Fudul'de. Cahiliyet devri denen kapkaranlık zamanlarda faziletin izi bile kalmamıştı insanlarda. Fuhuş gibi, yağma gibi rezaletler gayet çoktu. Fazileti kollayacak o zaman bir kuvvet yoktu. Baştan başa Arabistan cehl içinde yüzüyordu. Bu hal bazı kimseleri ürpertiyor, üzüyordu. Zulmün çirkin yüzü gülmüş, Hakk'ın beli bükülmüştü. Muhammed'in amucası Zübeyr bir gün öne düştü. Haşim, Zühre, Tem, Esed oğulları birleşerek Abdullah'ın evciğinde yaptılar bir mühim dernek. Mazlumların haklarını zalimlerden almak için ant içtiler zulmü silmek, Hakk'a bağlı kalmak için. Bunu yapıp çatanların içindeydi Muhammed de. Her iyi ve güzel şeye ön ayaktı o elbette. Hayatının sonunda da bu dernekten bahsederdi. Şimdi bile olsa ona girer idim hemen derdi. Kabe'nin onarımı Peygamberimizin hakemliği. 2 metre yoktu bile Kabe'nin bir zaman boyu. Tavansızdı, içine dek girerdi sel yağmur suyu. Bunun için Mekkeliler onu sağlam yaptırdılar. Fakat işi neticede bir çıkmaza saptırdılar. Kabe'deki kara taşı istiyordu her bir oymak, kalkacağı yere onu tek başına alıp koymak. Bu şerefe ermek için birbirine darıldılar, ciddiyete döküldü iş, kılıçlara sarıldılar. Getirildi orta yere, içi kanla dolu çanak, batırdılar ellerini, ya ölmek ya taşı koymak. Münakaşa, mücadele devam etti 4 gün kadar. Kureyş'in en ihtiyarı, durun dedi, kolayı var. Bırakınız kılıçları, yarın sabah şuradan siz ilk geçeni hakem yapın, hoş dediler bu reyiniz. Sabahleyin her oymağın önderleri toplanarak başladılar beklemeye. O ilk geçen kim olacak? İşte bakın, bir gelen var. Seçilmiyor pek de fakat. Cana gayet yakın biri. Kimdir acep şu gelen zat? Yaklaşınca bağırıştılar. Muhammedül Emin imiş. Razıydı herkes ona. Hallolundu demekti iş. Bürgüsünü yayıp yere koydu ona kutsi taşı. Yaygının da uçlarından tuttular her oymak başı. Yavaş yavaş götürdüler, aldı onu genç Muhammed, yerleştirdi mevkiine, alkışlandı bu dirayet. Kabe. Bu Kabe ki Allah evi, yöneliriz ona doğru. İmanın en yüce nevi, oradan doğdu tevhid nuru. Rabbimizin buyruğuyla İbrahim'in çattığı ev, demetleyip gönülleri tutuşturur alev alev. Her müminin yüreğinde onun ılık sevgisi var. Can atılır kucağına aşılarak diyar diyar. Dünyanın her bucağından kopup gelen Müslümanlar orada bulur birbirini, orada sever, orada anlar. Onun taşı toprağına, ne mutlu yüz sürenlere. Katılsam ah ben de bir gün o şerefe erenlere. Peygamberimizin ticaretle uğraşması ve Hazreti Hatice ile evlenmesi. Ebu Talip herkes gibi uğraşırdı ticaretle. Muhammed de atılmıştı ticarete bu suretle. Doğruluğu sebebiyle Mekke'de çok şöhret aldı. O zamandan beri adı Muhammedül Emin kaldı. Zenginlerden bazıları verdi ona sermayeler. Yemen, Basra, Suriye'ye yaptı o da birçok sefer. Hatice ki Hüveylid'in kızı, temiz bir kadındı. 2 defa dul kalınca evlenmekten hep sakındı. Mekkeliler Hatice'ye temiz kadın diyorlardı. Uğraşırdı ticaretle, birçok malı mülkü vardı. Bu şerefli yüksek kadın tanıyordu Muhammed'i. Kervanımın üzerinde gider isen eğer dedi, sana onun kazancından vereceğim ben 2 kat. Muhammed de bu teklifi eylemişti muvafakat. 3 ay sonra Suriye'den selametle döndü kervan. Muhammed'in ahlakına olmaktaydı herkes hayran. Bir gün kervan sahibesi Nefise'yi göndererek sordurmuştu ona, neden evlenmedin şimdiye dek? Param yoktur. Tanıdığım Afif, zengin bir kadın var. Kimmiş o? Hatice'dir bence, size gayet yarar.
Farz ediniz, peki dedim.

Yaşadı kız çocukları. Kasım öldü küçük iken. Peygamberimizin putlardan nefreti ve iyi konuştuğu kimseler. Muhammed bir defa bile müşrikliğe sapmamıştı. Çarpık, kısa düşünceyle putlara hiç tapmamıştı. Bu putların şerefine kesilmişti bir gün kurban. Yemedi bir lokma bile, nefretini anla bundan. Görüştüğü zatlar onun iyilik bilir, söz anlardı. Varaka'yla Ebu Bekir gibi yüksek insanlardı. Bunlar sezdi, puta tapmak akılsızlık eseridir. Fakat öyle dinsizlikte sapkınlığın beteridir. Kalplerini ışıtacak hak dinini bulmak için her ışığa koşuştular. Yandılar hep için için. Osman, Hakim, Zeyd dahi putlu dinden bezmişlerdi. Bunlar selim akıl ile Yaradan'ı sezmişlerdi. Zeyd ölüm döşeğinde Rabbim dedi, sen varsın sen. Bir yolunu bilseydim sana öyle tapardım ben. O zamanlar Arabistan şirk içinde yüzüyordu. Bu vaziyet Muhammed'i bunaltıyor, üzüyordu. Arabistan'ın içtimai durumu. Cahil millet elleriyle taştan putlar yaparlardı. Ne garip ki sonra ona Allah diye taparlardı. Güneş, ay ve yıldızlar da onlar için mabut idi. İçlerinde birçok kızıl dinsizler de mevcut idi. Putlarla dop doluydu Beytullah'ın içi dışı. Ayrıydı her oymağın ki vardı sanki put yarışı. Araplar hiç sebep yokken birbirine girerlerdi. Kuvvetliler zayıfları kurtlar gibi yırtar yerdi. Şahsın meşru haklarına edilmezdi hürmet çokluk. En basit bir iş olmuştu vurgunculuk, soygunculuk. Kadınlık bir faciaydı, insanlıkta yoktu yeri. Doğdu mu bir kız çocuğu, gömerlerdi diri diri. Ailevi ilgileri olunmazdı hiç itina. Yayılmıştı ahlaksızlık, serbest idi fuhuş, zina. Kadınlar bir meta gibi düşer idi varislere. Hakları hiç tanınmadan geçerlerdi erden ere. Vardı daha bunun gibi çirkin, iğrenç bin itiyat. Onları hep birer birer mümkün değil burada tadat. Karanlık devir. İsa'dan az sonra dünya bulandı, hiç durulmadı. Alınamaz oldu ağza Rabbimizin güzel adı. O tertemiz mihraplara sürü sürü put tünedi. Kirlenmişti nasiyeler, tırnaklar hep kanlı idi. 600 yıl geçti böyle. Hiç peygamber gelmiyordu. Kuvvetsizler çiğnenirken haktan haber gelmiyordu. Sefahatler, rezaletler kirletmişti yeryüzünü. Fark eyleyen kalmamıştı ne yokuşu ne düzünü. Mal, can, namus gibi şeyler birer kuru mefhumlardı. Dünyanın her tarafında dehşetli bir sükût vardı. Sükût eden değil sade birkaç kavim, birkaç millet, ilahi bir kılavuza muhtaç idi beşeriyet. 3. Bölüm. Hazreti Muhammed'in peygamberliği. Atılmıştı herkes gibi o da geçim savaşına. Yıllar geçti bu suretle basmış idi 40 yaşına. Fakat seçti yüce Allah onu başka bir iş için. Seziyordu kendisi de bunu elbet için için. Birçok günler Hira'daki mağarada kalıyordu. Derin derin düşünceye, ibadete dalıyordu. Rüyasında gördükleri eğiliyordu aynen zuhur. Nasıl zuhur etmesin ki içi dışı olmuştu nur. Bir Ramazan gecesiydi ibadete dalmış iken Cibril adlı büyük melek görünmüştü ona birden. Sıkı sıkı kucaklayıp oku diye emreyledi. Muhammed de büzülerek ben okuma bilmem dedi. Emir cevap tekrarlandı. Üçünde de Cibril ona şu mealli ayetleri tebliğ etti hak namına. Oku, Rabbin adıyla ki yarattı o her mahluku. İnsanı kan pıhtısından yarattı o Rabbin. Oku. Kereminin sonu yoktur. Kalem ile o öğretti. İnsana hiç bilmediği nesneleri talim etti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından, toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

fikri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Eskiler İstanbul'un velisi de delisi de çoktur demişler. Tarih boyunca İstanbul'un en ilginç şahsiyetleri meczuplar ola gelmiştir. Alışılmışın dışındaki hareketleriyle ilgi çeken bu insanlara Anadolu'nun her semtinde, her şehrinde rastlamak mümkündü esasında. Meczuplar bilhassa hafta tatilinin cuma günü olduğu dönemlerde Kandil, Hıdrellez, bayram gibi kalabalık insan gruplarının gezmeye çıktıkları hususi günlerde Eyüp Sultan'da toplanırlardı İstanbul'da. Ak Gömlek Mehmet Efendi'nin mezarıyla Hacı Beşir Ağa Türbesi'nin civarının meczupların merkezi olduğu kaydedilir kaynaklarda. Meczuplar kıyafetlerine dikkat etmezler, pejmurde bir halde gezerlerdi. Bazısı paraya önem vermezken bazısı da etraftan para toplamaktan çekinmezdi. Bir kısmı eliyle verileni almaz ancak cebine konulursa da sesini çıkarmazdı. Hepsinin ayrı bir sembolü, kıyafeti, hatta parola haline gelmiş sözleri vardı. Bazen bu sözlerle anılırlardı. Bu sözler onlara isim olurdu. Meczuplar tuhaf hal ve hareketlerinin yanı sıra sarf ettikleri şifreli ve üstü kapalı sözleriyle insanların ilgisini çekerlerdi. Ama her konuştuklarında mutlaka bir gizli mana bulunurdu. Yahut söyleyene değil, söyletene bak deyip her şeyi haktan bekleyen ecdadımız, onların sözlerini kendilerine hususen duyurulmak istenen nasihatlerden kabul ederdi. Meczup efendim sözlükte cezb olunmuş, çekilmiş, yani yüksek mertebeye ulaşmış kişi anlamını taşıyor. Meczup kelimesi tasavvufta bir daha kendine gelmemek üzere Allah'ın aniden kendine çektiği, dost edindiği ve daimi surette huzurunda bulundurduğu velileri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu aniden meselesi gerçekten vakidir. Çok düzgün bir hayat sürerken birdenbire meczubani bir hayata geçenlerin hesabı yoktur bizim kültürümüzde. Mutasavvıflar bir anda hakkın katına ulaşan meczupların bu yüce mertebeyi kendi gayretleriyle kazanmadıklarını, bunun kendilerine hakkın bir lütfu olduğunu söylerler. Cezbe, aklı baştan alan bir hal olduğundan meczuplar ömür boyu kendilerinden tamamen veya kısmen geçmiş bir durumda yaşarlar. Günlük işlerini yönetip düzenleyemedikleri gibi dini emir ve yasaklara da zahiren tam olarak riayet etmezler. Dini yükümlülüğe temel oluşturan akli dengeye tam anlamıyla sahip olmadıklarından dinin emir ve yasaklarıyla da yükümlü sayılmazlar. Muaftırlar yani. Gelecekle ilgili bazı sözlerinin doğru çıkması, bazen de hikmetli sözler söylemeleri onların halkın gözündeki itibarını artırmıştır. Bu da dini hükümlere ve ahlak kurallarına uymayan söz ve davranışlarının mazur görülmesine yol açar. Allah veli kullarını yalancı durumuna düşürmez der bizim insanımız. Bu sebeple meczubun duasını almak, mutlak surette kabul edileceğine inanılan bir dua almaktır onların nazarında. Meczupların genel ahlakına göre kimseden para istemezler, kimseden bir şey almazlardı. Alırlarsa bu kendileri için değil, muhtaç durumda olan ihtiyaç sahibi kimseler için olurdu. İsteyenler onları yanlarına çağırır ve gönüllerinden ne koparsa verirlerdi. Bu yardımların yapıldığı gün genellikle perşembe günü olurdu ve verilen paraya da perşembelik denirdi. Konuştuğu zaman söylediği sözün her kelimesinden derin manalar çıkardı.

0: Karılabilenlerin yanında hiç konuşmazlar da vardı aralarında. Çoğu insanın deli deyip geçivereceği bu insanları ahali oldukça dikkate alırdı. Zaman zaman şakalarıyla onları kızdırsalar da hiçbirini kırmayı akıllarının ucundan bile geçirmezlerdi. Aslında neredeyse bütün İslam aleminde rastlanan meczuplar bulundukları çevrelerde büyük saygı görmüş, meczup sıfatı birçok sufinin unvanı olarak kullanılmıştır. Ölen meczuplara türbeler yapılarak kabirleri ziyaretgah haline getirilmiş, adlarına mescitler ve camiler yapılmıştır.
1: Anadolu İrfanı.
0: Onları herkes, bütün mahalle, hatta şehir tanır. Kimisi dini nasihatlerde bulunur, kimisi uğur dağıtır, kimisi güzel sesiyle gazel çeker, kimisi de meydanlarda siyasi nutuklar atardı. Bir düğün veya cenaze anında nasıl oluyorsa hepsi haber alır ve arz-ı endam ederlerdi. Aslında onlar davetsiz misafirlerdi. Her düğün pilavının baş konuğuydular. Onlara ölçüsüz yemek gönül hoşluğuyla verilirdi. Hatta giderken tencereleri veya zembilleri ayrıca doldurulurdu. Ramazanlardaysa topluca özel olarak ağırlanırlardı. Bazı şehirlerimizde meczuplar gül olarak tanımlanır. Mesela Konya'nın gülleri diye anılırlardı. Güller Ramazan ayını iftar davetlerinde geçirirlerdi. Bu iftar davetlerinin takvimi Ramazan girmeden ayarlanır ve biterdi. Ben de davet edeyim diyenler bir sonraki Ramazan-ı Şerif'i beklemek zorunda kalırdı. İftar için güllerin tek tek davet edilmesine gerek yoktu. Birinin durumdan haberdar olması hepsinin gelmesi için kafiydi. Güller dağdağıyla girdikleri evde yemekleri döke saça yer, kahveler çaylar da o usul üzere içilirdi. Kargaşa vardı ama ev sahibi en mühim misafirlerini ağırlar gibi ikram hazırlardı. Yemekten sonra misafirleri gönderme zamanı gelip çattığında evi birbirine katma meşgalesine düşmüş gülleri kırmadan uğurlamanın tek yolu tren tren oyunuydu. Davet sahiplerinden biri ayağa kalkıp tren taklidine başlar. Bunu gören güller birer birer bu trene eklenir. Bu ilginç katar evin bütün odalarını dolaşır. O coşku ve eğlence sırasında güller dönüp dolaşıp evin cümle kapısından çıktıklarını bile fark etmezler. Usulünce ve hatırlıca uğurlanmış olurlar.

0: ecdadımız her meczubun bir göreve memur olduğuna inanmıştı. Bir işi tamamlamakla vazifeli olduğuna inanırdı her bir meczubun. Kimi yollara dökülen taşları toplardı Uşum Baba gibi, kimileri de adam ol Mehmet Efendi gibi adam ol, adam ol nidalarıyla hanımlara beylere ne olacaklarını hatırlatırlardı. Anadolu'nun orasında burasında hala hikayeleri dillerde olan güllerden bazıları şunlardır. Bülbül Divanesi Evliya Çelebi'nin kitaplarında yer alır. Onun verdiği malumata göre yaz ve kış bir kafesle bülbül gezdirirmiş. Her bülbül bahar günlerinde öterken onun bülbülü kış ayında ötermiş. Horoz Mehmet Dede, Sultan II. Mehmet Han ve ordusuyla İstanbul şehrine gelirken her saat başı horoz gibi çırpınarak öter ve kalkın ey gafiller dermiş. Bu yüzden askerler kendisine Horoz Baba demişler. İstanbul'un en eski meczuplarından sayılır. Hoca Ahmet Yesevi'nin müritlerinden olduğu söylenilir. Hatta Hacı Bektaş-ı Veli ile birlikte Horasan'dan gelip 2. Mehmet ile birlikte İstanbul'un fethinde bulunmuş Nimel Ceyş'tendir denilir. Kabri Unkapanı Yavuz Er Sinan Camii Haziresi'nde bulunmakta.
1: Anadolu İrfanı.
0: Boynuzlu Divane Ahmet Dede. Yine Evliya Çelebi bahsediyor ondan. Kasımpaşa'da yaşamış. Tanıdığı tanımadığı herkesin ismine bir çibo ekleyerek selamlarmış insanları. Koynunda ve koltuğunun altında her cinsten boynuz bulunduran

Divane Ahmet dedeye, hani benim boynuzum Ahmet dede diye takılanları şöyle bir tepeden tırnağa süzer, sonra kişiliğine uygun bir boynuz çıkararak aha senin boynuzun dermiş. Çöp atlamaz baba. Eyüp Sultan civarında yaşarmış çöp atlamaz baba. Nerede bir çöp görse onu oradan alır, ait olduğu yere koyarmış. 1800'lerde yaşayan Atıf Efendi bir gün Eyüp Sultan'dan Karagümrük semtine girmek üzere iskelede kayığa binerken çöp atlamaz baba Atıf Efendi'nin bindiği kayığın baş kısmına ayağıyla 3 kez basarak halimi sana verdim, halimi sana verdim, halimi sana verdim demiş ve çekip gitmiş. Atıf Efendi Balat iskelesinde karaya ayak basar basmaz önüne gelen çöpleri atlayıp geçemez olmuş. İşte ondan sonra Atıf Efendi de tıpkı çöp atlamaz baba gibi önüne gelen çöpleri toplamak durumunda kalmış. Keşke demek hoş değil ama keşke bugün birçok çöp atlamaz babamız olsa da insanlarımızın her birinin önüne çıkıp halimi sana verdim deyiversin. Hasan dede, Evliya Çelebi yine seyahatnamesinde Hasan dede hakkında şunları anlatıyor. Fatih Camii'nin boyacılar kapısı içinde otururdu. Göklere baş çekmiş, kat kat, tabaka tabaka kulübeler yapardı. Ancak içinde oturmak asla mümkün değildi. O derece yüksek olurdu ki bu evler, Fatih Minaresi boyunda olup marangozlar da tepesine bir çivi çakmaya cesaret edemezlerdi. Çeşit çeşit kerametleri görülmüştü. Köpekçi Hasan Baba. Köpekçi Hasan Baba da belki bizim hayvanseverlerimize bir ibret olur. İstanbul'un meşhur meczuplarından Köpekçi Hasan Baba. Ebul Kilap olarak tanınırmış. Yanına en az 5-6 sokak köpeği alır ve öyle gezermiş. Hasan Baba bu köpeklere dilediği gibi hükmedermiş. Hangisini isterse yanına çağırır, köpekler de Hasan Baba'nın emirlerine uyarlarmış. Hasan Baba o tarihlerde İstanbul'da bulunan 12 meczubun reisiymiş. Eskisi kadar meczubumuz yok artık. Şimdi meclis divanelere kaldı. Anadolu Yurtfanı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşması ve sihirbazların imanı.
1: Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplum idiler. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin ve yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimseler iseniz dedi. Firavun etrafındakilere işitiyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir dedi. Kavimleri olan İsrailoğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz dediler. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız o, doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi o delilini getir dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de görürler ki o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz onlara uyarız dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa dedi. Onlar da ipleri ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz dediler. Musa asasını bıraktı, bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbette o size sihri öğreten bir büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım dedi. Dediler ki, zarar yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların

0: damarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrailoğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları "Biz kesinlikle yakalandık," dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya "Asanı denize vur," diyerek vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Anka kuşu, edebiyatın efsanevi kuşu. Anka ya da daha bilinen diğer adıyla zümrüdü anka. Doğu edebiyatının en güçlü simgelerinden biri. Kökeni Farsça. Simurg yani 30 kuş. Bu kelime eski Farsça'da Saenem Mereya biçiminde geçiyor. Gök kuşu ya da bilgelik kuşu anlamında kullanılıyor. Arapçaya anka olarak geçmiş. Türkçe'ye de bu biçimiyle anka adıyla yerleşmiş. Anka Kaf Dağı'nda yaşadığına inanılan, adı var kendi yok bir efsane kuş. Rengarenk tüyleri, uzun boynu ve her kuştan bir iz taşıyan görünümüyle anlatılır. Bazı rivayetlerde yeryüzüne hiç konmaz, ulaşılamaz bilgelik ve ilahi hakikatin sembolü sayılır. Divan edebiyatında ise ulaşılmaz sevgili, kusursuz güzellik ya da hakikate eren bilge anlamlarında bir mazmun olarak kullanılır. Feridüddin Attar, ünlü eseri Mantık-ı-Tahir'da kuşların hakikati arayışı yolculuğunu anlatır. Yolun sonunda gördükleri anka aslında kendilerinin yücelmiş halidir. Anka'yı aradılar. Sonunda anladılar ki aradıkları anka kendi içlerindeydi. Türk şiirinde ise Fuzuli'den Şeyh Galip'e, Yahya Kemal'den Nasaf Halet Çelebi'ye kadar pek çok şair anka'yı ilahi aşkın ve insanın kendini bulma yolculuğunun sembolü olarak işler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

isterim kaza ve kaderine rızayı. Ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun gene affolunur. Deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından 2 mi kılarız, 4 mi kılarız, 6 mı kılarız, şu namazı kılıvermek lazım, böyle gidivermek lazım gideceğimiz yere.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzü Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Lokman suresini dinleyeceksiniz.
3: Lokman suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27 ila 29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar, Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar, kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki, din hakkında bir bilgisi olmaksızın, insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu, eğlence edinmek için, laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden, İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman, oğluna öğüt vererek, ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür, demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana anne ve babana şükret dönüş ancak banadır dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın

0: sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler? Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz ona katılıp yardım etse, yine bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi? Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu, kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Gemide giderken onları gölge yapan, dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putlara atarak, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah, onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden yalnız bir kısmı, dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi, nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğunun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı. Şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Lokman suresini dinlediniz.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün de yine gezen, gören, yolculuk yapan, seyahat eden bir dinleyicimizi konuk edeceğiz programımızda. Tecrübelerini, deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Seyahat etmek, düşüncelerimizi değiştirmek ve ön yargılarımızdan kurtulmaktır demiş bir seyyah. Düşüncelerimizi değiştirmek ve ön yargılarımızdan kurtulmak için yola devam diyoruz efendim. Bugün yine çok değerli bir misafirimiz var. Ta Amerika'dan bir misafirimiz var. Necla Temi Kepler. Hoş geldin Necla.
1: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Efendim radyomuzu dinleyen dinleyicilerimiz belki hatırlayacaktır. Geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda Necla Hanım Peygamber Efendimizin hayatını İngilizce seslendirmişti ve çeşitli İngilizce programlar yapmıştı kendisiyle. Bugün de misafir olarak programımızda konuk. Biliyorsunuz sevgili dinleyenler, programımızda Türkiye'deki yurt dışına çıkan dinleyicilerimizi, konuklarımızı misafir ediyorduk. Onların diğer ülkelerdeki gözlemlerini sizinle paylaşıyorduk. Bu sefer biraz değişiklik yapalım dedik. Amerikalı bir misafirimiz var. Amerikalı bir misafirin gözüyle Türkiye'yi konuşacağız kendisiyle.
1: İnşallah.
0: Dilersen kendinden biraz bahset. Necla Temi kimdir?
1: Tamam. Necla Temi Texaslı.
0: Evet.
1: Elhamdülillah. Texas'da doğmayı büyüme. Amerika'da üniversiteye giderken bir Türk'le tanıştım. O hamdolsun bana İslamiyet anlattı. Müslüman oldu bildim elhamdülillah. Evlendik bir nasip oldu ki Türkiye ziyaret etmek, sonra elhamdülillah 2005'te burada yaşamak, biraz da gezmek elhamdülillah nasip oldu ve bayağı bir macera.
0: Evet. Hangi yılda geldin Türkiye'ye?
1: 1992 geldim. İstanbul ve Ankara ziyaret edebildim o zamanlarda.
0: Tabii bu sayede 1992'den 2016'ya kadar olan Türkiye'nin süreçlerini de
1: bayağı değişti.
0: Evet, yani gözlemleme imkanı da oldu diye
1: evet,
0: tahmin ediyorum.
1: Evet, evet, aynen öyle. Tabii ki Türkiye'ye taşınmaktan sonra o kadar Türk'le tanışınca yabancıyı fark ettiğimde hemen yabancı mısın? Müslüman mı oldun? Nasıl oldu? Tabii ki alışverişte kasada anlatmaya çalış iki dakikada olmaz. O yüzden bir kitap yazdım. Texas'tan Hakikati Yolculuk. Biraz o yolculuğu anlattım. Ama tabii ki bugün konumuz Türkiye'de gezmek, dünya gezmek mi?
0: Evet. Peki ilk Türkiye'ye gelirken işte Müslüman oldun ve Türkiye'ye geliyorsun. Eşinin ailesi Türkiye'li. Türk ve misafir olarak geliyorsun ilk geldiğinde. Evet. Bir ön yargın var mıydı Türkiye'ye karşı? Yani orada Amerika'da sana söylenen işte Türkiye'nin hem görselliğiyle alakalı hem de yaşantıyla alakalı söylenen şeyler var mıydı?
1: Evet. Yani ilk Müslüman oldum. Zaten annemin ön yargıları vardı. Engel olmaya çalıştı. Bayağı baskısı yaptı. Beni zulmedecekler zannetmiş. Dedim ki yani böyle bir haksızlık. Çünkü gördüğüm kadar bu olacak eşimden, yani ondan sonra eşim oldu olan ve onun ailesi telefonlaşırdık vesaire. Canı yakın, sevimli, yani çok cömert insanlar olarak anladım. Dedim ki yani büyük bir haksızlık yapıyor kesin. O yüzden yani vazgeçmedim elhamdülillah kararımda. İlk Türkiye ziyaret ettim de pek bir şey bilmiyordum aslında. Amerika yeteri kadar büyüktü benim için. Ama yavaş yavaş tabii ki eski eşim anlatmaya başlıyordu filan. Ben de hayran kaldım. Böyle uzun tarih, böyle güzel şeyler filan. Yani büyük hayranlıkla Türkiye'ye geldim. Neler görebileceğim acaba filan. Öyle Türkiye'ye gelince biraz da şok uğradım.
0: Türkiye'ye gelince ilk seni nereye götürdüler?
1: Yok, Türkiye'ye geldim de İstanbul'a geldik direkt. İstanbul'a geldiğimizde iner inmez biraz gezdik hamdolsun. Mesela nereye gittik? Sahilde bir yerde dondurma yemeye gittik. Ondan sonra karşı tarafta, Anadolu tarafı geldik. Tabii ki Anadolu tarafı gelirken biraz korktum. Çünkü köprüde çizgileri vardı ama kimse o çizgileri içinde kalmıyordu o zamanlarda. Biraz
0: trafik
1: yani biraz trafikten korktum. Ondan sonra yani araba dolu başka insanlarla, kendileri Türk. Ve hiç yani bir rahatsızlık yok. Ve dedim ki tamam, o zaman burası böyle.
0: Bunun normali bu.
1: Evet.
0: Diyerek.
1: Tabii ki artık öyle değil. Hamdolsun şeyler için, çizgiler arasında soruyoruz ama ilk Türkiye geldiğimde 1992'de öyle değildi. Karşı tarafı yani Anadolu tarafı geldik ve başka bir korku yaşadım. Çünkü

0: korktum. Ama yani eski eşimin yüzü bakıyorum, ona annesi babasının yüzü bakıyorum, bir korku yok. Ay tamam, o zaman
1: bu da
0: yani
1: normal
0: bir şey yok demek. Tamam, sakinleştim. Biz Beykoz'a geçtik. Amerika'da tabii ki ezan duyulmuyor. Gece geldik de ezan duymak istedim. Daha tam bir ezan dinleme fırsatım olmadı İstanbul'a indiğimizden sonra.
1: Peki ilk ezan mıydı senin için?
0: Yani önce... Amerika'da duyduk ama yani bir Müslüman ülkede bir camiden duymak yani farklı bir his. O yüzden onu çok istiyordum. Sabah namazdan evvel kalktım. Teheccüd vaktinde. Kalktım ve pencereye yakın gittim. Açtım bile. Uzaktan gelecek zannettim. Yani Amerika gibi. Ve dinlemeye başladım. Yok, ezan uzaktan gelmeye başladı. Ondan sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yani o kadar yoğun bir ses, o kadar güzel bir ses. Meğersem ev caminin dibinde. Ve o kadar mutlu oldum ki bu ses duyabilmek. Yani ağlamaya başladım. Ve içimden geçti ki kim bunu icap etmez. Ama maalesef cami dolu değildi. Ama elhamdülillah yine de güzel bir histi. Yani bu kadar ezan aynı anda duymak. Yani sanki gök doldu bu sesle.
1: Ne kadar muazzam bir ses,
0: evet,
1: değil mi?
0: Hakikaten, hakikaten. Öyle, elhamdülillah.
1: Güzel bir başlangıç olmuş Türkiye,
0: evet,
1: gezinin.
0: Aynen, evet, aynen, aynen. Elhamdülillah.
1: Tabii şey vardır bizde, böyle işte yurt dışından gelen veya yurt içinden bile geldiği zaman misafir, onu böyle en beğenebileceğini düşündüğümüz yerleri gezdirmeye başlarız. Hı-hı. Seni de gezdirmeye başlamışlardır herhalde. Evet. Peki Türkiye gezilerin nasıl başladı?
0: İstanbul dışına çıkınca o 3 haftalık geldik o sefer. Türkçem pek yok. Yani ne olur, ne bitiyor farkında değilim. Tabeleler okumaya çalışıyorum, anlamıyorum tabii ki filan. Ama şu kadar yani. Merhaba, İstanbul güzel, nasılsın? Öyle, o kadar. Bir 3 hafta boyu o kadar sıkıldım, anlatamam. Ama güzel bir Türkçe öğrenmen lazım bir ders oldu. Neyse, biz İstanbul'dan çıktık, Bolu'dan geçtik. Orada tepede durduk, bir yerde yedik, yeşillik vardı. Pek gelişmiş değildi o zamanlarda. Yani şu anki restoran halleri, o zamanlar piknik masalar. Daha yeni başlanmış tesisler falan. Ama güzeldi elhamdülillah. Sakin, sessiz, yeşillik. Amerika'da yani insanlar duyguları saklarlar. Güler yüzlü olurlar. Yani hiç başka insanlar rahatsız edeceği bir şey demez. Ama Türkler yani samimi. Yani duyguları belirten bir millet. O yüzden o da iyi bir şey. En azından ne düşündüğünü bilirsin. Ve samimiyetten. Maşallah. Güzel bir şey. Elhamdülillah. Yani her kültürde farklılıkları var. Amerika daha çok şey, duyguları belli etmezler. Çok disiplinle yönerler filan kendilerine ama yani öyle farklılıkları var. Görebiliyorsun.
1: Yani evet. Hı-hı. Peki Türkiye'de nereleri gezdin? Daha sonraki yıllarda gelişlerinle 2005'te Türkiye'ye yerleştiniz.
0: Aha, birkaç defa ondan evvel ziyaret ettik Türkiye'yi ama en çok Ankara ve İstanbul'da oluyorduk. Evleri, ailenin evleri orada olduğu için.
1: Peki Türkçeyi nasıl hallettin? Yani bir dil kursuna falan mı gittin?
0: Hayır, hayır. Mecburiyetten hallettim. Yani yanımda senelerce küçücük bir kırmızı sözlük cebimde taşıdım. Hala cep telefon, yani akıllı telefonlar yoktu o zamanlarda. Yani hemen sözlüğe bakabilirsin. Yok. O küçücük sözlük belki 15 sene yanımda taşıdım.
1: Hayatımı kurtarmış yani.
0: Yani evet. Oturuyorum, dinliyorum, anlamadım, hemen bakıyorum. Bir sefer Türkiye'ye taşınmaktan sonra çocuklarımın eğitim kayıt yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmek zorundaydık. Onu çıkardım, bakmaya başladım. O ne, Kur'an mı? Hayır dedim, sözlük. Ne güzel falan dedim. Öyle yani baya baya.
1: İlk kursa falan gitmedin o zaman.
0: Yok. Kelimeler ezberleyemeye. Bir Türkiye ziyaret etmekten sonra Amerika'ya gittim de bir kütüphanede şey buldum. Kitap ve kasetle beraber bir çalışma kitabı buldum. Onunla başladım. Tabii ki Türkiye ziyaret etmeden evvel bir ay boyu ders çalışırdım, iyi öğrenci olurdum, gelip pratik yapardım ama Amerika'ya dönünce unutuluyor. Did not care. Aynı şekilde kayınvalidem, kayınpederim, eski kayınvalidem, kayınpederim Amerika'ya gelmeden evvel yine de bir ay boyu ders çalışıp onlar gelince pratik filan. Ama dediğim gibi yani...

0: ortam olmayınca kolay unutuluyor.
1: Lisan olmayınca da böyle yanlış anlaşılmalara müsait oluyor.
0: Çok çok.
1: Yani öyle şeylerle karşılaştın mı, özellikle aile içinde bir şeyi anlatırken aslında yanlış anlaşıldığını ya da onların anlattığı bir şeyi yanlış anladığın oldu mu hiç?
0: Yani oldu, hem de çok. Mesela kayınvalidem, kayınpederim çocuklarımı yemek yerken hep eğil dedi derlerdi. Yani yemek üstünde, tabak üstünde eğil de dökmesin diye falan. Ben hep el zannettim. Yani elle yiyecekler mi? Neden bahsediyorlar falan. Yani böyle yanlış anlamaları oluyordu. Ama elhamdülillah kelime hazine geliştirirken tecrübelerle farkında oluyoruz, düzeltiyoruz. Hala yani öğreniyorum.
1: Hala öğreniyorsun.
0: Evet.
1: 2005'te Türkiye'ye yerleştiniz. Evet. Senin de gezmelerin, yolculukların herhalde o zaman başladı daha yoğun bir şekilde.
0: Evet, evet. İlk Türkiye'ye taşındığımda şey oldu, bayağı farklı oldu. Çünkü ziyaret etmek, yerleşmek çok farklı. İlk geldiğimizde İstanbul'da yaşadık, Erenköy'de. Ben de Texaslı olduğum için yani sessiz, sakinlik, alışım, evet doğa alışım. O yüzden sabah erkenden dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Yani kendi başıma kuş seslerle olayım filan. Ne kadar erken çıkarsam yine de sessizlik yok. İstanbul kalabalık. Yani hayal edemedim bu kadar yani kalabalık. Yani hiçbir zaman dışarıya çıkıp tam sokak senin olur yok yani. Tam sana ait olmaz. Onu biraz zor geldi bana.
1: Bir hayal kırıklığını yaşadın o zaman.
0: Ya. Bir de yani yüksek binalar hiç alışık değildim. Bizim evler hep müstakil, en fazla iki kat. İstanbul'a taşındığımda 5. katta yaşıyorduk yani. Ağaçlar biz aşağıda kaldı yani. Ağaçlar görmüyorum bile yani, aşağıda kaldı. O yüzden biraz oldu, moralim bozdu. Bir de yani küçük kuş sesleri duymuyordum pek, üzülüyordum. Bir tek martıların gag gag sesleri duyuyordum. Eski eşim dedi ki ya şöyle düşün, onlar denizin tavuklar. Öyle olunca tamam yani tavuk anlarız, Texaslı olduğumuz için tamam, biraz onu sabretmeye yolu buldum bu sözlerle. Ama subhanallah senelerce sonra, yani belki 2-3 sene sonra yine de bir gazete için röportaj yapıyordum. Erenköy'den taşınıp Üsküdar'a geçmişiz o zamanlarda. Ben de dedim ki yine o kuş sesleri çok özlüyorum. Subhanallah. O gazete röportaj çıkmaktan sonra birisi dua etti benim için, eminim. Çünkü artık mahallemize küçük kuşları gelmişti. O sesleri duymaya başladım. Çok mutlu oldum.
1: Yani ne Erenköy'de duymadığınızı Üsküdar'da duydunuz sanki.
0: Evet, aynen aynen. Çok ilginç. Yani ne özleyeceğiz bilemeyiz. Ama meğersem
1: ama kuş tabii sesini. Şöyle yani Texas'ta yaşayan birisi olarak o kuş cıvıltıları, doğal hayat, doğayla iç içe bir hayat ve birden böyle kutu gibi evlerde ve 5. kat ses yok, ama insanoğlu her şarta alışıyor ya da kendisine bir çıkış noktası arıyor.
0: Aynen, aynen.
1: Kendisine yine de, çünkü her halükarda bir şükürsüzlük de yapmak istemiyor.
0: Aynen, aynen.
1: Ama doğala ve yaratılışına en uygun olana yaklaşmak istiyor. Hı-hı.
0: Evet.
1: Böyle bir hayat sürüyoruz.
0: Evet. Beni kurtaran benim komşularıydı. Elhamdülillah. Yani Amerika'da yaşamadığım komşuluğu yani elhamdülillah Türkiye'de yaşadım. Yani elhamdülillah Amerika'da en son oturduğumuz yerde sağda solda bir Müslüman kardeşlerimiz vardı. Onlardan çok yakın komşuluk hissettim. Ama Türkiye'ye taşınmaktan sonra özellikle Üsküdar'da oturdum da yani maşallah 8 dairede komşularımdan herhangisinin kapını çalabileceğim hissi yani çok farklı bir his.
1: Ne kadar büyük bir nimet değil mi?
0: Büyük, çok büyük.
1: Aslında aynı anne babadan doğma değilsin. Hı hı. Ve yani bir akrabalık bağın yok.
0: Yani.
1: Ama Müslümanlığın vermiş olduğu bir kardeşlikle ve komşulukla ne kadar müthiş bir insana güven veren bir ortam
0: aynen,
1: oluşuyor.
0: Aynen, güven özellikle. Türkiye'ye taşınmaktan sonra onu hissedebilmek, artık beni isteyen bir ortam hissetmek, böyle güzel komşuluğu karşılaşınca çok şükür edecek şey var hakikaten.
1: Çok şükür. Peki nerelere gezdiniz Türkiye'de?
0: Türkiye'de elhamdülillah.

0: Dediğim gibi İstanbul, Ankara, tabii ki arasında Bolu ve Abant var. Abant'ı keşfedince çok çok mutlu oldum. Çünkü o yeşillik, o yani
1: göl.
0: Evet yani göl, şey aşağıya akan küçük şey
1: bir
0: deriler,
1: tablo
0: evet
1: gibi,
0: yani harika harika. Yani Kaliforniya hatırlattı bunlar görünce. Çok mutlu oldum. Ondan sonra Kartepe keşfettik elhamdülillah. Gerçekten çok sevdiğim bir ortam. Birkaç sefer de Bursa'ya girebildik. Uludağ'ın sonbahar ve kış
1: yalnız
0: gördüm.
1: Sürekli böyle bir dağ, yeşillik.
0: Yani elhamdülillah. Ayrıca tabii ki şey de oldu. Hac'dan sonra 2012'de bir davet aldım Bingöl Üniversitesi'nden. Bingöl'e girebildim.
1: Bingöl.
0: Evet. Giderken Erzurum'da indim. Erzurum'un tarihi de öğrenebildim. Bir tarih an öğrenebildim. Erzurum'un tepelerde askerler varmış eskiden. Ruslar Türkiye'ye girecekmiş yani o zamanlar. Ve halktan yardım isteyen bir asker aşağı inmiş, minare çıkmışlar, ezan mene çağrı oldu. Hamdolsun halkla beraber durdurdu bu şey savaşı ve onu öğrenince yerinde tarih öğrenmek, etrafına bakarak bu evet
1: görerek,
0: evet çok farklı bir his. Ondan sonra tabii ki Bingöl'e gittiğimde Zazalarla tanıştım. Onların misafir oldum, bir Zaza aile. Çok misafirperverlik, din hassas.
1: Evet, gerçi Amerika'dan çok yabancı olmadığın bir durumda var. Çok fazla milletin olduğu bir coğrafya yani Türkiye'de.
0: Evet, evet, evet.
1: Ki yüz ölçümü küçük ama çok fazla çeşitliliği barındıran bir ülke.
0: Evet, ama yine de bana yeni.
1: Evet.
0: Ama ilginç olan bu bir Zazalı teyze vardı, tam Kızılderileri hatırlatıyordu bana.
1: Allah Allah.
0: Evet, yani güler yüzlüğünü, yüz ifadeler, davranışlar, yani tam Amerika'nın Kızılderileri hatırlatıyordu bana.
1: Allah senin yabancılık çekmeni istememiş.
0: Yani herhalde, elhamdülillah. Zaten nereye gidersem Müslümanlar karşılaşınca ya Amerika ya Türkiye, subhanallah öyle bir his yaşamıyorum. Mesela Amerika'da Kaliforniya taşınmayı düşünüyordum. Texas'tan Kaliforniya. Kız kardeşim orada yaşıyordu. Gittim ziyaret ettim. Dedim ki yani belki yerleşim olur burada. Bir cami görebilir miyim? Götürdü. Kapıdan girdim. Oradaki caminin müdürüyle karşılaştık. Yöneticimine. Karşılaştık. Onun ofisi geçtik. Sohbet ettik vesaire. Çıktığımızda tabii ki salamlaşma vesaire oldu. Kız kardeşim sordu ki bu beyefendi tanıyordun mu? Hayır, bu kardeşlik.
1: Evet.
0: Bu kardeşlik. Ve Türkiye'ye geldiğimde o kardeşlik yani aynı şey subhanallah. Nereye gidersem Müslüman kardeşlerle karşılaşınca sanki hayat boyu tanıyoruz. Yani öyle bir ani bir güven oluşuyor. Bir yani din kardeşliği yani çok başka bir şey. Türkiye'ye ilk geldiğimde çocuklarımın okul evimizden biraz uzaktı. Tren biniyordum oraya gitmek için. Bir sefer pencereden bakıyordum. Biraz yalnızlık hissediyordum. Biraz memleketimi özlüyordum. Dil bilmediğim için biraz üzüntü içindeydim. Binalar arasında ani bir minare görüşü oldu. Dedim ki subhanallah. Orada bir kardeşim var. Ve hala gezdiğimde tepede mesela yakın zamanlarda Devrek ve Bartın'a gittim otobüsle. Bolu'ya doğru giderken tepede bir cami fark ettim. Dedim ki subhanallah orada bir kardeşim var. Ne güzel bir şey. Yani bir durum olursa, bir ihtiyacım olursa oraya giderim mutlaka bana yardım eder.
1: Değil mi? Ne kadar muazzam bir şey.
0: Evet. Harika.
1: Bir şey.
0: Harika.
1: Şimdi şeyden bahsediyordun, Erzurum'dan Bingöl'e geçtiğinden bahsediyordun.
0: Evet.
1: Bingöl'de bir gezi oldu mu orada?
0: Biraz şehir içinde küçük bir şehir sonuçta ama çok cömert. Yani bir bal verdiler, bir peynir verdiler. Yani subhanallah nereye gidersem Türkler cömert maşallah. Misafirperverliği çok.
1: Cömert, evet.
0: Çok.
1: Ama şimdi Karadeniz'e gidiyorsunuz, Karadeniz'deki de sofrasını oturtuyor sizi.
0: Oo.
1: Yani doğuya gidiyorsunuz, çok rastlamışımdır özellikle böyle Mardin taraflarında. Giriyorsunuz lokantaya bir şey yiyorsunuz, misafirsiniz diyor. Misafirsiniz diyor. Yani evet. Bunu birçok yerde görebilirsin Türkiye'de.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle, elhamdülillah. Başka gezdiğim yerlerde Sübhanallah kitabım çıktığından dolayı birkaç ay evvel Siirt ve Batman'la davetleri aldım. İlk defa senelerce Siirt duydum. Çünkü eski kayınpederim, Allah rahmet eylesin, Siirtliymiş.
1: Çok da uzak bir yer Siirt.
0: Evet, uçakla gittim elhamdülillah.
1: Batman'a indin, Batman'dan Siirt'e.
0: Yok, Siirt'e indim. Siirt'te konferans verdim, 2-3 tane. Ondan sonra öbürsü gün Batman'a geçtim. Ama Siirt tabii ki iner inmez. Ne yedik? Büryan. Dedim ki tam bir Texas'lı uygun bir kahvaltı. Çünkü Texas'ta bir deyim var. Where's the beef? Yani et nerede? Çok beğendim. Elhamdülillah.
1: Sabah kahvaltıda yiyorlar.
0: Evet. Yani 12'ye kadar yeniliyor.
1: Bir de onun yanında soğan falan yiyorlar. Tabii sabah olduğu için yani biz yiyememiştik.
0: Ben soğan pek sevmem. Ama etini evet çok güzeldi.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Oradan Batman'a geçtiniz. Siirt'i gezme imkanı ne oldu?
0: Siirt'te o gidişte bir tek bir yer fırsat oldu. Çünkü yoğun bir seminerler vardı. Russell Hacer öyle gibi bir şey yer var. Yani şehrin dışında bir çok derin bir vali var.
1: Kalesi, Siirt Kalesi.
0: Yok, kalesi görmedim daha. Gelecek sefer inşallah.
1: Çok muazzam
0: evet.
1: Bir yer.
0: Burası Dicle Nehir'in üstü bir aşağıya bakan bir yer vardı. Çok güzel ya. İki dağın ardısında bu harika nehir geçiyor. Manzara harikadı Sübhanallah. Ama pek bilinmezmiş. Şaşıp kaldım. Daha yeni orada bir belediye çalışma oldu. Bir turist alanı oluşuyor. Ve dedim ki çok geç kaldılar. Çünkü evet. Harika bir yer. Harika bir yer.
1: Siirt'te mesela Tillo'da çok önemli
0: Tillo.
1: Bir
0: bölge. Evet.
1: Gitme imkanın oldu mu Tillo'ya?
0: Birinci Siirt'e gittiğimde değil, ikinci. Kurtulan'a davet ettiler de yok. İkinci gün girebildim. Evet, Tillo'ya girebildim. O ilk sefer. Yukarıya çıktık, bir küçük bir cami var. Küçücük bir cami var. Tillo aşağıya bakıyorsun. Yani çok güzel bir ortamda. Ya, o kadar tarihi var Sübhanallah. Yani.
1: Tillo'da sanki sürekli bir açık hava müzesinin içindeymişsiniz gibi hissediyorsun. Yani. Hem İbrahim Hakkı Hazretleri'nin orada kabri şerifi var. Hem de cami ve medreselerin çok olduğu bir bölge Tillo. İnsan biraz daha Tillo'ya geçtiği zaman havanın değiştiğini fark ediyor. Bilmiyorum. Bizde öyle olmuştu.
0: Yani tepedeki küçük cami var. Orada çalışan beyefendi bile bizi durdurup güzel güzel anlattı 5 dakika. Yani elhamdülillah sakin, sessiz, etrafı bakınca dağlar tabii ki çok ağaçlı değil, daha kurak ama onun güzelliği de var Sübhanallah.
1: Evet.
0: Siirt'ten Batman'a geçerken, Batman'da bir konuşmamda oldu. Geçtim, konuşma yaptım, ondan sonra gezdirecekmişler. Bu sefer yine de Dicle Nehir yanında ama bu sefer şey var, bir dağ sanki ortasından kesilmiş tam nehirin dibinde.
1: Hasankeyf'ten mi bahsediyorsun?
0: Evet, Hasankeyf, aman Allah'ım, yani 10 bin yıllık mağaralar, tepede bir şey, mağara içinde bir kilise varmış. Çok ilginçti. Bir restoranda oturduk da menengiç kahvede içtik, güneş battım seyrettik. Yani aşağıda İpek Yolu'nun köprüsü var. Yani muhteşem bir ortam.
1: Peki menengiç kahvesini sevdin mi?
0: Çok sevdim. Ama herhalde içmemem lazım çünkü de bir eksikliği var. Ama tadı çok güzeldi. Yani maşallah maşallah çok güzeldi. Beğendiğim için hemen tabii ki maşallah arkadaşlarımız, bizi gezdiren arkadaşlarımız benim haber olmadan
1: kahve
0: seti verdiler. Yani tepsiyle, bardaklarla vesaire. Çok güzel oldu elhamdülillah.
1: Güzel. Peki Karadeniz bölgesine gittin mi hiç?
0: Karadeniz bölgesi aslında Türkiye taşınmaktan sonra daha şehir içindeki yeşil mekanlar keşfetmedik için yani bir doğa ihtiyaç açlıktan kaldım. Dedi ki tamam, İstanbul'dan Artvin'e kadar sahilden gidelim dedik. Bir arkadaşının ailesi iki araçla gittik. İstanbul'dan başladık.
1: Bir plan hazırladık.
0: Plan ettik, evet. Yani kendi başımız bir plan çıkardık. Zor oldu o birinci gün. 9 saat mi ne sürdü Sinop'a varmak için?
1: O zaman şöyle mi yaptınız? Yani Doğu Karadeniz'den mi başladınız?
0: İstanbul'dan tam sahilden devam ettik. Daha yeni yol yok. Eski yol.
1: Hiçbir yerde konaklamadınız. Direkt Sinop'tan çıktınız.
0: Evet. Ona varmak için tabii ki hayran kaldık yeşillik, dağın vesaire. Gidiyoruz, duruyoruz, resim çekiyoruz falan. Yol uzatıyoruz.
1: Çay içiyorsunuz. Yani

0: hani çay içme fırsatımız olmadı bile. Basıyoruz, gidiyoruz, resim çekiyoruz, bir şey hayran kalınca devam ediyoruz. Ama gece ortasında...
1: Tabii İstanbul'dan çıktığınızda Bolu üstünden Karabük, Zonguldak,
0: yok,
1: Safranbolu o taraftan mı gittiniz?
0: Yok şey, Akçaoba mı ne?
1: Akço, yani, ha,
0: tamamen sahil, evet. Evet. O yüzden yani yol bir dönüyor.
1: Turumlu bazı böyle.
0: Heyalan yerlere vardı, yol gitmiş yerlere vardı. Bir sefer tepeye çıktık, o kadar sis oldu ki yol görmüyoruz. Ben kafam çıkartıyorum pencereden, biraz ışık vurunca yeşil gözüküyor ya, ne dersiniz bilmiyorum ama reflektör İngilizce'de. Ona zar zor bakıp tamam sağ sağ sol sol adım adım gidiyoruz.
1: Çok maceralı bir gezi olmuş.
0: Hakikaten hakikaten yani bir de yani yol gitmiş yerleri daha evvel gördük. Acaba yol var mı? Şüphe içinde devam
1: böylelikle,
0: ederek.
1: Böylelikle Sinop'tan çıktınız.
0: Sinop'a vardık hamdolsun gecenin ortasında.
1: Şeye falan uğradınız mı orada, Amasra, Bartın o kısımlara?
0: Dönüşte Amasra uğradık. Hı-hı. Orada da yani bir misafirperverlik yaşadık. Camiden çıktık, namaz kıldık. Bir teyzeyle karşılaştık, fark etti. Yani biz yabancıyız. Ay yavrum filan, biz elma bağımızdan, bahçemizden şimdi geldik, lütfen alın, ikram ediyor. Yani o kadar misafirperverliği, subhanallah.
1: Sinop'ta peki kaldınız mı?
0: Sinop'ta sadece birkaç saat kalabildik. Gecenin ortasında vardık, otel rezervasyonumuz vardı. Bayıldık, kalktık, kahvaltı yedik, devam.
1: Yani aslında Sinop'ta da çok gözükecek yerler.
0: Evet,
1: görülecek yerler.
0: Evet, ama evet, biz acımayız, rehber yok. Evet. Ama şey, Sinop dışında bir yer bulduk. Şey varmış, şelale varmış. Oradan çıktık, o şelaleye vardık. O kadar güzeldi ki. Yani yedi şelale üst üstünde.
1: Sinop'tan çıktığınız yol üstündeki şelalelerden bahsediyorsunuz herhalde.
0: Aslında içeriye gitmek zorundaydık. Bir şelale var olduğunu, kahverengi tepeleri gördük. Dedik ki bir deneyelim bakalım. İçeriye girdik. Bir barajdan yanından geçtik. O şelale kısmına geldik. Ve meğersem yani tırmanmak gerek. O yedi şelale görmek için. Yani şelaleler yanında tırmanmaya başladık. Gittik gittik. Belki bir saat, bir buçuk saat yukarıya doğru yavaş yavaş. Bu taştan öbür taşa, yani ırmağın yanında, yani böyle bir küçücük şelale altında bir gölet olur, resim çek vesaire. Harika bir
1: bu
0: zaman
1: geçti. Bu gizli çocuklar da var mıydı?
0: Tabii tabii, çocuklar da vardı. Onlar da çok sevindiler tabii ki. Böyle
1: iyi bir tecrübe olmuş sizin için.
0: Aynen, aynen.
1: Peki ne tarafa doğru gittiniz? Artvin'e doğru ilerliyorsunuz.
0: Evet, şimdi Artvin'e doğru devam ettik. Artvin'e gelmeden yağmur yağdı.
1: Rize ve Trabzon'a uğramadınız mı?
0: Ha pardon, evet. Rize'ye yakın bir fırtına derisi var.
1: Evet.
0: Fırtına derede rafting yaptık. Çok güzeldi. Orada şey, çok yüksek su zamanı değildi. Yoksa biraz daha tehlike olurdu ama çocuklarla beraber, arkadaşlarla beraber bir raft bindik. Kocaman güçlü bir genç kaptanlık yapıyor arkada. Asıl süren o. Biz yardım ediyorduk biraz ama güzel geçti hamdolsun. Ondan sonra Ayder Yayla'ya çıktık. Şey de bir yer daha vardı. Bir gölet var tepede, yaylada.
1: Uzun göl mü?
0: Üzün göl. Uzun evet, göl. Üzün göl'de çok güzel oldu.
1: Tablo gibi bir manzara.
0: Hakikaten, evet, hakikaten. Bir de çok turist vardı o zamanlarda. Suudi Arabistan'dan bir çiftle tanıştık. İkisi de öğretmen. Çat pat biraz Arapça konuştuk. Onlarla arkadaş olduk. Şey, restorana indik onlarla beraber, şey, saç tava yedik.
1: Orada da Arap turist çok fazla o bölgelerde, hmm, özellikle böyle yeşillik, deniz, hmm, olan bölgelerde Arap turistler çok fazla. Tabii evet, şöyle bir mantık vardır ya, kendi ülkende olmayan bir şey arıyorsun.
0: Hmm.
1: Yani çöl ve işte çok fazla sıcağın, deniz ve göllerin olmadığı bir bölgede doğal olarak sen de yeşillik arıyorsun.
0: Aha, aha, evet.
1: Bundan dolayı herhalde Arap turistler daha, evet, çok Karadeniz bölgesini tercih ediyor.
0: Olabilir. İşte öyle güzel bir anlar yaşadık Karadeniz'de. Artvin'de devam ederken bir dedim yani bir yağmur başladı. İki tünel arasında yani bir şey akıyordu ki tüneller suyla dolduruyor. Korkunçtu. Yani dedim ki ne olacak yani, boğulmayalım tünel içinde. Girmeyelim. Çünkü suyla doluyor. Sanki bir nehir hızlı yani akan bir nehir iki tünel arasında akıyordu.
1: Bir de o bölgeler heyelan bölgesi. Yani.
0: Evet evet. Ondan sonra bir anda öbür tünelden bize doğru gelen bir tır geçiyordu. O su o tır vuruyordu. Dedim ki devirecek ama geçmiş. Ondan sonra oradaki çalışanlar geldi tabii ki. Yol tamir edebilecek çalışanlar geldiler. Dedim ki bu normal. Birkaç saat sonra geçer. Siz şehire inin biraz dinlenin. Tekrar gelirsen yani şey açmış olur. Öyle de yaptık. İndik, yedik bir şey. Ondan sonra tekrar
1: siz
0: indik.
1: Siz Hopa Arhavi kısmında mı gittiniz?
0: Hopa'ya kadar gitmedik.
1: Çünkü Sarp sınır kapısına yakın bir yer orası.
0: Evet, yok. Oraya kadar gitmedik. Artvin'e vardık.
1: Merkez. Merkeze geçtiniz.
0: Ondan sonra aşağıya doğru indik. Erzurum'a doğru indik.
1: Dağlardan aşarak.
0: Evet. Evet, evet. İlk defa o zamanlarda Erzurum gördüm ama biz aslında Maçka'da kaldık. Artvin'e giderken Maçka'da kaldık. Bayağı sıcak hava vardı. Serinlemek için bir ırmak indik. Ayaklarımızı soktuk vesaire. Ama o kadar soğuk su midem rahatsızlandı. Hastalandım. Erzurum'a vardım da hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece hasta olduğumu hatırlıyorum.
1: O bölgelerde de çok değişik bir hava var. Yani normal şehir merkezinde sıcak ve birden yaylaya doğru çıkıyorsunuz. Hava değişiyor, sisler, duman, birden bir bulutun içine giriyorsunuz, yağış. Sonra tekrar çıkıyorsunuz, güllük gülistanlık bir hava.
0: Evet, hakikaten yani çok farklılık vardı. Türkiye'ye geldiğimden itibaren, ziyaret etmeye başladığımdan itibaren hep beni Rizeli zannederler. O yüzden dedim ki yani Rize görmem lazım. Rize'ye gittik, iki hanım gördük. Yol yanında çay toplamışlar, o kocaman torbalar çay dolu. Yol kenarında bir ayıklıyorlardı herhalde. Biz durduk onlarla sohbet edelim, bir bakalım neden beni Rizeli zannediyorlar. Durduk, tamam benim gibi yani açık tenli, renkli gözlü, evet. Belki bu yüzden dedim, elhamdülillah. Yine de subhanallah.
1: Tabii Karadeniz'de mıhlama falan da yemişsindir. Yani.
0: Hem de evet, nasıl? Evet. Aslında Texas'da mıhlama benzen bir şeyimiz var. Ama peynir katmıyoruz.
1: Ne kadar?
0: Bol tereyağı.
1: Mısır unuyla birlikte mi yapıyorsunuz?
0: Evet, evet.
1: Sadece mısır unu ve tereyağı.
0: Tereyağı, tuz. Ama bir şey peynir katınca başka. Çok güzel.
1: Ne kadar değişiyormuş değil mi?
0: Evet. Çok güzel. Elhamdülillah ilk tanıdığımda çok beğendim tabii ki. Ondan beri yani yemek isterim.
1: Kendin de yapıyor musun? Için.
0: Yok. Onu henüz cesaret edemedim. Zaten biraz...
1: Kalorisi de çok yüksek.
0: Çok. Yani harcayacağım ortam yok. Çay bahçelerde çalışsaydım tamam. Her sabah yerdim.
1: Mesela o bölgelerde yediğin şeyler var mı? Böyle aklımda kalan.
0: Orada.
1: Muhlama haricinde.
0: Tabii ki muhlama da vardı. Şimdi aklıma gelmiyor ama sonra da keşfettim. Yani İstanbul'da yaşarken bir Karadenizli'nin elinden oldu. Kara lahana sarması. Çok güzel. Çok güzel.
1: Kara lahana çorbası falan da yaparlar. Lahana
0: evet
1: çorbası.
0: Onu da içtim. O da çok güzel. Yani ne kadar çeşit var subhanallah. Ne kadar yani neden nerelisin sorarsanız şimdi anlıyorum. Kültür yani gerçekten kültür farklı oluyor.
1: Çok farklı değil mi? Böyle,
0: evet.
1: Yani bazen ilçeler arasındaki kültür, yemek kültürü, kıyafet kültürü
0: aynen,
1: hızlı şekilde değişiyor.
0: Aynen aynen. Mesela.
1: Buna tabii biz çeşitlilik ve zenginlik olarak bakıyoruz.
0: Tabii ki yani hakikaten bir zenginlik. Yani ilk Türkiye'ye geldim. Nerelisin birbirinizi sorunca içimden gülüyordum yani. Başka bir ülkeden mısın birbirinize soruyorsun yani nerelisin filan. Ama şimdi fark ediyorum ki yani gerçekten büyük farklar. Renkten başla dediğiniz gibi kıyafet renkten başla net bir belirten şeyleri var. Yani yiyecek, şarkı, kıyafet gayet yani distinct İngilizce olarak oluyor da net.
1: Çok
0: yani
1: çeşit.
0: Belli. Çeşit ve belli. Yani bu bölge böyle. Mesela Siirt'e gittim de ilk defa gördüm. Keçi tüyden bir ip. Ve
1: çok güzel seccadeleri de olur ama.
0: Evet, aynen. Bir de tohumları var. Mesela Siirt'te ilk defa gördüm. Sumağın kendisi, bıtımın kendisi, kekiği. Aman Allah'ım Siirt'in kekiği güzel. Subhanallah. O kadar zengin bir koku.
1: Aroması
0: tadı.
1: Var,
0: evet, mi? Aynen. Gerçekten farklı.
1: Fıstığı da aynı şekilde.
0: Oh, evet. Evet. Hediye ettiler fıstık. Yani tane tane yiyordum. Dayan yansın diye. Subhanallah, bereketli de aynı zamanda Türkiye'nin yemekler.
1: Allah-u Teala Hazretleri her bir bölgeye ayrı bir nimet vermiş.
0: Aynen. Ve bu nimetleri korumak lazım.
1: Evet.
0: Bir şey yaşadım, bir üzüntü yaşadım Batman'da. Çünkü tarlalar yakıyorlarmış. Tarlayı yakıp yeniden hızlıca bir ekim olsun diye. Onu görünce hem dumanın kokusu hem de yani tarla yakmak, yani geleceği yakmak gibi geldi bana. Çünkü şey, her şey ölüyor.
1: Çünkü o toprakta canlılar var.
0: Yani.
1: O canlıları da yakıyorsun,
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Ona biraz üzüldüm. İnşallah başka bir çeşitle. Mesela babam organik gübreyle 18 senemi ne kendinin çiftliği devam ettiriyor ve sıcaklığı karşı dayanıklık var oluyor. Daha şey bereketli, daha lezzetli yemekler çıkıyor. İnşallah böyle doğal şeylerle, doğal yollarla, zarar vermeden yollarla daha yaygın olur. Böyle üretim bol olsun diye bu zararlı yöntemler kullanılmaz artık inşallah.
1: Peki Karadeniz bölgesinin haricinde Akdeniz bölgesine gezdiğin şehirler oldu mu?
0: Şeye gittim. Oğlumun okçuluk yarışma vardı senelerce evvel. Isparta gittik. Isparta'nın gülleri.
1: Hangi ayda gittiniz Isparta'ya?
0: Şey, kışı denk geldi. Kar yağdı oradayken.
1: Isparta'ya Mayıs döneminde gitseydin tam gül bahçeleri.
0: Evet, evet. Dönemi. Ama yine de şey, yani malzemeler hazır. Onlar koklamak, onlar görmek, yani sabunlar, gül suyu vesaire çok güzel oldu. Oradan da Antalya'ya geçtik. Antalya'yı biraz gezebildik. Yine de şelaleler, dağlar azıcık görebildik. Denizi, yani güzel, çok güzel oldu elhamdülillah. Ondan sonra Adana'ya gittim bir sefer. Yaz zamanında
1: çok sıcak.
0: Sıcak ve nemli. Tam Texas'ın şey güney kısmında, üniversitede okuduğum şehir gibi sıcak ve nemliydi. Ama yaylaya çıktık. Gözde yayla zannediyorum. Yayla da serindi.
1: Peki Texas'ta böyle bir hayat var mı? Yani normalde Adana, Mersin, işte o bölgelerde yazın insanların çoğu yaylaya çıkıyor. Texas'ta böyle bir hayat var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: O sıcakla baş ediyorlar yani.
0: Evet, yok. Biz kalıyoruz. Yani şey, tatile gidilir yazın. Mesela Colorado daha serin olur ama baya baya uzak. Yani iklim değiştirmek istiyorsan bir 2-3 saat uçak yolculuğu ya da yani uzun bir arabayla süreceksin. Yani Texas'ın bir ucudan öbür ucuya kadar 14 saat araba sürebilirsin. Gerçekten değiştirmek istiyorsan iklimi baya sürmen lazım. Mesela Texas'da üniversiteye gittiğim zamanlarda daha şey güneye doğru, daha denize yakın, nemli sıcak Antalya gibi. Sonra Dallas'a taşındık. Orası biraz daha kuru ama yine de nemli. Yeşillik vardı. Kaliforniya ziyaret ettiğimde San Francisco mesela daha İstanbul'a benzer. Daha az nemli. Yeşillik yine var, deniz var. Yani böyle benzetmeler yapabilirim.
1: Peki Adana'da gezdiğin yerler oldu mu?
0: Adana biraz deniz yanında şey mısır yedik. Öyle elhamdülillah biraz gezebildik ama.
1: Bici bici yemediniz mi?
0: O fırsat olmadı. Yani kısa bir zaman oradaydım. Ama hayal ediyorum ki güzel güzel uzun uzun yani yerlere gidip bir hafta boyu kalıp gerçekten iyi tanımak, iyi gezmek nasibim olur inşallah. Daha çok gezecek yerler var Türkiye'de. Van daha görmedim mesela. Onu görmek istiyorum. Diyarbakır. Allah nasip ederse onu da görmek isterim. Çok duydum. Kastamonu.
1: İç Anadolu'da gezdiğin yerler oldu mu hiç?
0: Azıcık ama mesela Konya'dan geçtim. Ama kalıp da gerçekten ne var ne yok bilmek, öğrenmek henüz nasip olmadı.
1: Her şehrin bir kokusu var aslında.
0: Evet.
1: Bir kokusu var. Yani
0: aynen,
1: orada
0: aynen.
1: Kalıp orayı hissedip biraz daha onu soluduktan sonra
0: evet,
1: belki.
0: Evet, aynen.
1: Yani yaşamak lazım biraz.
0: Aynen, aynen, aynen.
1: Çünkü yolculukların bazısı böyle hemen içinden geçip gittiklerin var. Bir evet. de böyle konaklayıp şehri hissettiğin geziler
0: aha,
1: var.
0: Evet.
1: Ya da böyle işte sadece görülecek yerleri görüp tekrar memleketine döndüğün bir gezi tarzı var. Ama her şehrin bir kokusu var.
0: Aha,
1: bu Türkiye'de daha da bariz bir şey.
0: Evet.
1: Yani o şehrin hali var. Belki de insanların yaşayışlarıyla alakalı. Çünkü hı-hı, mekanları güzelleştiren insanlar.
0: Hı-hı,
1: yani
0: aynen,
1: bir mekanı güzelleştiren orada yaşanmışlıklar.
0: Hı-hı.
1: Bazen bir bakıyorsun, diyorsun ki hiçbir şey yok burada, çorak bir toprak. Ama o sana öyle hissettirmiyor. O topraktaki belki daha önceki yıllarda yaşanan savaşlardan, şehitlerden veyahut da yaşanmışlıkların hissi sana geliyor.
0: Hı-hı.
1: Ve Türkiye'de birçok yerde bunu hissedebilirsin.
0: Tabii ki, tabii ki. Gerçekten çok çok yani merak ettiğim yerleri var. Daha görmek istiyorum. Daha tekrar gitmek istiyorum. Daha da tadımak istiyorum. Mesela
1: tekrar gitmek istediğin yerler neresi?
0: Mesela yakın zamanlarda şeye gittim. Karadeniz'e gittim. Devrek ve Bartın. Bu iki şehir arasında da ufak yerlerde durdum. Aynı zamanda seminerler veriyordum. Dağlar görüyorum. Beni çağırıyorlar. Gel yürü. Gel gör. Diyor ama fırsat olmadı. Yani sadece bir hafta 4 şehir, 4 gün, 11 seminer. Vakit yok. Ama elhamdülillah o bölgelerin misafirperverliği, Devre'nin bastonlar nasip oldu. Bartın'da ev yapım tarhana ve erişte aynen hediye olarak geldi. Sonuçta insanlarla kalabildim biraz.
1: O bölgelerde hamur işleri de çok yoğundur. Mantı falan da çok yapılır.
0: Evet.
1: Hatta normal mantının haricinde biraz ceviz falan da katarlar.
0: Gerçekten mi? Evet, onu tadamadım. Geri gitmem lazım.
1: Özellikle Bartın, Sinop bölgelerinde mantının üstüne ceviz serperler.
0: Subhanallah.
1: Denemeni tavsiye ederim.
0: Evet, tavsiye etmek tavsiye derken de. Bartın'dayken hanımlar beni gezdirdiler. Amasra sahilde.
1: Evet.
0: Amasra indik. Amasra'da ilk defa yedim. Küçük bir balık. Mezgit. O kadar güzeldi ki.
1: Salataları da çok güzeldi.
0: Aynen salata. Evet. Yani kendisi zaten bir sanattı. Havuçlardan çiçekmiş. Çok güzeldi gerçekten. Evet. Bir de turist zamanları gitmediğimiz için sokaklar sakindi. Tam güneş batımı geldik. Gök pembe. Yani dağ var.
1: Evet. Bir tarafta da.
0: Evet. Harika oldu. Deniz tamamen pembeleşmiş. Güneş batımından dolayı. Hakikaten güzeldi.
1: Çok güzel bir tecrübe olmuş senin için.
0: Evet.
1: Geziyorsun. Tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri her birini tespit ediyorsun, gözlemliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Mesela demin konuşmaların arasında Türk insanının cömertliğinden falan bahsettim. Bunun gibi böyle toplumsal olarak tespit ettiğin, gözüne çarpan özellikler var mı başka?
0: Şöyle oluyor. Mesela konferansa gittiğimde genel olarak bir Amerikalı kimse rahatsız etmek istemez. Yani kimse zahmet vermek istemez. O yüzden otelde kalmak tercih eder. Ama nereye gittiysem nasıl yani otelde kalacağım biz varken? Batman'sa ya da Bartın'sa Türk arkadaşıma fark etmez.
1: Seni otele bırakmayız gibi.
0: Ya, aynen aynen. Tamam anlıyoruz. Yoruldun. Biz yalnız bırakırız seni. Yani çay içeriz çekeriz filan. Allah razı olsun. Anlayışlı karşıladılar. Seminerler vermekten sonra bir yorgun. Zaten gün boyu konuşuyorsun. Aslında artık duymak da zorlanıyorsun. O yüzden yani sağ olsunlar. Yani böyle bir ev açıyorlar. Subhanallah. Yani kardeşlik böyle. Hiç tanımadığın bir insan seni evin için davet edebilir. Yani öyle yolcuya hak vermek, misafirin hak vermek gerçekten güzel bir şey. Ve yani subhanallah hem dinimiz içinde olan bir şey, çok sevap kazanan bir şey hem de kültürünün temeli olunca çok güzel bir şey oluyor. Allah kabul etsin.
1: Amin. Peki demin bahsettin ama gitmek istediğim yerler Diyarbakır.
0: Diyarbakır, Van, Kahramanmaraş da olur.
1: Diyarbakır, Van dedin ama yeni rotalar var mı? Başka planladığın, Türkiye'de gezmek istediğin yerler var mı?
0: Kahramanmaraş da olabilir yakında. Sivas daha görmedim. Sivas'ta görmek istiyorum. Çok duydum. Yani liste uzun. Allah nasip ederse Çanakkale'yi daha görmedim, Kapadokya'yı daha görmedim, Pamukkale'yi daha görmedim. Yani
1: liste uzun.
0: Evet,
1: uzun.
0: Evet.
1: İnşallah oraları gezip
0: Amin.
1: Görürsün. Sonrasında
0: Amin,
1: tekrar seni misafir ederiz.
0: Allah razı
1: gözlemlerini
0: olsun.
1: Almak isteriz.
0: İnşallah.
1: Çok memnun olduk.
0: Ben de.
1: Ayaklarına sağlık.
0: Allah
1: çok
0: razı
1: teşekkür
0: olsun.
1: Ediyoruz
0: Rica
1: programımıza konuk
0: efendim.
1: Olduğun için.
0: Başarılar size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Thank you. Sevgili dinleyenler, bugün uzaklardan fakat yakın olan bir misafirimiz vardı. Necla Temik Kepler misafirimizdi. Amerikalı, Teksaslı bir misafirimiz. Türkiye'de gezdiği yerlerin izlenimlerini bizlerle paylaştı. Çok memnun olduk, kendisine de çok teşekkür ettik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Akra'dan selamlar, sevgiler, hayırlı yolculuklar efendim.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.

0: Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakkı. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım, dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin, dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: اَتَى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakhnâ havlehu linuryehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.

0: كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ.
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Yoksa o inkarcıların Allah

0: Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: Fesebbih bismi rabbikel azim.
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan bu da geçer yahu gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Yeni programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ve bugün de huzura ve mutluluğa dair özellikle huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarını konuşacağız. Kimini değerlendireceğiz? Klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuş Beyefendi konuğumuz. Sabahattin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Evet, mutluluk ve huzur insanoğlunun hep aradığı, mutlulukta anlık olduğu zaman hani geçici olduğu ve başka başka mutluluklara yelken açtığı bir durum da söz konusu. Biz bugün bu her iki duygunun da bize hissettirdiklerini, bize yaşattıklarını duygu dünyamızda, zihin dünyamıza ya da bedensel olarak bize yaşattıklarını konuşalım istiyoruz sizinle. Geçici mutluluklar peşinde koşarken kalıcı bir huzur sağlamak mümkün müdür? Mutluluğu daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz? Bunları konuşalım sizinle. Özellikle insanda mutluluğu ve huzuru daha

0: daha da sağlıklı bir şekilde sahip olmamız için bunlara bizi o yolda götürecek unsurlar neler? Bunu da sormak isterim size ama isterseniz hani mutlu bir insan ya da huzurlu bir insanın hissettikleriyle başlayalım. Bize neler yaşatıyor bu iki kavram? Neler hissettiriyor?
1: Şimdi mutluluk ve huzurun bize hissettirdiklerini düşündüğümüz zaman mutluluk daha ziyade aslında bizim bir başka kişi ya da bir objeyle kurmuş olduğumuz bağ iken, huzur hissi ise daha çok bizim kendi iç dünyamızda yaratıcıyla kurmuş olduğumuz bağ. Dolayısıyla dünyaya doğru, dünya perestliğe doğru gittikçe aslında orada sahip olduğumuz, yapmış olduğumuz şeyler bizi mutlu eder ya da mutlu olduğumuzu zannederken, yani kalbe doğru yöneldiğimiz zaman, fıtratımıza uygun bir şekilde yaşadığımız zaman, yaratıcıyla bağ kurduğumuz zaman da huzurlu oluruz.
0: Neler hissettirir peki? Yani bu huzuru ve mutluluğu bize açar mısınız? İnsanda bir yaşama sevinci mi artar? Bir iç huzuru denge mi gelir? Neler
1: İşte
0: olur?
1: mutluluk genel bir şey olduğu için insan kendi bedeniyle barışık, kendi bedeniyle barışık, kendi sağlığına hizmet eden bir insan sabah yürüyüş yaptığında mutlu olacağını düşünüyorsa o yürüyüş yaptığı zaman mutlu olur. Ya da işte kendisine bir program yaptı, o programı uyguluyor. Sabah kalkıyor, gitti yürüyüşünü yaptı, geldi duşunu aldı, kahvaltısını yaptı ve işe gitti. Buradan bedensel anlamda da bir hareketlilik olduğu için de bu kişi bunu yaptığı için mutlu olmuş oldu ve mutlu hissetti. Bunun içine bir rahatlık getirir. Bedenin daha zinde olmuş olur, zihnin daha zinde olmuş olur. Ama insan sabah kalktı, işte hani nedir o? Çok fazla böyle bir tane kahve içti, iki kahve içti, ağırlaştı. Ondan sonra işte duş almak için düşündü fakat duş alamadı ve kalktı işe gitti. Kendisini ağırlaşmış, kendisini kirli. O şekilde işe gittiği zaman da işi yapıyor, aynı işe gidiyor. Fakat birisinde mutlu bir şekilde giderken diğerinde düşünüp de yapmadıkları şeyler için de mutsuz oluyor. Bunu çok çeşitlendirebiliriz. Yani işte kahvaltı yapmadan işe gitmek. Kahvaltı yaptığın zaman güzel bir kahvaltı insanı mutlu hissettirir. Çünkü sabah kalkıyoruz, içgüdüsel ihtiyacımızı, bedenimizi besliyoruz. Gidiyoruz, duş almak insanı mutlu hissettirir. İş yerine gittiği zaman iş yerinde başarılı işlere imza atmak insanı mutlu hissettirir. Fakat diğer tarafta sabah kalktı, yatak keyfi yapıyor, hiçbir işe gitmek istemiyor, gitmiyor işe, arkadaşlarıyla buluşup orada oturuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. O sohbet, muhabbet, ondan sonra o anda sanki zamanı öldürür ya da günümüze baktığımız zaman da kalktık, ondan sonra reels izliyoruz. İzlemiş olduğumuz reelslere geçici olarak gülüyoruz fakat zamanı öldürüyoruz. Bunu yaparken de dışarıdaki işe geç kalma riskimiz oluyor. Ondan sonra zamana sıkışık kaldığımız için de bir takım elzem şeylerimizi yapmıyoruz. Bu sefer de mutlulukla aslında sorumluluk arasında sıkışmış olduğumuz için o mutluluk içimize, kursağımıza böyle diziliyor. Dolayısıyla hani bir şey vardır, mutlu olmak için nasıl ki bir şarkı dinlersiniz, o şarkının müziği, ritmi ve sözleri eğer birbiriyle uyumluysa ve bunu bu şekilde söylerse nedir? Güzel söyledi deriz. Ama eğer ki kişi sesiyle, sözleriyle, müziğin ritmi birbirinden farklı olursa detone oldu deriz. İnsan aslında hayatın ritmiyle uygun yaşadığı zaman mutlu olur, detone olduğu zaman da mutsuz olur. Dolayısıyla her birimizin mutluluğu kendisine özel. Her insan tek ve emsalsizdir. Çünkü biz düşüncelerimizle o günümüzü kendimiz planlıyoruz. Kendimiz planlıyoruz. İşte insan nedir? İşte beş vakit namaz diyelim. Beş vakit namazını kıldığında, hani bunun için durduğunda, namazını kıldığında, işte orada gitmesi, abdest alması, namazını kılması, bunu aynı zamanda işte içsel anlamda ruhunu besleyip de daha sonra da dünyaya döndüğü için kişi hem huzur hem mutlu olmuş olur. Fakat namaz kılmak isteyip aslında ama diğer taraftan da dünya meşgaleleri peşinde koşarken bunun için zaman ayıramayan kişi aynı zamanda pişman ve mutsuz olmuş olur. Dolayısıyla hani insan söyledikleri, düşündüklerini ne kadar gerçekleştirebilirse o ölçüde mutlu olur diyebiliriz. Eğer bunlar arasında da bir sıkışıklık yaşarsa yapmak istediğim

0: çok şey var birikti, nereden başlayacağımı bilmiyorum dediği zaman da kaygı, endişe içerisinde mutsuzluğa doğru yol almış olur.
1: Peki insanlarda mutluluğu ve huzuru belirleyen unsurlar var mıdır? İnsandan insana mı değişir? Genel olarak hepimiz için aynı unsurlar söz konusu mudur?
0: İnançlı bir insanın mutluluk ve huzur algısıyla inançsız bir insanınki aynı olmaz. Ya da işte öbür dünyaya inanan bir insanın mutlulukla hani alakasıyla diğer tarafta hani dindar bir insanın mutluluğu farklı olmaz. İnsanın daha ziyade hayat felsefesiyle bağlantılıdır. Yine varoluşuyla ilgilidir. Ben kişinin dış dünyaya yüklemiş olduğu anlamlar ilgilidir.
1: Mutluluk dediğimiz
0: mutluluk
1: kavram, değil mi?
0: Şimdi yani düşün, birisi işte sabah kalkıp sabah kahvaltıda işte bir tane muz yediğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum dediği zaman o muz yemek onu mutlu hissettiriyor. Diğer tarafta da insan nedir, sabahtan bir tane kahve içmediğim zaman kendimi kötü hissediyorum diyor. Ona muz ye, mutlu olursun dediğimiz zaman muzu belki sevmiyor. Yani mutluluk tamamen bireyseldir. Bireyseldir. Yani kişinin, bir bireyin dış dünyayla kurmuş olduğu ilişki, dış dünyayla yüklemiş olduğu anlamlarla ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla her insanın perspektifi farklı olduğu için mutluluk algısı da farklı olacaktır.
1: Hissettikleri
0: de farklı
1: olacak. Farklı
0: olacaktır.
1: Evet,
0: dolayısıyla evet. Hani bunlar soyut kavramlar ve soyut kavramlarda da hani insan dediğimiz zaman hani psikolojinin ilk cümlesidir. Her insan tek ve emsalsizdir. Dolayısıyla biriciktir. Biricik olan kişinin de yapmış olduğu her şey de kişiye özeldir. O yüzden aslında terapilerde bireysel olarak çalışıyoruz. Yoksa ortaya karışık bir şeyler söylerseniz herkes alır onları. Herkes bireysel terapi ihtiyacı olmadan grup terapileri de işi götürebilirdik. Fakat her insanın vakası farklıdır. Hayat hikayesi farklıdır. Yüklemiş olduğu anlam farklıdır. Yani parametreleri farklıdır. İnsanlarla kurmuş olduğu ilişkiler farklıdır. Yani toksik bir ilişki içerisinde olan bir çift düşünün. Onlar da bu toksiklikte onlar bazen mutlu edebiliyor. Daha sonra hani bir şey vardır ya, sıkılmaya o kadar çok alıştım ki sıkılmadığım zamanlarda bile canım sıkılıyor. Bu da bir tarz. İnsanlar da aslında hasta olmaya o kadar çok alışıyorlar ki hani hasta olmadığı zamanlarda da kendilerini hastaymış gibi hissediyorlar. İnsanlar kaotik bir hayata o kadar çok alışıyorlar ki huzurlu, sakin ortamlarda bile kendilerini huzursuz hissedebiliyorlar.
1: O zaman alışkanlıklarımız mutlu olmamızı ya da mutsuz olmamızı belirleyen bir unsur mudur?
0: Zaten mutluluklarımız eğer ne kadar fazla oluyorsa alışkanlığa dönüşüyor. Alışmış olduğumuz şeyler de bize bir konfor alanı sağlıyor.
1: Evet.
0: Konfor alanı bataklık dolmuş olsa orası sıcacık bize bir mutlu,
1: kişiye,
0: bir, mutlu
1: evet,
0: gibi hissettiriyor.
1: Konfor alanı olduğu için evet.
0: Tabii yani dolayısıyla konfor alanımız, yani mutluluk bizi biraz daha konfor sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, bize hizmet eden şeylerle, dışarıdaki objelerle, insanlarla bağlantı. Huzur ise daha çok insanın kendi iç kaynaklarıyla iletişim kurduğunda ortaya çıkan şeydir.
1: Mutluluk bireyseldir dediniz. Peki huzura nasıl bakacağız? Mutluluk bireysel olduğu için hissettirdikleri de kişiden kişiye değişir dediniz. Hı. Bu minvalde bir cümle kurdunuz. Peki huzuru ele alırken huzurun hissettikleri hepimiz için aynı mıdır? Yaşadığımız duygular aynı mıdır? Yine ya, bireysel farklılıklar var mıdır?
0: Ben kulumun zanlı üzerineyim denir. Dolayısıyla aslında bu dünyada hani Allah bile her kulun zannı üzerine ise Allah'ın yaratmış olduğu her şey de kulun zannı üzerinedir. Huzur da öyledir. Yine ona da benim yüklemiş olduğum anlam. Huzur biraz daha vicdanla ilgilidir. Eğer kişi kendi vicdanı rahatsa, eğer kendini suçlamıyorsa, kendi içinde bugün hani işte iyilik yaptım, bugün Allah için ne yaptım, bugün Allah için yapmış olduğum şeyler benim ruhumu tatmin ediyorsa ben huzurlu hissederim. Ya da diğer tarafta bir kimse, borcum vardı ödedim, üzerine bir yük kalktı. Yani aslında bir şekilde hani o içsel anlamdaki bizim iç dünyamızı meşgul eden bizi kaygılandıran, endişelendiren unsurlar ortadan kalktığı zaman da huzurlu olabiliriz. Çünkü içeride bakın, içeride yani iç parametrelerle ilgili olan şeyler. Hı hı. Ama dedik ya, mutluluk daha çok bizim dış dünyayla kurmuş olduğumuz bağlarla ilgili. Mutlu olmak için insan tek başına nasıl mutlu olabilir? İnsan tek başına mutlu olduğu zaman da yine hani kendi iç dünyasında işte aklına gelir, annesi babası gelir, onları affetmiştir, onları özlemiştir, onlar için güzel şeyler düşünüyordur. Bu düşünceler de insanı mutlu edebilir. Bunları düşünmüş olmak da ya da bunları gerçekleştirmiştir ve hani kendine şu soruyu sorduğunda, acaba annem babam benden razı mı? Onlardan geri bildirim aldığında, insanlar nedir? Takdir edilme, onaylanma, sevilme, kabul edilme gibi bir takım şeylerin peşinden koşar. Biriyle karşılaştık ve birisi daha evvel yapmış olduğumuz şeyden dolayı bize teşekkür etti. Yani ne yaptık? Mutlu olmuş olduk. Ama geldi bize eleştirdi. Ne yaptık? Mutsuz olmuş olduk. Onun için biraz daha bizim dışarıdan gelen geri bildirimlerle ilgili yansıma gibi. Aslında huzur daha çok şöyle bir tabir yapsak belki de hoş olmaz sembolik olarak. Huzur güneşin kendisi, mutluluk ise güneşin yansımalarıdır.
1: Güzel bir metafor oldu açıkçası. Hı-hı. Şimdi peki hani mutluluğu biz hep dışarıdaki yaşadıklarımızdan, dışarıya algılama biçimimizden dolayı orada iç huzurumuzu da zedeleyen ya da mutluluğumuzu da zedeleyen şeylerle karşılaşabiliriz bir şekilde söylemlerinizden çıkardığım oldu. Peki kişinin dış dünyadan almış olduğu tutum ve davranışlar ya da parametrelere dikkat etmeden, aldırış etmeden ya da orayı nasıl yönetirse oradaki durum ona mutsuzluk vermekten çıkar. Orayı nasıl yönetmek lazım?
0: Şimdi burayı yönetmek için de aslında biraz şöyle bakın. İnsanın dış dünyayı yönetip dış dünyada karşılaşmış olduğu şeylere, olaylara karşı ya tepki veririz ya da cevap veririz.
1: Arasındaki eğer fark tepkisel, nedir?
0: Tepkisel daha çok içgüdüsel, otomatik hareketlerdir tepkiler.
1: Bunlara neler giriyor? Açar mısınız?
0: Yani eleştirildiği zaman insanın kalkıp da öfkelenmiş olması tepkisel bir harekettir. Yani işte üzerimize düşen bir böceğin bize hissettirmiş olduğu panik hissi tepkidir.
1: Korku, panik.
0: Korku
1: bunlar
0: ve kaygılarımız daha çok bize, daha çok tepkilerin arkasında korku ve kaygılar vardır.
1: Kaygılar var.
0: Cevapların arkasında ise mantık vardır, akılcı düşünce vardır. Yani mesela üzerine işte bir hiç fark etmediği şekilde diyelim ki korkmuş olduğu bir şeyle karşı karşıya geldiğimiz zaman ne yaparız? Tepki gösteririz. Hani bir hikaye var bununla ilgili. İşte restoranın bir tanesinde yemek yerken bir psikolog gözlemliyor. Ve orada hamam böceğinin bir tanesi masada kadının üzerine düşüyor. Kadın panikliyor ve en son hamam böceğini atıyor. Başka masada başka bir kadının üzerine geliyor. O da aynı şekilde tepki gösterdiği için o masada karışıyor. O da atıyor, başka bir masaya gidiyor derken hamam böceği bütün restoranı karıştırıyor. En son kadın da bir şekilde vurduğunda bu da gidiyor garson üzerine. Garson da tepki vermeden sadece hamam böceğini görüyor, tepsisini bırakıyor, kapıya gidiyor, kapıyı açıyor, parmağıyla ona bir tane vuruyor, atıyor kapıya, geliyor. Bu olayı gördükten sonra dedim ki aslında almış olduğumuz dış dünyadan gelen uyarıcılara karşı biz uygun cevapları veremediğimizden dolayı yara alıyoruz. Bakın yaralı insan, duygusal anlamda yaralı insan mutsuz insandır. Mutlu olmak için önce insanın duygusal yaralarını farkına varıp onları tanıyıp onları iyileştirmesi lazım ki nedir mutlu, işte sevgi ne kadar çoksa o kadar mutluyuz, korku ne kadar fazlaysa o kadar çok mutluyuz.
1: Açalım mı bunu? Sevgi nerelerde çok fazla olmalı ki biz mutlu olalım? Yani bu insan ilişkileri mi, doğayla olan iletişimimiz mi?
0: İnsanın kendi iç dünyasında güven duygusu. Eğer insan bir güvenli bir alandaysa, etrafındaki insanlarla sosyalleşebiliyorsa, onlara güvenebiliyorsa, dayanabileceği insanlar varsa, baktığında annesi, babası, kardeşleri, arkadaşları, yani bütün bunlar konusunda eğer güzel bir iletişim varsa bu insan zaten barınmış olduğu yerde bir kere mutludur.
1: Sevgi onlar vardır ve mutludur diyorsunuz. Çünkü siz sevgi eşittir mutluluk gibi yani söylediklerinizden bunu çıkarıyorum. Eğer
0: şimdi
1: yanlışsa lütfen
0: olumlu
1: düzeltiniz.
0: Duygular ve olumsuz duygular dediğimiz zaman evet. Olumsuz duygularımızın hepsinin temelinde korku varken olumlu duyguların temelinde de Sevgi. Ne vardır? Sevgi vardır. Yani bugün hani nedir? Karanlık olan her şey nedir? Bak, karanlıkla korku özdeştir.
1: Evet, korkutucu
0: mutlulukla
1: gelir insana.
0: Mutlulukla ışık da özdeştir. Dolayısıyla hani siyah beyaz çerçevesinde ne kadar çok böyle karanlığa doğru gidiyorsak o

0: kadar çok mutsuzluğa doğru gidiyoruz. Fakat insanların mutlu olmak adına işte mesela alkol kullanan bir insan da madde bağımlılığı bunlar geçici mutluluklar oluştururken hayatın gerçekleriyle yüzleştiği zaman da pişmanlık veriyor. Hı hı. Yani buradaki işte mutlulukla bir de başka bir şey daha devreye giriyor. Haz konusu ve zevk alma. Bu zevkler geçici zevkler ya da işte uzun vadede hani bize huzur veren şeyler. İnsanlar geçici zevklerin peşinden koştuğu zaman geçici olarak mutlu olduklarını zannederler. Fakat zarardadırlar. Dolayısıyla kişinin kendisine hizmet etmeyen mutluluk arayışları hem kendisine zarar verir, hem zihnine hem de ruhuna zarar verir. Ve bu insanlar huzurdan ve mutluluktan aslında hep zevk almak adına uzaklaşırlar.
1: O zaman haz ve keyfin olduğu yerde gerçek mutluluk ve gerçek huzurdan söz edebilir miyiz hocam?
0: Edemeyiz.
1: Ne olması lazım peki? Orada huzur, haz ve keyif dedik ya.
0: Haz dediğimiz
1: onların
0: zaman...
1: Onların yerine ne olmalı da biz gerçek mutluluk ve gerçek huzurdan istifade edelim, bizim hizmetimizde olsun?
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani sahip olmak ve sahiplenmek arasındaki farkı anlarsak burada aslında mutluluk ve bu geçici zevk ya da keyif arasında da fark anlamış oluruz.
1: Hazı da mı tanımlamış oluruz sahip olmakla? Haz ve keyif de buna mı geliyor hocam?
0: Şöyle ki nedir sahip olmak? Eskiden köleler efendilerine sahip derlerdi. Sahip olduğumuz şeylerin biz efendisiyken sahip olduğumuz şeyler bize hizmet eder. Sahiplendiğimiz şeylerin de kölesi oluruz. Dolayısıyla bir kimse çocuğuna sahiplenip onu koruyucu bir şekilde kaygı ve endişeyle sahiplendiğinde çocuğun kölesi oluyor. Çocuğun hizmetine giriyor. Araba alıyor, arabasına sahipleniyor aman zarar gelmesin diye sürekli elinde bezde toz peşinde koşuyor. Onun kölesi olmuş oluyor. O yüzden aslında mutlu olmak için önce insanın kendi hayatının merkezine kendisini koyması, sahip olduklarıyla sahiplendiği şeyleri
1: ayarında
0: fark
1: iyi
0: edip,
1: varması tabii, lazım. Evet.
0: Dolayısıyla biz kişilerin ondan sevgimizin bile kölesi olabiliriz. Tabii ki sevgimizin kölesi olabiliriz. Sevilmenin kölesi olabiliriz. Bugün baktığımız zaman ilişkilerde bu toksik ilişkilerden çok ne vardır? Bazıları sevilmeyi sever, bazıları da sever. Sevilmeyi seven insan yeterince sevgi almadığı için karşı tarafı sürekli boğarak kaygılarıyla hep o sevgi almak ister. Çünkü onun ilgisine, onun sevgisine, onun değer vermesine muhtaçtır. Sabah kalktığında işte eşinden, dostundan, birisinden, değer verdiği birisinden bir mesaj aldığınca mutlu oluyorsa, mesaj almayınca da telefon açıp sürekli sen bana niye günaydın demedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın diyorsa bağımlıdır. Mutlu olmak adına dışarıdan ona ihtiyaç duyar.
1: Yani özüyle barışık değildir sizin daha önce söylediğiniz şey değil mi?
0: Tabii ki.
1: İnsan, kendiyle barışık değil, özüyle barışık
0: hayatın
1: değil.
0: Hayatın merkezine kendisine koyup
1: koymadığı
0: aslında
1: için.
0: Hani,
1: evet.
0: Hani şey var ya, yeryüzünde ve gökyüzündeki her şey insanın hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla aslında madde bize ne kadar çok hizmet ediyorsa o kadar aslında biz daha mutlu oluruz. Çünkü bütün kainatın sistemine uygun olmuş olur. İnsan kendi özü dediğimiz yaratılış planı. Yaratılış planına ne kadar uygun yaşıyorsa o kadar kişi mutlu olur. Mutluluklar aslında hani mutluluklar da kendi eğer ki mutlu olan insan Allah'la bağlantı kurup kendi içiyle kendi vicdanla bağlantı kurduğu zaman da bu sefer de huzura doğru yolculuk yapmış olur. Kaotik bir sistem içerisinde olan insan huzurlu da olmaz, mutsuz da olmaz. Kendisiyle çatışan insan mutlu da olmaz, mutsuz da olmaz. Aslında kendisi içinde barışık olmayan, mutsuz olan insanlar mutluluğu geçici keyif ve zevklerde ararlar.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki şunu da sormak isterim. Huzurda ve mutlulukta haz ve keyif var mıdır dediğimde, bunların ana mottosu bunlar değil dediniz bir nevi. Bunlar değil. Peki aynı şekilde huzuru bozan duygulardan bahsedersek, kaygı ve endişeler huzurlu olmamızı nasıl etkiliyor? İçte diyelim barıştık, özümüzle barıştık, o kalbimize döndük ve orada o huzuru aramaya başladık.

0: ama yine de bir kaygı ve endişe de taşıyoruz. Burada o huzuru korumak adına nelere dikkat etmek gerekir?
1: Şimdi hani kaybetme korkusu ne yapar aslında? Kişiyi aynı zamanda mutlu ederken mutsuz eder. Aşkın güzel tarafı olduğu kadar yakıcı tarafı da vardır.
0: Kaygı ve endişe onlar mı sürüklüyor bizi? Kişiye
1: örnek verdim. Tamam. Burada aşk üzerine örnek verdim. Evet. Fakat zaten kişi kendisiyle barışık olduğu zaman, kendisiyle barışık olan insan kaygılarını, endişelerini kontrol edebilen bir insandır. Onun ötesinde hani onların üzerinde bir şekilde argüman getirip hani düşüncelerini ona göre ayarlamıştır zaten. Kaygı ve endişe olunca zaten içeride huzur da olmaz, mutluluk da olmaz, savaş olur biraz evvel demiş olduğum gibi. Yani kendi iç dünyasında nedir? Üstesinden gelemez. Kendi iç dünyasında hani benim hep genelde kaygılı insanlarda ne vardır? Çok fazla düşünüyorum, kontrol edemiyorum, saçma olduğunu bildiğim halde bu düşüncelere hükmedemiyorum dediğinde, bakın kaygılı insan gelecekle ilgili olan, geleceği kontrol etmeye çalışan, gelecekle ilgili sürekli tedbir almaya çalışan insan nedir? Mutsuz insandır. Bununla ilgili bir kelam-ı kibar var mesela. Çok güzel açıklar. Kim ki tedbiri mütalaa ederse zihninde bir fiil cehennemdedir. Kim ki takdiri mütalaa ederse bir fiil cennettedir. Dolayısıyla insan burada şu çıkabilir. Ne kadar takdire önemserse, teslim olursa, iman yok noktada ne kadar teslim olmuşsa o kadar da huzurlu olur. Hani itaat et, rahat et derken itaat edeceğimiz bir kişi, bir kurum değil de eğer ki yaratıcıysa ve ona tamamen eğer teslim olmuşsak işte huzur orada ortaya çıkar. Onun için huzur demiş olduğumuz zaman bunun kalple ilgisi var dediğimizde, hı hı, bunun yaratıcı ile ilgisi var. O yüzden aslında insanların yani kendisinden güçlü bir şeye teslim olmak, inanmak, güvenmek ister. Ve ona ne kadar çok teslim olursa o kadar çok rahattır. Düşünün, bir çocuk evde annesine babasına ne kadar çok güveniyorsa o kadar çok o çocuğun içerisinde bir huzur, mutluluk ve gözlerinden sevinç ışığı görürsünüz. Ama ne kadar tartışmalar oluyorsa, orada güven duymuyorsa çocuk sürekli tetiktedir. Acaba ne olacak? Acaba annem evi terk edecek mi? Babam evi terk edecek mi? Annem babam bir şey diyecek mi? Bakın. Dolayısıyla
0: sürekli hani aşırı düşünme değil mi?
1: Güvenle, güven teslimiyet getirir. O teslimiyet de aslında bizi huzura doğru götürür.
0: Evet.
1: Bunun tersine doğru geldiğiniz zaman da eğer kendi içinde o güven ve sevgiyle mutluluğu bulamayan ve güvenli bağlanmayla aslında etrafına bağlanamayan kişiler dışarıda geçici mutluluklar ararken aslında burada da şu vardır, var olma ihtiyacıdır. Var olma. Kişi kendisini nerede var ediyorsa orada olmak ister. Dolayısıyla mutluluk ve huzur biraz daha kişinin bu dünyada var olma ihtiyacıyla da ilintilidir. Örneğin o kötü alışkanlıkları olan, madde bağımlısı olan kişiler, çocuklar doğuştan madde bağımlısı olarak doğmuyorlar. Kendi iç dünyasında ya da işte bizim dışladığımız ya da dışarıda yani biraz daha böyle aykırı, marjinal görmüş olduğumuz insanlar, bir insan huzura, mutluluğa ne kadar aslında uzaksa o kadar marjinaldir. Bunlar iki zıt kutuplar gibi. Dolayısıyla oradaki insana baktığımız zaman hani deriz ki bir insan ne kadar çok mükemmelliyetçiyse o kadar fazla korkusu vardır. Bir insan aslında ne kadar fazla güvenmiş, ne kadar fazla teslim olmuşsa o kadar çok huzuru vardır. Huzurlu olan insanlar hayatı akışında yaşar. Yani olmuş olan ve olacak olan her şeyde hayır vardır der. Olan olaylara karşı bekler. Neyi bekler? Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Dolayısıyla insan kendi zihninde kaygı endişeleri ya da işte mutlu ve huzurlu olabilmek için benim şöyle bir formülüm var aslında. Başımıza bir şey geldiği zaman hani şer gibi görmüş olduğumuz bir şeyi de oluşacak olan hayırı arayıp bulduğumuz zaman şerin üstesinden geliriz. Ve bizi çok fazla sevindiren bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman da aslında bu hayır gibi görmüş olduğumuz şeyi de acaba nasıl olumsuz bir şey var deyip kendimi frenlerim.

0: demiş olurum. Otomatik olarak hayır ve şer, sabır ve şükür arasında bir dengeyi sağlamış olduğumuz zaman da içsel dengemiz olmuş olur. Yani içsel anlamda bu dengeyi sağlayamadığımız zaman zaten mutluluktan ya da huzurdan
1: Bahsedemiyoruz.
0: bahsedemeyiz.
1: Evet.
0: Yani bir kimse gidip deliler gibi gece boyunca eğlendiğinde bir şekilde uyandığı zaman zaten mutsuz uyanacaktır. Geçicidir o anda. Çünkü o anda tamamıyla aslında akli melekelerimiz yani
1: Devre dışı
0: devre
1: mı?
0: dışı kalmıştır. Tamamen
1: Haz
0: işgüdülerimiz
1: odaklıdır
0: devrededir, haz
1: belki.
0: odaklıdır.
1: Keyif odaklı, evet.
0: Dolayısıyla dağıtırız falan ama ve lakin akıl devreye girdiğinde pişmanlıklar işte hesap hani gittim dün akşam şu kadar para harcadım dediğimde ertesi gün uyandığım zaman benim bütçem etkilemiş oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani yine benim kendi sorumluluklarımı bozan şeyler olduğu yapmış olduğumuz zaman burada ne diyoruz? Nefsin esiri olduğumuz zaman işte ne kadar çok nefsin esiriysek o kadar çok geçici haz ve mutluluğun kölesi olmuş oluruz. Kendimizi mutlu olduğumuzu zannederiz ama mutluluk ve huzurdan uzaklaşmış oluruz.
1: Nefsin kölesi olmadan mutluluk ve huzuru nasıl bulabiliriz? Bunun yol ve yöntemlerini de konuşalım mı? Son dakikalar içerisindeyiz. Buyurunuz.
0: Tabii. Peki yani insan işte hayatının merkezine kendisini koyduğunda hani bunu kişinin tamamıyla bakış açısı. Ben bu dünyada yaşıyorum ve ben kendimi ne kadar çok fazla kontrol edersem yani ne kadar tüketim ihtiyacım olduğu kadar yer ihtiyacım olduğu kadar içer ihtiyacım olan şeylerin dışında olan hani nedir o olanları bıraktığımız zaman doymuş olurum. Tatmin olmuş olurum. Bu sefer de başka şeyler için de zamanım olmuş olur. O zaman iyi yönettiğim için de hedeflerimi adım adım ilerleyebilirim. Yani zamanı yönetmek. Ondan sonra kişinin aslında ekonomisini yönetmek bakın hani. Ondan sonra kişinin sorumluluklarını yerine getirmek de aslında önceliklerini yönetmek. Bunların da aslında mutluluk ve mutsuzlukla çok
1: Alakası
0: ilgisi
1: var.
0: vardır.
1: Evet.
0: Eğer kişi sorumluluklarını yönetemiyorsa çıkmazı girecektir. Çatışmaya falan girecektir. Eğer bir insan ekonomisini yönetemiyorsa işte orada mutlulukla mutluluk arasında bir savaş içerisindedir. Eğer bir insan aile ilişkilerini yönetemiyorsa bakın mutsuzdur. Arkadaşlık ilişkilerini yönetemiyorsa mutsuzdur. Dolayısıyla insanın hayatının merkezine kendisini koyup da önce can sonra canan diyerek aslında hani kendisinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra öncelik sırasına göre hareket ettiğinde bir kere hem huzur da orada başlar. Huzur da orada başlar. Mutluluk da orada başlar. O yüzden nedir? Kendisini kontrol etmesi. Kendini kontrol etmiş olan kendini kaybetmediği için de başka rüzgarlara savrulup gitmez.
1: Tekrardan sözü size bırakacağım. Mutluluk ve huzurun hissettirdikleri, bize yaşattıklarını da yönetmek mümkün müdür? Bazen olumlu, bazen olumsuz da olabiliyor. Neler söylemek
0: Aslında
1: istersiniz?
0: bakınca geçici mutluluklar, keyif, geçici zevk, haz odaklı olan mutluluklar baktığımız zaman bunlar nedir? Hani ne kadar doğru bilmiyorum ama işte bu olumsuz tutum ve davranışlar var ya bütün bunlarla mutluluk arayan insanların bedenleri zarar görmüş olur. Hani bedenen bakın bedenen zarar görmüş olur. Ondan sonra işte zihin sağlığı, ruh sağlığı her zaman için zarar görmüş olur. Diğer tarafta hani sorumluluklarını yerine getirdiğinde kendi bedenine, kendi ritmine saygı duyarak, kendi özüne saygı duyarak, bedenine saygı duyarak, çevresine saygı duyarak yaşayan insanlar daha da gençleşirler, daha da mutlu olurlar, daha da güler yüz olurlar, daha olumlu bakarlar hayata. Diğer türlü insanlar da karamsardır. Hani karanlık yerleri aydınlatmak için çok fazla ışık kullanılır. Karanlık yerler. O yüzden gece hayatında olmuş olduğu sokaklara baktığınız zaman rengarenk ışıklar vardır. Onlarla çeker, ışıklarla çeker, insanı karanlığa götürürler. Dolayısıyla mutluluğun olmuş olduğu yerlerde de sadelik vardır, minimalistik vardır. Kişi de kendi o sadeliği yakaladığı zaman, az şeyle yetindiği zaman ya da şöyle diyebiliriz, ne kadar çok şeye sahip olmak değil, sahip olduğu şeylerin ne kadar çok kıymetini bilen insan, onlarla yetinmeyi bilen insan mutluluğunda kapısını açmış olacaktır.
1: Huzurla ilgili bir iki cümle rica edeyim ve kapatalım programı, olur mu?
0: Kişi inancına göre yaşadığı zaman, ilmiyle amil yaşadığı zaman, bütünlük içerisinde olduğu zaman, bedenini beslediği kadar ruhunu da beslediği zaman O zaman da huzurun kapısını

0: olmuş olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de hakikaten çok istifade edici bir program oldu bizim için. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili sağolunuz varınız.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Efendim programımızı burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu klinik psikolog ve psikoterapist Sebahattin Ertuğ Beyefendi'ydik. Huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarını, özellikle geçici mutluluklar neler yaşatıyor, kalıcı mutluluk ve huzurun formülü var mıdır, ona ulaşabilecek unsurlar neler insanoğlunda, bunları konuştuk. Farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasıl

0: ila nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: yu'ta şehidu sitte hisalin inde evveli katretin min demihi yükefferu anhu küllü hatiyetin ve yara mak'adahu minel cennet ve yüzevvecu minel havril in ve yü'menu minel feza'il ekber ve min azabil kabr ve yuhalla hulletel iman. Ahmed İbni Hanbel'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi şehide verilecek mükafatları anlatan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki yu'taş şehidu sitte hisalin şehit olan kimseye 6 ikram 6 mükafat verilir. İnde evveli katretin min demihi yani yaralanıp şehit olmasına sebep olan o yarasından ilk damla yere damladığı zaman bunlar kendisine verilir. Biter yani. Damlası yere düşerken bu sonuçları kazanmış olur şehit. Yükefferu anhu küllü hatiyetin. Bütün günahları bağışlanır. İlk mükafat olur. Hayatta ne hata, ne günah, ne suç işlemişse işlesin. Değil mi ki şehit oldu, değil mi ki hak yolda kanı aktı, değil mi ki ilk damlası yere damladı, damlar damlamaz. Bütün eski günahları affolur. Ve yara mak'adahu minel cennet ve derhal gözünün önüne cennetteki mekanı makamı açılır görür cennetteki yerini. Oh, bahçeler, havuzlar, huriler, köşkler, ikramlar, ihsanlar, lütuflar, nimetler, şaşalar, saltanatlar derhal gözünün önüne açılır. 2. Ve yüzevvecu minel huril in. Gözlerinin akı gayet ak, karası gayet kara, iri, güzel gözlü o cennet hurileriyle evlendirilir. 3. Ve ahiretin feza-ı ekber denilen büyük korkusundan emin olur. Hani insanlar terleyecekmiş, 70 arşın aşağıya terleri nüfuz edecekmiş, terler efendim kulakları hizasına çıkacakmış. O günün korkusundan bu şehitler emin olurlar. O korkular hiç onlara ulaşmaz, onlar duymazlar, bilmezler bile onu. 4. Ve min azabil kabr. Kabir azabı görmezler. Halbuki kabirde azap vardır. Kabirde azap vardır ve kabir bazen bazı kimseler için cehennemin çukurlarından bir çukur halinde ateş dolar. Bu şehitler kabir azabından da mahfuzdurlar, emindirler, kabir azabı da görmezler. Ve yuhalla hulletel iman, kendilerine iman elbisesi giyilir. Evet, dünyadaki elbiseleri kanlara bulaşmıştır. Yaralarından kanlar akmış, onları bulaştırmıştır ama kendilerine iman hulleleri, elbiseleri giyilir. Böylece 6 çeşit ikrama daha ilk damlası yere düşerken efendim nail ve sahip ve mazhar olur şehit. Muhterem kardeşlerim, insanın nesi var? Malı vardır. Mülkü vardır. Sahip olduğu çeşit çeşit makamı vardır, mekanı vardır, mertebesi vardır, şöhreti vardır. Efendim, bunların kısmen bazısını azıcık azıcık sağa sola insanlar verir. Yani kendisi zengindir de, milyonları vardır da birazcık fukaraya da verir. Camiye de azıcık yardım eder. İmam Hatip okuluna, Kur'an kursuna, efendim bilmem köprüye, yola, çeşmeye vesaireye biraz yardım eder filan. Fakat can bahis konusu oldu mu can, insanlar bucak bucak kaçar. Korku belası, eyvah canıma zarar gelecek diye bakarsın herkesi bir tarafa dağılmış. İnsanın etrafında kimse kalmayıverir. Can bu. Yani Uhud Harbi'nde Müslüman nöbetçiler yeri bırakıp da düşman oradan hücum edince ve izzagatil ebsaru ve belagatil kulubul hanacira ve tezunnune billahi zunnuna. Yani gözler kayıp canlar boğaza dayandıp geldiği, can boğaza geldiği zaman ve Allah-u Teala hakkında çeşit çeşit efendim düşünceler insanın içinde, endişeler, korkular hasıl olduğu zaman herkes bir tarafa dağıldı. Ve iz tus'idûne ve lâ telvûne alâ ahadin. Dağa tırmanmaya başladılar. Kimse kimseye bakmamaya başladı. Ve

canını da veriyor. En büyük, en büyük fedakarlık. En büyük fedakarlık, en zor iş ve herkesin yanaşamayacağı bir şey ama işte bu ikramlara da nail oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir savaşında bir kişi geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben şimdi Müslüman olsam, sarhoş bir kimseymiş yani, müşriklerden bir kimseymiş, ben şimdi Müslüman olsam, senin safında düşmanla çarpışsam, ölürsem cennete gider miyim diyor. Gidersin diyor. Onun üzerine kelime-i şehadet getiriyor. Peygamber Efendimiz'e iman ediyor ve oturuyor bir kenara, hurmaları yemeye başlıyor. Şu hurmaları yiyeyim de biraz güç kuvvet kazanayım diye. Sonra hurmaları yerken aklına geliyor. Cennet, yani bu hurmaları yiyip de cennete girmeyi tehir etmeye lüzum yok. Beklemeye tahammülü yok bu işin diye. Torbayı bir tarafa savuruyor, şehit oluyor. Peygamber Efendimiz'in şehadetiyle, yani garantisiyle, Peygamber Efendimiz'in bildirmesiyle biliyoruz ki efendim şehit oluyor, cennete giriyor, cennetlik oluyor. Daha böyle müşriklikten yeni çıkmış, imanı yeni girmiş, daha bir namaz kılmaya bile vakti olmamış, şehit oluyor, cennetlik oluyor, canını verdiği için. Bir insan içinde şehit olma arzusu, Allahu Teala Hazretleri için, Allahu Teala Hazretlerinin yoluna can verme arzusu olmazsa kamil bir mümin olamıyor. İçinde münafıklıktan bir parça bulaşık kalmış oluyor, eksikli olmuş oluyor. Onun için hepimizin içinde Rabbimizin yoluna, onun verdiği canı, bize emanet olarak verdiği canı feda olsun diye malımızı, mülkümüzü, canımızı, varımızı verebilecek bir duygu yerleşmesi lazım. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol, ne senindir ne benim dediği gibi şairin, verebilecek bir sıfata sahip olmalıyız, halet-i ruhiyeye sahip olmalıyız. Eğer bir insan Rabbim için canım da feda olsun diye gerçekten Allah yolunda canını feda etmek ve şehit olmak arzusunu taşıyorsa, Allah onu yumuşak yatağında ölse de şehitlerin mertebesine eriştirir diye Peygamber Efendimiz'in müjdesi de var. İsterse yumuşacık döşeğinde, yastığında ruh teslim etmiş olsun. Madem ki içinde o arzu vardı, ondan dolayı o mükafatı alır ve şehit mertebesini bulur diye. Bir de ümmetin bozulduğu, fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine sarılan, ona göre yaşayan insana da şehit sevapları verilecek. Hatta yüzlerce şehit sevabı verilecek diye rivayetler var. O bakımdan hepimiz canı gönülden şehit olmayı bir kere kararlaştıralım. Bir de Resulullah Efendimizin sünnetine ittiba etmeyi kararlaştıralım. Her halimizde, her tavrımızda, giyimimizde, kuşamımızda, selamlaşmamızda, yemek yememizde, ev hayatımızda, iş hayatımızda, her şeyimizde Resulullah Efendimizin izinden gideceğiz, sünnetine uyacağız, bid'atlardan uzak duracağız. Has, öz, sahabe-i kiram Müslümanlığı, asr-ı saadet Müslümanlığını yaşayacağız diye karar verelim. Ve öğrendiğimiz hadis-i şerifleri uygulamak maksadıyla öğrenelim. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi bu asırda ihya edeceğiz, yaşatacağız, göstereceğiz. Cihana bak, Sünnet-i Seniyye'ye dayalı has Müslümanlık nasıl olurmuş görün diye Sünnet-i Seniyye'yi ihya edeceğiz. Bu niyeti taşırsak Rabbimiz dileriz bizi de o şehit mertebelerine nail eylesin. İlk damlasında bütün günahları affolacak, cennetteki yeri gözünden perde kaldırılıp kendisine gösterilecek, huri kızlarıyla evlendirilecek, o büyük korku gününün korkusundan emniyette olacak, azab-ı kabir görmeyecek ve iman hullesi kendisine giydirilecek, nice nice ikramlara nail olacak. Bunların hepsi büyük, büyük işler, büyük mükafatlar. İnsan kabre girdiği zaman kim bilir ne olacak? Müminlerden bir tanesini kabre girer girmez, kabirde azap melekleri bir darbe vurmuşlar kafasına. O darbenin şiddetinden kabrin içi ateş dolmuş. Yani müthiş bir darbe vurmuşlar. Onun içi, kabrin içi ateş dolmuş. Adam o korku, o acı içinde demiş ki ben Allah'ın mümin kuluydum. Allah'ın imanlı kullarındanım. Bana niçin vuruyorsunuz diye söyleyince Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde bildiriliyor ki sen bir gün zalimler bir mazluma zulmederlerken oradan geçtin, mazluma yardımcı olmadın. Bu onun cezasıdır diyecekler.
Yani İslam'ı

İyi öğrenmezsek bir yerden bir felakete uğrarız kardeşlerim. İslam'ı iyi öğrenmeliyiz. Kendimizi iyi bir şey yapıyoruz sanıyoruzdur ama bazı sebeplerden, yani kendimizi iyi bir şey yapıyor sandığımız halde bir cezaya uğrama tehlikesi var olduğuna göre İslam'ı iyi öğrenelim. Bak, mazlumun yardımına koşmadı diye mümin olduğu halde kabir azabı görüyor. O bakımdan mesela duaların kabul olması için şartlar. Ferahlık zamanında Allah'a dua ve ibadet eder de insan daraldığı zaman dua ederse kabul ediyor. Ama genişlik, ferahlık ve rahat zamanında dua etmez de başı sıkışınca Allah kabul etmiyor. Onları bilelim. Yani duanın kabulünün bu şarta bağlı olduğunu bilelim. İbadetlerin innema yetekabbelullahu minel müttakîn buyuruyor. Allah ancak müttakî kullardan ibadetleri kabul eder. Hazreti Adem'in bir oğlu kurban kesti. Öteki oğlu da kurban kesti. Birisi kabul oldu, birisi kabul olmadı. Allah ancak müttakilerin ibadetini kabul eder deniliyor. O halde müttakî kul olmamız lazım. Takva ehli kul olmamız lazım. Bunun şekli şemaili nedir? Yalanla dolanla olur mu? Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi iyi bir şey yapıyoruz sanıp da aslında yanlış işler yapmaktan korusun. Sevmediği amellerden korusun. Sevmediği işlerden, sözlerden, hallerden, kişilerden korusun. Allah her türlü şerrinin şerrinden bizi emin eylesin. Bize lütfuyla muamele eylesin. Bizi şehitlik mertebesine nail olmamız için nelere muhtaçsak onlara sahip eylesin. Yuzamu ehlün nari fin nari hatta enne beyne şahmeti üzüni ehadihim ila atikihi mesiretü seb'i mi'eti amin ve inne vilaza cildihi seb'une zira'en ve inne dırsahu mislü uhudin. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şehidin durumu anlatıldı. Arkasından da bu sefer cehennem ehlinin feci halini anlatan bir hadis-i şerif karşımıza çıktı bugün. Cehennemin ahvalini anlatıyor. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh'in kitabında kayıtlı. Başka hadis-i şeriflerden de okumuştum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehennemde cehennem ehlinin vücutları büyütülür. Ebat olarak büyür. Çok büyük boyutlara getirilir. Hatta o kadar büyütülür ki kişinin, o cehennem ehlinden bir herifin, şerifin kulağının yağından, şu yumuşak kısmından, küpe takılan aşağı kısmından omuzuna kadar olan mesafe efendim 700 yıllık yol kadar büyük olur. Yani ebat büyütülüyor. Nasıl büyütülüyor? Bu hücrelerin araları, efendim moleküllerin araları açılıyor demek ki. Belki her hücresi azabı tatsın diye. Yani her birine azap ulaşsın diye. O kadar Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. Ve cildinin kalınlığı 70 zira haline getirilir. Ve bir dişi Uhud Dağı kadar büyütülür. Yani gayet büyük ebatlar haline getiriliyor. O muazzam ebatlar halinde cehennem kütüğü olarak harıl harıl harıl harıl yanıyor kişi. Yani şu fecaati düşünün, şu azabı düşünün ve Allah'ın cehennemde daha mücrimler için hazırladığı daha nice azaplar varsa onları düşünün. Bir de şu dünyadaki mücrim insanların, yani şu cehennemi hak etmelerine sebep olacak küçücük küçücük zevk parçalarını düşünün. Değer mi yani? Yani o ahiretin o kadar büyük belasına şu dünyadaki iki paralık bir akşamlık bir zevk, bir kadehlik bir zevk, efendim bir anlık bir zevk değer mi? Bir yalan, bir dolan, bir aldatma, bir hırsızlık, bir arsızlık, bir namussuzluk değer mi? Namussuz insanlar yani hep yaşıyorlar da namussuzlar ölüyorlar mı? Namuslular da yaşıyor, namuslular da mutlu oluyor. Dürüst insanlar da dünya hayatında rahat ediyor. Ne olmuş yani? İlla yani dünya hayatının zevkini, safasını şey yapmak için illa böyle edepsiz, arsız, yüzsüz, namussuz, haysiyetsiz mi olmak lazım? Hayır. En büyük mutluluk gene dünyada da imanlı insanlarda. İmansız insan intihar ediyor, mutsuz oluyor, endişeler içinde yaşıyor. Şeker hastalığı hakkında konuşuluyordu. En çok şeker hastalığına gangsterler tutulurlarmış.
Neden? Her an korku. Belinde çifte tabanca geziyor.

hasmım beni köşe başında acaba şey yapar mı filan diye korkusundan, o sinir gerginliğinden yani karaciğer filan tahrip oluyor. Çünkü insanoğlu yani mutluluk dediğimiz şey başka bir şey. Yani bir dervişin, bir çobanın, bir köylünün, mümin bir kimsenin, efendim bir oduncunun, Yunus Emre gibi bir mübareğin veyahut daha başka bir zatın, yani dağ başında boynu bükük bir dervişin, abası yamalı bir mümini kamil kulun, belki tattığı zevklerin, sefaların yüzde biri, binde biri, milyonda birine sahip değil bu ehli dünya. Ne olmuş? Geziyor, boğazda volta atmış. Ne olmuş? Efendim Kotra'ya binmiş de efendim Marmara'ya açılmış, Marmaris'e kadar gitmiş. Yani gitmeyiversin ne olur. Ben gitmedim, öldüm mü yani? Yani Allah'ın rızası yolunda aramalı insan mutluluğu. Mutluluğun çeşitleri var. Rızası yolunda aramalı, önüne zevkli gibi görünen ama günah olan, zevksiz gibi görünen ama sevaplı olan iki iş geldiği zaman Allah rızası için merdane, meşakkatli tarafı seçebilmeli insan. Meşakkatli tarafı Allah rızası için, erkeksen, mertsen, fedakarlık göster. Hadi bakalım. Allah'ı seviyorum. Seviyorsan göster. Cennet yolu biraz zorcadır, yokuşçadır. Cehennem yolu kolaydır. Tıkır tıkır insan bırakıversen yuvarlana yuvarlana gider. Gayet kolaydır cehennemin yolu. Düz arazide basılmış asfalt yol gibidir. Cennetin yolu biraz zorcadır. Rabbimiz zahiri, geçici güzelliklere, efendim aldatıcı, fani efendim güzelliklere aldanmamayı, şuurlu olup baki güzellikleri tercih etmeyi bize nasip eylesin. Cehennem böyle kötü, şehitlik böyle tatlı, mahşer günü böyle korkulu. İşte hadis-i şeriflerde görüyorsunuz. 6 Yuakku minel gulami şatani mükafa'ani ve anil cariyeti şatun izbahu alesmihi ve kulu bismillahi vallahu ekber Allahümme leke ve ileyke hazihi akikatü fulan. Hazreti Ayşe validemizden efendim şey yapılmış bu hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğan çocuk için kesilecek kurbanı anlatıyor bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki yuakku akika kurbanı kesilir minel gulami erkek çocuk için akika kurbanı şatani iki koyun olarak kesilir. İki koyun kesilir ve anil cariyeti çocuk için, kız çocuk için şatun bir koyun kesilir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz keserken izbahu alesmihi Allah'ın adıyla ve kimin adına kesildiğini söyleyerek kesin. Yani Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra adını da söyleyin. Şöyle deyin. Ve kulu bismillahi bismillah denilecek. Allah'ın adı anılmadan kesilen kurban yenmez. Haram olur. Hocam biz sadece domuzu haram sanıyorduk. Allah'ın adı anılmazsa her şey haram olur. Allah'ın adı Bismillahirrahmanirrahim denilecek, kesilecek. Allah'ın adıyla kesilecek ve Allahu ekber denilecek. Bismillahi vallahu ekber. Allahümme leke ve ileyke. Ya Rabbi sen emrettin diye ve senin rızan için bu kurbanı kesiyoruz. Ve sevabını senden bekliyoruz. Bu çocuk için işte kesiyoruz. Bu kesilen hayvan filanca çocuğun doğan yavrunun akikasıdır diye bildirin diye duasını da öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Akikayı bilmeyenler içinizde olabilir. Doğan çocuklar için bir akika kurbanı kesilecek. Erkekse iki tane kesilmesi uygun. Kızsa bir tanesi efendim kafi geliyor. Bunu keseceksiniz. Keserken de Bismillahirrahmanirrahim Allahümme leke ve ileyke hadihi akikati filan diye yani kimse onun adı söylenerek böyle şey yapılacak. Akikası kesilmeyen çocuğun problemleri olur. Akikasını kesmek lazım. Halkı toplayıp, dostları toplayıp, onlara ziyafeti çekip, onların duasını almak lazım. Çocuğun ondan sonraki hayatında hayır ve berekete nail olması için. Teferruat hakkında bilgi almak isterseniz, akika kurbanı hakkında ilmihallerde bilgi vardır. Çocuklarınız için şimdiye kadar hakika kurbanı kesmemişseniz bu hadisten sonra kesiverin ve o ziyafeti çekiverin ki hayır ve berekete nail olunsun. Ya akidu şeytanu

kafiyeti reise ahadüküm izahü ve name selase ukad. Yadrubu mekane külli ukletin aleyke leylun tavil. Ferkut ve in isteykaza fezekerallaha in hallet ukletun ve in tevabbaa in hallet ukletun fe in salla in hallet ukletuhu külluha. Fe asbaha neşitan tayyiben nefsi ve illa asbaha habisen nefsi keslan. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i, İbni Mace, İbni Hibban, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. İnsanın uyuduğu zaman şeytan ona ne oyunlar ettiğini anlatıyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. İnsanın uyumasında şeytan ne yapar? يَاكِدُ الشَّيْتَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَيْسِ اَحَدِكُمْ Şeytan sizden birinizin başının arka tarafına, şu ense tarafına, efendim, üç tane düğüm çalar. Üç tane düğüm düğümler. اِذَا هُوَ نَامَ Uyuduğu zaman, yani kişi yatıp uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç tane düğüm çalıyor. Manevi düğüm bağlıyor. Ve bağladığı zaman da der ki, yadribu mekane külli uktetin. Her düğümün yerine bir tane patlatır, bir vurur şeytan ve der ki aleyke leylun tavilun ferkut. Sana uzun bir gece olsun, hadi uyu diye o düğüm yerine bir de patlatır, vurur. Üç tek, üç kere böyle şey yapar, uyu bakalım diye. Şeytan böyle insan yatınca üç tane düğüm vurur ensesine, kafasının arka tarafına. Fe'in isteykaza, eğer uyku arasında gürültüden, yana dönerken vesaireden bir sebeple uyanır da fezeker Allah, Allah'ı zikrederse, yani Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah filan gibi bir böyle mübarek kelime ile zikrederse inhallet uktetun, şeytanın düğümlediği düğümlerden bir tanesi çözülür gözünü açtığı zaman. Fe in tavadda'a, kalkıp abdest alırsa öteki düğüm de çözülür, iki düğüm gider. Eğer kalkıp namaz da kılarsa bütün üçüncüsü de çözülür, bütün düğümler ensesinden çözülmüş olur, kafasının arkasından çözülmüş olur o kişinin. Fe asbaha neşitan tayyiben nefsi, neşeli, hoş halli, içi ferah bir şekilde kalkar. Uyanıp Allah'ı zikrederse, abdest alırsa, namaz kılarsa böyle ferah, tatlı, neşeli, hop hop, zıp zıp böyle bir tatlı şekilde uyanır. Ve illa asbaha habisen nefsi keslan. Böyle yapmazsa berbat bir vaziyette ve tembel bir şekilde kalkar. Artık esnemekten çeneleri ayrılır, gerilmekten kolları acır filan. Bir türlü şey yapmaz. Neden? Şeytan manevi düğümleri vurdu, çaldı, arka tarafa düğümledi. Onlardan kurtulamıyor. Onun için ne yapacağız? Gece yatarken abdest alacağız. Bir. Tedbir söylüyorum yani şimdi. Gece yatarken abdest alacağız. Dört rekat namaz kılacağız. O abdestle. E hocam, yani yatsı namazını kıldık ya, yani ne oluyor? Ben demiyorum. Yani yatarken abdest almak iyi. E dört rekat namaz kılacaksın. Böyle abdestli yatarsan bütün geceyi ibadet etmişsin gibi, etmiş de geçirmişsin gibi melekler sevap yazacaklar. Bir kere etrafına melekler ve huri kızlar toplanacak. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre onlar izdiham ederler diyor hadis-i şerifte. Yani böyle izdiham üst üste böyle yığılarak melekler etrafında yer alırlar. Şeytan nereye sokulacak meleğin geldiği yere? Yaklaşamaz bile. Böyle yapmanın bir kere bir manevi faydasını göreceksiniz. Deneyin, yapmayan varsa içinizde. Çoğu yapıyordur kardeşlerimin ama yapmayan varsa bu gece denesin. Böyle abdest alıp dört rekat bir nafile namaz kılıp, gece namaz kılıp öyle yatın. Etrafınıza melekler geleceği için, şeytan sokulamayacağı için, abdestli yattığınız için bir kere namaza, ibadete kalkmanız çok kolay olacak. Hocam ben çok ağır uykuluyum, kalkamıyorum, uyanamıyorum. Böyle yap, uyanırsın. Bu bir. Geceliğinde insan arada bir uykudan uyanıyor veyahut caminin hocası müezzin ezanı okuduğu için kulağına ses geliyor. Bir açıyor sesi, kulağını bir duyuyor. Ondan sonra yorganı hop yukarıya çekti mi gitti.

gidiyor diye, tamam. Yani ondan kalkamıyor. Veyahut ezan duyulmayan bir yer bile olsa, uyandığı zaman böyle bir Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Subhanallah diye böyle La ilahe illallah, Allah Allah diye böyle bir zikrederse, o zaman kalkması mümkün olur. Çünkü bir ip çözüldü, bir düğüm çözüldü. Ne yapacak şimdi? Gidecek bir abdest alacak. Zaten sıkışmıştır abdesti vesairesi filan. İnsan yani patlayacak gibi oluyor, kalkmıyor uykudan. Zaten bir gidecek. Orada eğer 100 numaraya gittikten sonra yatağın hasretine dayanamayıp tekrar yatağa yatarsa gene gider. Birazcık hocam 5 dakika şöyle bir uzanayım, kafamın bir sersemliği geçsin, kalkacağım bak söz. Tamam, kalkacaksın ama onda kalkarsın. Bir yattın mı gittin gümbür diye. O bitti artık. Yatmayacaksın, abdest alacaksın. Yani orada abdest alacaksın. O zaman ikinci düğüm çözülecek. Bak hadis-i şerifte öyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Abdest aldın, iki rekatta namaz kılıver. Namazı da kıldın mı, eğer daha sabahın vakti girmemişse teheccüd namazı kılarsın, ne güzel olur. Teheccüd namazı rekatani minelleyle hayrun minet dünya ve mafiha. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Geceliğin kıldığın iki rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hepsine sahip olmaktan daha karlıdır. E o zaman teheccüd namazı kılmış olacaksın, dünyalar senin oluyor. Dünyalardan daha kıymetli şeylere sahip olmuş oluyorsun. Dualar kabul oluyor. Namazın içinde dua var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. İhdine sıratal müstakim diyorsun. O yaptığın dualardan dolayı, dualar kabul olduğundan nice nice hayırlara, bereketlere erersin. Ondan sonra da sabah namazının vakti girince sünneti kılıp evde camiye gidersin. Oradan da sevaplar olur. Böyle neşeli olursun. Hafif olursun. Rahat olursun. Efendim, öğrenciysen zihnin berrak olur, açık olur. Hafız olacaksan okuduğun sayfa hemen hatırına kolayca girer. Yok hocam uyku biraz az geldi, ben biraz daha yatacağım müsaadenle diye. Gidip yattın mı onda kalkıyor insan. Fakat kafası kazan gibi oluyor. Gözünü açmak istemiyor. E hani dinlenmiştim, 5 saat daha uyumuştum ilaveten, daha beter ağırlaştırıyor. Yani bu tecrübeyle sabit, işte hadis-i şeriflerle de belli olan bir şey. Gecenizi böyle başlatın, uykunuzu böyle abdestli olarak, namaz kılarak başlatın. Sabaha kalkışınızı böyle yapın, o zaman çok hayırlara ereceksiniz. Aksi takdirde berbat bir vaziyette, araba çarpmış da hurdaş olmuşsunuz gibi tembel, her tarafınız ağrır vaziyette kalkarsınız. Bu böyledir. Bak kaç tane mübarek hadis alimi varsa kitabında bunu yazmışlar. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Yani 5-6 hadis kitabından 5 tanesi sahih kitaplardan, 5 tanesi yazmış. E madem bunu duydun, o halde buna göre bu gece hareketini öyle yap. Allah-u Teala Hazretleri gecemizi, gündüzümüzü, uykumuzu, uyanıklığımızı, her işimizi Rabbimizin rızasına uygun yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Rızasını kazanmayı şeytanın şerrinden emin olarak, salih ameller işleyerek ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir

0: yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.

0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhan zil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke ercu, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.

0: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işlere artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
1: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Akra. Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda yanlış klima kullanımının getirdiği problemlerden söz edeceğiz. Uzmanlar kirli klimanın oluşturduğu bakterilerin kemoterapi tedavisi görenlerle kronik böbrek ve akciğer rahatsızlığı bulunan hastalar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek temizlenen klimanın ise faturalarda tasarruf sağladığını vurguluyor. Ayrıca otel ve hastane çalışanlarına da uyarılarda bulunuyor. Yanlış klima kullanımı ölüme kadar götürebilir. Yaz aylarında artan klima kullanımı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Giderek yükselen sıcaklıklar evlerde ve işyerlerinde klima kullanımının artmasına neden olurken, klimanın sağlığa etkisi ve doğru kullanımı hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hülya Bayiz, temizlenmeyen klimanın ürettiği bakteri ve küf mantarının solunum yoluyla insan vücudunda ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti. Bazı bakterilerin ölüme bile neden olabileceğine işaret eden Bayiz, şeker ve kemoterapi tedavisi gören hastaların dikkat etmesi gerektiğini, hastane ve otel çalışanlarının ise risk grubunda olduğunu vurguladı. Klimanın ürettiği bakterilerin solunmasının hafif soğuk algınlığı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, grip gibi hastalıklardan ciddi solunumsal enfeksiyonlara kadar uzanan yelpazede hastalıklara neden olabileceğini anlatan Bayiz, bunların en ciddisi ve nadir görülen ancak öldürme potansiyeli olan lejyoner hastalığıdır. Lejyonella bakterisi enfeksiyondan sorumludur. Bu bakteri klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına da almaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte tek tek vakalarda bildirilmiştir. Büyük otelle iş yerlerinde havalandırma işçileri ve sağlık personeli riskli gruplar arasında. Bakteri alan kişinin vücut direnci de hastalığın oluşmasında önem taşır. Şeker, kemoterapi, kronik böbrek ve akciğer hastalarında bu oluşum daha yüksek oranlardadır. Hastalığın komaya ve ölüme neden olabileceğinin altını çizen Dr. Hülya Bayiz, bu hastalarda akciğere ait şikayetler ön planda değildir. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra başlangıçta kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Buna ek olarak konsantrasyon bozukluğu hatta koma bile olabilir, dedi. Göğüs Hastalıkları bölümünden Doktor Necla Songür ise klima yoluyla bulaşan lejyoner hastalığının zatürre gibi ciddi üst solunum yolu sorunlarına yol açabildiğini, mutlaka klima bakımı yapılması gerektiğini kaydetti. Doktor Songür, sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimaların aynı zamanda hava yoluyla bulaşan mikroorganizmaların kaynağı olabildiğini söyledi. Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığının zatürre gibi ciddi üst solunum yolu sorunlarına yol açabildiğini belirten Songür, ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa

0: Legionella adı verilen bir bakteri üremekte. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jacuzzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteri solunum yoluyla bulaşmakta. Her gün karşılaşılan bu bakteri, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde ilk olarak üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabilir, dedi. Nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıkları gibi belirti veren klima hastalığının çok kısa bir süre içerisinde alt solunum yollarını da tutarak akciğerde iltihaplanmaya neden olduğunu ifade eden Dr. Necla Songür, hem hava hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen klima hastalığı özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilemekte. Bu kişilerin yaşadıkları ortama ve yaz döneminde tatil bölgelerindeki klimaların kontrolünün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmeli. Aynı zamanda banyo, havuz ve termal tesisler gibi nemli ortamlardaki sistemlerin de hijyeninin yeterince sağlandığından emin olunmalıdır, dedi. Kirli klima faturayı da artırıyor. Klimanın çalışma sıklığına bağlı olarak senede en az bir kere filtresinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Canan Acar ise klimaların filtre değişiminin yıl içerisinde mutlaka yapılması gerektiğini aktarıyor. Değişimin ihmal edilmesi durumunda kirlenen filtrenin klima hava akışının azalmasına veya ünitede donma sorunlarına neden olabileceğini dile getiren Acar, kir filtreli bir klimanın ise faturada %5 ila 15 arasında bir artışa neden olabileceğine vurgu yaptı. Klima temizliği hakkında önerilerde bulunan Canan Acar, filtre değiştirmemek klimanın ömrünü kısaltır. Klima kapağını açtıktan sonra filtreleri görebilirsiniz. Kiri ve tozu tutan bu filtrelerdir. Filtreleri çıkardıktan sonra tozunu soğuk suyun altında akıtabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, filtre temizliğinde herhangi bir sabun ya da deterjan gibi kimyasal temizlik ürünleri kullanılmaması gerektiğidir. Bunun nedeni deterjan veya sabun gibi ürünler filtre yüzeyine zarar verebilir ve klimanın üflediği hava aracılığıyla solunum yollarınıza karışabilir, sağlık açısından istenmeyen durumlara yol açabilir, dedi. Özellikle sıcak havalarda büyük bir serinlik ve konfor sağlayan klimaların yanlış kullanımında hem faturayı artırması hem de çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği yönünde uzmanların yaptığı önemli hatırlatmaları aktardık programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah. La ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu. Ve huve rabbul arşil azim.

tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha huzurlarınızdayız değerli dinleyenler. Stüdyomuzda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Bir önceki hafta Elha ismi şerifini işlemiştik. Bugün de El Kayyum ismiyle devam edeceğiz inşallah. Ayşen hocam hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş buldum.
1: Evet, bu hafta El Kayyum ismini işleyeceğiz inşallah. İsterseniz kayyum ne manaya geliyor? İçeriğinde, mahiyetinde neler var? Biz kayyum deyince ne anlamalıyız? Bununla başlayalım hocam.
2: Öncelikle El Kayyum, eşsiz yönetici demek. Varlığı tüm kainatı sek ve idare eden, her varlığın onun sek ve idaresine muhtaç olan, yani bizim onun idaresine bağlı yaşamak durumunda kalan, her şey onun kayyumu altındayız anlamında söyleyebilirim. Kelime anlamı noktasında kayyum kumdan gelir, ikameden gelir. Mesela salatı ikame ederiz. Ayağa kaldırma. Zaten El Kayyum ismi El Hay ismiyle üç yerde birlikte gelir ve hay olanın, geçen hafta hatırlayın, diri olan, kendi diriliğine ve başkalarına dirilik katan kişilerin hareket halinde olduğunu söylemiştik, hatırlayın. Hareket halinde olursa olur demiştik. İşte El Hay ve Kayyum her şeyi, bütün kainatın kontrolünü ve yönetimini elinde bulunduran demektir. Ve bu anlamda her ne oluyorsa El Kayyum ismiyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Ayağa kalkmak, mesela salatı ikame etmek dedik, işte kıyam mesela, ayağa kalkmak, bu noktada her an işin başında olması anlamı taşır. Her an ayakta ve her an yönetici demektir. El Kayyum ismi bize o güven içinde olmamızı, panik halinde olmamızı, sekine getiren bir isimdir aynı zamanda. Düşünün, hani iki insan düşünün. Biri var, mümin, Allah'a iman etmiş, Hay ve Kayyum'un gözetimi altında olduğunu biliyor. Biri var, bundan bir haber. Bir olay yaşıyorlar ki biri sakin. O kadar sakin ki sadece kendisi ve ahiret için dertlenebilir en fazla. Çünkü bilir ki her ne oluyorsa Allah'ın izniyle oluyor ve kayyum olarak asla ona bir uyku tutmaz. Ayetel Kürsü'nde hatırlayın. Ondan başka ilah yoktur, o Allah'tır ki o haydır, kayyumdur. Onun hiçbir uyku tutmaz, o hiçbir işten geri kalmaz. Hiçbir boşluğu yoktur. O her an diridir, her an işinin başındadır. Ne muhteşem bir Rab. Ne kadar rahatlatıcı bir Rab, bir isim. Yani
1: günlük hayatta çektiğimiz sıkıntıları düşündüğümüzde o buhranları aslında çok da boşuna olduğunu hissedebiliriz.
2: Aslında evet, gerçek anlamda Esma'dan zaten hani ayetlerde ben daha önce de dile getirmiştim aslında. Bize verilen isimler, Allah'ın isimleri bizi, Rabbimizi daha iyi anlamamız adına bir yol gösterici, birer ışık. Hatta şöyle diyebilirim, Allah'ın bize verdiği ipleri, hani sıkı sıkı tutunun diyor ya, onu tutunduğun zaman sana bir şey olmaz demek istiyor aslında. Yani Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarılmak Allah'ın isimleriyle olur. Allah'ın her bir esması bizim için bir ip. Düşünebiliyor musunuz? Birçok insan yalnızlığını, kimsesizliğini, işte düştüğü durumun panik halini, sanki bir daha düzelemeyecekmiş gibi duyduğu bir haber, yaşadığı bir olayla panik olan insanın El Kayyum isminin altında aslında ne kadar rahatlayacağını biliyor olması. Ben genellikle isimlerin bizdeki, ya zaten dersimiz, hani ders dediğime bakmayın, programımız aslında bu isimlerin bizim hayatımızdaki yansımaları üzerine. Yani daha çok davranışlarımızı nasıl bir yön katar, biz nasıl bir sorumluluk üstleniriz noktasında. Yoksa ilahiyat açısından El Kayyum'un kelime anlamı, işte ayetlerin tefsiri falan gibi işlere girmiyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla ben Kayyum isminin en çok insani noktada karşılığı olan isimlerden biri olarak görüyorum.
1: Evet, biz Rabbimizi tanıdığımız ölçüde hayatımız kolaylaşacak aslında ve kolaylaştıracağız etrafımızı.
2: Tabii ki. Bravo. Çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, onun sırat-ı müstakimde olduğunu söyler ayet. Sırat-ı müstakimde olmak demektir. Yani Allah'ın yolunda olmak demek, Allah'ın izlediği yolu izlemek demek. Allah'ın bize gösterdiği şeyleri yerine getirmek demek. Ki kayyumluk bu noktada bize sorumluluk da yükleyen bir esmadır aynı zamanda. Hem öyle bir esmadır ki bu noktada yöneten ve bize yönetme emri veren bir Rabbimiz. Çünkü bakın Müslüman olmanın her bir şeyi, mesela oruç yemeği yönetme işidir.
1: Evet.
2: Açlığı yönetme işidir. İşte zekat malı yönetme işidir. İşte infak paylaşmada sana düşen yetkileri, sadece mal değildir infak, biliyorsunuz. Bilgiden de infak edilir, duygudan da infak edilir. Yani paylaşım içinde olduğunuz her şey. Yani biz Müslüman olarak kendimizi ve çevremizi idare etme işi, sek ve idare etme işidir. Dolayısıyla bir anlamda bize verilmiş belli şeyler var. Ne var mesela? Diyor ki Allah ayetinde, size göz verdik, görme yeteneği verdik, işitme yeteneği verdik, hissetme yeteneği verdik, fuat verdik. Hala mı şükretmeyeceksiniz? Şimdi bu üçünün bizde sorumluluğu var. Yani şunu diyecek Allah, ebser yaparken ne yaptın, nasıl yaptın? Dolayısıyla bunun yönetimi, mesela bilmediğin bilginin peşine düşme. Çünkü ağzından çıkan ya da kulağının duyduğu, gözünün gördüğünden mesuliyet vardır der. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Ben her an sek ve idare şeklinde hayatımı yönetmekle mükellefim. Bir kere 4 kuvvetim var. Bir, aklımı yönetmeliyim. Çünkü akıl tefekkür ister, akıl tezekkür ister, akıl tefakku ister, akıl tedebbür ister. Akıl akletmek ister. Akletmek için, tefekkür etmek için, tezekkür etmek için sizin aktif olmanız gerekir. Diri olarak hayata, yani bu dün nasıldı, bugün nasıl, kıyas yapmanız gerek. Hani işlemiştik, sanıyorum Kadir isminde işlemiştik. Bir şeyi tanımlamak başka bir şeyle kıyasını yapmayı sağlayan bir şeydi. Yani bir şeyin ne olduğunu, ne olmadığını söyleyerek biz farklılık koyup o farklılığın arasındaki farkı nicel olarak ölçülebildiğimiz zaman aklımızı kullanıyoruz demiştim. Aklı yönetmek bu anlamda o kadar önemli ki, ben aktif, kritik, analitik düşünme becerisi kendimde geliştirmekle mükellefim ki bu kayyum isminin bendeki tezahürü olan sek ve idari kendimi yönetebilmeyi sağlamalıyım. Biliyorum ki bugün geçen boş zaman bana yarın iki katı belki bedelle dönecek. Eğer ben bunu değerlendireyim, bu ancak akıllı olan bir şey. Bunun için şey olmanız gerekmiyor. Hani İlla ki çoğu zaman şey görürüm, sanıyorum Hay isminde işlemiştim. Hareketsizlik Müslümana yakışan bir şey değildir. Bilakis proaktif olarak, yani önceden hayrını, zamanını, mekanını planlayarak ve buna uygun hareket etmesi gerekir bir Müslümanın.
1: Dinamik olması.
2: Boş kalmamalı. Her şeyi Allah'a bıraktım diyerek Allah'ın huzurunda kuru yaprak değiliz ki biz. Allah bizi mesuliyetler vermiş ve tercih hakkı vermiş ve bir irade vermiş. Kullanma, tercih etme hakkı verdiği için

0: De biz ondan mesuliyet, yani sual edecek,
1: evet,
0: neyi tercih ettiğimizde. Dolayısıyla bir mesuliyetim var. Ben kendimi bir yaprağa yaptığım muamele gibi göremem ki, ben zaten çabamdan mesulüm. Sonuçlar beni ilgilendirmiyor o noktada. Zaten olacak olacağını var.
1: Evet.
0: Zaten olan da hayır vardır. Evet. Ama niyet hayır, akıbet hayır bizi götüren o niyet benim hareketimi planlamadaki esas benim itekleyen kuvvet değil midir?
1: Evet.
0: Ben bir niyet koymadan bir şeye girişebilir miyim? Dolayısıyla önce aklımı yönetmeliyim. İkincisi irademi yönetmeliyim. İrade dediğimiz şey ne? Aslında belki de hani insanı, Müslümanı, iman edeni, iman etmeyenden ayıran temel özelliği nedir biliyor musunuz? İç denetiminin yüksek oluşudur. İç denetiminin yüksek oluşu demek şudur. Bazı şeyleri çok isterken sırf Allah için vazgeçme işidir mesela. Biz bunu takva ile eşdeğer tutuyoruz. Hı-hı. Ya da bir şey hiç istemezken, canınız istemiyor. Birisi çok çekici, iki seçeneğiniz var. Birisi çok çekici, çok kolay ve çok güzel. Ötekisi hiç çekici değil, çok kötü. Çok zor hatta.
1: Zahmetli.
0: Zahmetli. Ama Allah ötekini istiyorsa, canım istemezken onu yapabilme gücünü kendimde bulabilmek, irademi yönetmekle alakalı bir şey. Ve irade en zoru yaparak değil. İrade kas gibidir. Kullandıkça gelişen bir şeydir. Hı. Bunu bilimde de söylüyorlar. Yani kendi karar mekanizmasına bir sistem oturtan insanlar iradeli insanlardır.
1: Evet. Kul olarak bizden beklenen ibadetler de aslında irademizle alakalı.
0: Aslında her şey akıl, irade, vicdan ve amelle alakalı. Yani dört tane kuvveti var. Bunu sürekli diğer programlarda da dile getiriyorum ki insanın dört çekerli tekeri demektir bu aslında. İnsan da direksiyondaki bu dört teker çalışmadan ve aynı anda çalışmadan sonuç alınamaz. Dolayısıyla akılınızı kullanacaksınız, iradenizi kullanacaksınız. Bu anlamda kayyum isminin bizdeki tezahürü noktasında yönetmeyi konuşuyoruz. Aklımı yönetmeliyim, irademi yönetmeliyim. Sadece irademi değil, vicdanımı, yani duygularımı da yönetmeliyim. Çünkü çoğu zaman bize engel, bariyerler hep duygulardan gelir.
1: Evet.
0: İşte mesela canımın istememesi veya duygusal anlamda kendimi kompleksle hissetmek veya işte duygu olarak bazı şeylere karşı hassasiyet taşımak vesaire. Bütün bunlar duyguların bir tip yanı vardır. Çünkü insan oğlu aceleci yaratılmıştır. Helva, yani isterik yaratılmıştır. İstekleri hiç bitmez ve sürekli kendi hayrına bakar. Yani bir anlamda aslında bu çok normal dip duygular ki bunlar bizim motor gücümüzdür. İşte bunların ilkesel olarak bir şekilde yönetimi söz konusudur. Vicdan da budur zaten. Yani sen duygu katmadın, hiçbir irade ve akla hareket katamıyorsun. Dolayısıyla vicdanı da yönetmek, sek ve idare etmek gerekiyor. Becerisini kazanmak gerekiyor hayatımızda. Ve sonuncusu amelimiz, yani hareketlerimiz. Amelimizin gerçekleşmesi bir akla, bir iradeye, bir duyguya dayandığında bir amel haline geliyor ki biz sonuçta hareket o amelle gerçekleşecek. Bu anlamda doğrusu bizim başta kendi hayatımızı, bir kere şunu söylemeliyim. Hani ağzımızdan çıkan her sesi, her kelimeyi bir kere kulağımız duymalı. Ne söylediğimizi bilmeliyiz. Ne düşündüğümüzü ve düşündüklerimizi belli ölçüler içerisinde aklımızı geliştirmeliyiz. Bizi kimse yönetemez bu noktada. Ki şu an algı yönetimi diye bir tabir kullanılıyor, evet, ki size bir görüntü sunuyorlar peşi sıra. Biz bunu senaryolarda çok kullanırız. Belki daha önce de anlatmışımdır. İşte topa vuran bir çocuk, bir cam kırılma efekti ve kırılmış bir cam gösterdiğinizde insan şöyle algılıyor. Çocuk topla camı kırdı. Halbuki her üçü de farklı mekanlarda çekilmiş olabilir. Her ikisi de.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani biz bence bize sunulan mesajların her kim tarafından geliyorsa gelsin, akıllımızla birlikte, aktif düşünmemizle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Onun var olan unsurlarını dikkatle bakmamız gerekiyor. Ve biz kendimiz, kendi hayatımızı

0: Belirlemede Allah'ın bize verdiği ki her biri bir rahmettir. Her bir emir, her bir yönlendirme, her bir yöneltme gerçekten bir hidayettir, bir huzurdur, bir sakinedir. Öteki hayatımız için zaten olması gereken bir şeydir. Bu noktada ben hayatımı ne kadar sevk ve idare edebiliyorum ve bu sevk ve idare ederken başkalarına ne kadar zorbalık yapıyorum veya onların kendilerini yönetmelerine izin veriyorum. Geldik en önemli konuya. El-Kayyum ismi her şeyi en uygun haliyle yöneten anlamı da vardır. En uygun haliyle yöneten El-Kayyum bile bize tercihlerimizi özgür bırakmıştır. Yani sen neyi seçersen seç, en kötüyü bile seçsen sonuçta onun yönettiği şeklinde tezahür edecek. Sadece tercihin seni bağlayacak. Şunu demek istiyorum. Ben kendimi yönetmekle mükellefim. El-Kayyum isminin bendeki yansıması. Ama ben başkalarını ne kadar yönetirim? Başkalarını yönetmeye kalktığımda zorba mı olurum? Ki ayet der ki sen cabbar değilsin ki el-cabbar Allah'tır. Başkasının hareketini ben planladığımda, onun ne yapması gerektiğini ben belirlediğimde ben ona zulmetmiş olurum ki Allah zalimleri sevmez. Ve mazlumlar eğer gücü yoksa ki zalimlerin çoğu bu sek ve idare gücü elinde bulunduran demektir zaten. Bunu elinde bulunduramayan zalim olamaz. Zalim olması için güç sahibi olması gerekiyor. Evet. Bir yönetim şeyi olması gerekiyor. O yüzden derim ki her kimsek etrafımızda bizim hani bize tabi çocuklarımız, öğrencilerimiz, hastalarımız vesaire vesaire. Her kim varsa sakın onları sek ve idareye kalkmayalım. Peki ne yapalım? Ben kendimi sek ve idare ederken onun da kendisini sek ve idare etmesi için zemin hazırlayalım. Çocuk hani ona da gider buna da gider denir ya. Bir kere onun koku alma duyusuna güvenelim. Bir şey yemek istemiyorsa onu zorla yedirmeye çalışmayalım. Yemek istediğini ama onun seçeneklerinin içerisine pis şeyler de koymayalım. Yani onun önüne seçtiğini kendisi seçmiş olsun. Üşürsün diye zorla hırka giydirdiğinizde onun üşüme duygusunu yönetmesine izin vermiyorsunuz demektir. Oysa anne üşüdüm titrediğinde üşüdün elinizde hırka bulundurun. Onu yani bir bakıma onun
1: kolaylaştırın, destek
0: evet,
1: olun.
0: Yani lojistik anlamda arka planında olun ama onun sevk ve idaresini kendisinin yapmasına izin verin. Kendi ayakkabısını kendisi giymeli. Kendi dersin çalışma planını kendisi oluşturmalı. Biz tepesinde jandarma olduğumuzda iş bizim olmaktan çıkar. Ki Allah sistemi öyle bir kurmuştur ki bize verdiği iradeyle bizi ister küfredin ister şükredin derken küfrün ve şükrün bize götüreceği yolları bize açıklayarak ama kararı bize bırakmıştır. Biz kim oluyoruz ki kararını biz vermeye kalkıyoruz etrafımızdakilere? Bir kere karar verme yetkisini ve güvencesini insanlara vererek ama sonuçlarını da bildirerek böyle bir karar verdiğinde şu olacağını söyleyerek biz de o sevk ve idare içerisinde yardımcı olalım. Buna varım. Bunu yapmadığı takdirde şöyle bir şey olacak. Evet belli bir saatten sonra gelirse içeriye giremez mesela atıyorum. Yani böyle bir şey ya mesela o ama siz onu koyduğunuz o kurala uymanız lazım. Yani koyduğunuz kurallara birlikte o yani kişinin bizatihi kararlarını o vermeli. Koşullarını değil.
1: Ona verilen aklı kullanmasına
0: izin vermek. Aklını, iradesini, vicdanını ve amelini. Çocuk kendi başına diyerek istediğini belirttiği andan itibaren artık kendi kararını verdiği andan itibaren kafasını çevirerek yemek istemediğini belirtirken elinin tersiyle iterken veya elini avcını açarak gel bana ver dediğini belirtirken başlar bu ölüm anına kadar devam eder.
1: Kendi evimizdeki çocuğumuza da zalimlik etmiş olabilir.
0: Şimdi başka bir şeyden daha bahsedeceğim. İnsan evladına karşı merhametlidir ve genellikle onun tercihlerindeki sertliğe çok boyun eğemez. Ama evindeki yaşlısına aynı mıdır? Bunu da merak ediyorum.

0: Şundan dolayı bugünlerde çok aklıma geliyor. Artık yaşlılığa doğru evriliyoruz ve hayatın bir dönemidir ve Allah hayırlısıyla yaşamak nasip etsin. Başkalarına muhtaç olmadan. Ama bunun olma ihtimali de var mı? Var. Çocuklarıma sürekli şunu söylüyorum. Lütfen bana sırf vicdanınız rahat etsin diye benim adıma kararlar vermeyin. Bırakın. Bırakın ben karar vereyim. Benim adıma karar vermeye kalktığınızda benim iyiliğime bile olsa beni içlemiş olursunuz. Eğer o an için gücüm yetmiyor olursa, sesim yetmiyor olursa ve siz benim adıma karar verdiğinizde zorbalık yapmış olursunuz. Bırakın bana seçme hakkı verin, ben seçeyim. Ben tercih edeyim ki yaşlılıkta üf bile demeyin ayetinin aslında arka planındaki şeylerden bir tanesi de bu. Biz yaşlımızla ilişkimizde, yaşlı ile kurduğumuz ilişkide onun bir tarih şahidi olduğunu unutuyoruz. Onun bir zamanlar neler yapabildiğini unutuyoruz. Hatta torunla ilişkisinde onu öyle gösteriyoruz ki sanki hep o öyleymiş gibi. Mesela unutkanmış gibi. O unuttuğu şeylere gülüyoruz. Ya da söylediği şeyi tekerrür etmesine gülüyoruz mesela. Hep aynı şeyi söylüyor şeklinde. Belki hani o noktada sevecenlik de taşıyoruz ama şunu unutmayalım. Sevk ve idare yaşlı ve çocukta sevk ve idarenin en belirgin olduğu kısımdır. Çünkü yaşlılık ve çocukluk dışındakiler çok izin vermezler size. Evet. Hop dur bakalım derler. Ama yaşlı ve çocukta bu daha kendini gösterir. Ona saygı duymak, onun tercihlerinin sonuçları kendisine bağladığını bildirerek neyi tercih ederse etsin onunla o tercihinin sonuçlarının hatırlatılmasını elbette yapalım. Yani böyle yaparsa hasta olabilirsin. Hani şekerin yükselir ama şekerin yükselir dedikçe ondan bir şeyleri kıstıkça sakladıkça ötekini kışkırtıyorsunuz. Oysa bıraksanız o kendi şekerini dengeler aslında.
1: İradesini diri tutmasına
0: bravo. Zaten El-Kayyum isminin tezahürünün bizdeki şeyi, noktası ben kendi hayatımı sevk ve idare ederim. Bir başkasının hayatını sevk ve idare etme yetkim bende yok ki El-Kayyum Allah var zaten. O zaten her şeyi sevk ve idare ediyor. O bunu yaparken izin vermiş benim irademin nasıl olması gerektiğini.
1: Bunu yapmaya kalkmak bir anlamda kibir alametidir diyebilir miyiz?
0: Sadece kibir değil tabii ki. Ekber, yani bakın cabbarlık, ekberlik, müstekbirlik, yani zalimlik, hepsini içeriyor. Yani ben bana verilmemiş bir yetkiyle, bana verilmemiş bir sadece kendim için kullanabileceğim bir enerjiyi başkası için harcamış olarak kendime de zulmetmiş oluyorum. Zaten zalimlerin kendi nefsine zulmedenler olarak tanımlar ayet. Neden? Çünkü ben de o enerjiyi kendime harcasam, kendimi düzeltmeye kalksam çok daha sonuç elde edeceğim, bereket elde edeceğim. Ama kendimi bırakıyorum. Sanki ben sütten çıkmış akışım, her şeyimi hallettim, ötekini düzeltmeye kalkıyorum. Ötekini düzeltmek değil, ötekine rol model olmak. Kendi hayatınızda yaptığınız işlerin tıkırında gittiğini göstermek, o tıkırında gittiğini derken şeyi kastetmiyorum. Her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama önemli olan diri olarak, hareket halinde ve bizatihi proaktif işe katılmak, o işin sahibi olmak ve o işin gereklerini yapmak konusunda kendi mesuliyetimle ancak sorumluyum.
1: Evet. Biz çoğunlukla yaşadığımız sorunların cevabını hep uzaklarda arıyoruz. Aslında
0: tabii,
1: burada
0: hep öteki suçluyoruz. Evet. O öyle olmasa bu işler böyle olmayacak. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Eğer hani şey olsaydı, sistem buna bağlı olsaydı, biz var ya şu ana kadar çoktan gittiydik. Yani Allah hiç kimsenin kimseye müdahale etmesine izin vermiyor. Sistem olarak da vermiyor zaten. Biz ediyormuş gibi gözüküyoruz. Ederek sadece ilişkimi bozuyorum ve sorumluluğumu, hani kendi amel defterimdeki yanlışları artırıyorum. Yoksa sonuç değişmiyor. Bunu çünkü yaşlılarımız çok iyi bilir. Torunlarını büyütürken. Mesela annesi bir şey, kızma yavrum. Geçer o. Neden? Çünkü biliyor. Çocuk yetiştirdi ve o çocukların aslında aslında hani bu kadar birbirine bağlı olmadığını biliyor. Allah'ın rahmet elinin her daim kullar üzerinde olduğunu biliyor. Bu anlamda bize düşen sistemi, hayatı organize ederken, kendi hayatımı yönetirken, kendimi yönetirken ahiretim adına diri bir şekilde, ayağa kalkmış bir şekilde bunu yaparken başkalarına bunu direktif etmemek, bunu mecburi koymamak, onların da benimle ahenk içinde olmasını sağ. Bu çok güzel bir şey. Zaten hayat böyle bir şey. Aile olmak böyle bir şey. Kardeş olmak böyle bir şey. Mümin müminin kardeşidir. Ben kardeşimin yaptığı yanlışlardan sorumlu değilim ama o yanlış yaparken onun yanında ne yaptığımdan sorumluyum. Dolayısıyla ben onu yargılamadım, onu eleştirmediğim, onu küçümsemediğim sürece o benim yanımda kendini iyi hissedecektir. Biz ama mükemmelliyetçilikle o kadar, hele dini, dindarlığı öyle bir sunuyoruz ki sanki o fil dişi kulelerde onu kim yapacak deyip onları dindar olmaya kolaylaştıracak şeyden uzaklaştırıp zorlaştırıyoruz. Hı. Evimizdeki çocuğumuza yapıyoruz bunu. Hı. Halbuki bazen yeri gelir, yani onun esasını, özünü hiç kaybettirmemek, onun Rabbi ile ilişkisini hiç bozmamak, o araya hiç girmemek. Çünkü onun kendi Rabbi ile ilişkisinde Rabbin isimleri zaten esması buna yetiyor.
1: Şöyle soru gelebilir mi acaba annelerden ya da babalardan? Peki çocuklarımızı başı boş mu bırakacağız?
0: Hayır, siz evinizde zaten kendi sevk ve idarenizden sorumlu olduğunuz için bu dilinize de yansır. Neden böyle yaptığınız ilişkin, ya da size hiçbir zaman uyarmayın demiyor Allah zaten. Müjdeleyin, uyarın, şahit olun diyor. Ama ona zorbalık yapmayın. Onu yönetmeye kalkmayın. O kendinin yönetmesine izin verin. Bunun için ona lojistik şey hazırlayın. Mesela ben çocuklarımın arkadaşını belirlemede ben yeterli değilim. Ama belli şeylerim var. Mesela onların gideceği okulları seçtim. Arkadaşlarımı seçtim. Çünkü arkadaşlarımın çocuklarıyla oynayacaklardı ben arkadaşlarımla vakit geçirirken. Dolayısıyla benim seçimimle ilgili seçimler çocuklarımı da etkiledi.
1: Evet.
0: Onların gittiği okullardaki, çünkü ister istemez gittiği okulda edindiği arkadaşla bir şekilde şeyler kazanılıyor. Dolayısıyla boş bırakmak asla değil tabii. Ama ona yetki vererek kendi kararını kendi içinde vermesini sağlamak, onun içinde belli böyle ışık veren doğruları olmalı. Evet. Mesela derim çocuklarıma, ölmek için göze alacağınız bir değeriniz olsun. Neyse onu bulun. Bu vatanseverlik midir? Bu mümin kardeşinin yanında olma işi midir? Bu her neyse o değeri bulmak zorunda gençlerimiz. Kendi hayatını o işte değer bulduğu her neyse, bunun için ölürüm dediği neyse işte o. Ben bunu insanlık adına, Allah'ın da bize bu anlamda yönlendirdiğini düşünüyorum.
1: Evet. Aklını, iradesini ve vicdanını yönetip amele dökebilen insanlar.
0: Evet. İnşallah.
1: Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar haftaya Esma'dan Yansımalar programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister, arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrimeşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrimeşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissûi. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful sigasıdır. Doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki feelhemeha fücuraha ve takvaha. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı

cevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. Fe elhemeha, yani elhemeha Allahu, Allah ilham etti ona fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını. İnsana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler, bir emmare nefis var demişler, bir levvame nefis var demişler, bir mülheme nefis var, bir mutmeinne nefis var. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, o da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden,

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan

0: bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak, sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun. Atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil, alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki burada bir tehlike var. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin, yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra. Akra.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl gündeminde, temasında kıymetli isimlerle, değerli hocalarımızla sohbet ediyoruz. Bu konuyu, kavramı, temayı ayrıntılarıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii akıl büyük bir nimet. Bunu bir de sağduyu penceresinde değerlendirince üzerinde de epeyce konuşmak lazım geliyor diye düşünüyoruz. Stüdyomuzda değerli misafirimiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız bizlerle. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Hamdolsun teşekkür ederim. Sizlere de iyi gördük.
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Allah'a iyiliğinizi artırsın.
1: Cümlemizin inşallah. Değerli hocam bu bahisle konuğumuz olduğunuz bir başka programda düşünme tarihi çerçevesinde yani konuyu böyle epeyce gerilerden taşıyarak izah etmeye çalıştığınız bir programımız olmuştu.
2: Evet.
1: Bugünkü programda da hasreten sizin de çalışma sahanız olarak Kur'an-ı Kerim penceresinden konuya açıklık getirmek isteriz. Tabii hayat kılavuzumuz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de akla akletmeye sıkça vurgu yapılır.
2: Evet. Hani
1: akletmez misiniz ifadesini sıkça görürüz. Evvela isterseniz hani zihnimizde bir şeyler canlanıyor olmakla beraber hayat kılavuzumuz bu kavramı nasıl bizlere aktarıyor, açıklıyor? Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesinin karşılığı olarak nasıl bir izah buluruz? Neler söylersiniz?
2: Teşekkür ederim. Evvela şunu söylemek lazım. Cenab-ı Hak insanı yeryüzünde ahlaki, hukuki ve dini mükellefiyeti olan bir varlık olarak yarattı. Ne sebeple? Akıl sebebiyle. Hı. Akıl bu çerçevede iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayıran bir yetenek olarak kabul edilir ve bu sebeple insan mükellefiyetinin temeli kabul edilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın şüphesiz bir büyük bir lütfu keremidir. Ancak Cenab-ı Hak koca evrende, kainatta insanı yalnız aklıyla baş başa bırakmamış, nefsiyle illetli olabilecek başka kışkırtıcı dış ve harici ve dahili unsurlarla illetli olabilecek aklıyla baş başa bırakmamış, onu vahiyle desteklemiş. Hı hı. Peygamberlerle desteklemiş. Dolayısıyla aklın doğru işlemesi için gerekli sabiteleri bu vahiyle bizlere bildirmiş. O vahiy zincirinin son halkası da Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla insana nasıl düşüneceğini, nasıl eyleyeceğini, eylemlerini doğru, güzel, ahlaklı, dine uygun bir biçimde nasıl yerine getireceğini öğretmek için vahiy ile desteklemiştir belirttiğimiz gibi. O bakımdan Kur'an-ı Kerim acaba akla nasıl yer verir, aklı nasıl işler? Panoramik olarak önce onu bir arz etmek isterim.
1: Lütfen.
2: Sonrasında acaba Kur'an-ı Kerim aklın işleyişi için hangi ilkeleri getirmiştir? Genel hukuk, ahlak ve din kuralları nelerdir? Kainatı kullanma kılavuzu diyebileceğimiz Kur'an-ı Kerim. Yani insanın kendisini aynı zamanda insan da kainatın bir özü ve zübdesi sayılır. Hı hı. Malumlarınız. Dolayısıyla bu çerçevede yani Kur'an-ı Kerim aklın doğru işleyişi için nasıl bir genel çerçeve belirlemiştir? Bunu arz etmeye çalışalım.
1: Buyurun.
2: Akıl Kur'an-ı Kerim'in anahtar kelimelerinden bir tanesi sayılabilir. Çünkü insan demek, akıl insan demek Farabi'ye göre. İnsanda akıl demek Mevlana'ya göre. O bakımdan nasıl işlenmiştir Kur'an-ı Kerim'de? Akale kökünden türeyen kelimelerin Kur'an-ı Kerim'de 49 ayette geldiğini görüyoruz. Ben bunları çok detaya boğmadan sadece şu bilgileri arz etmiş olayım. Genellikle fiil o tipinde geldiğini görüyoruz. Bir mastar ya da isim kalıbında değil, fiil kalıbında geldiğini görüyoruz. Bunu şöyle yorumlamış alimlerimiz, müfessirlerimiz. Bu bir salt, soyut, teorik akıl değil, pratik, hayatın içinde olan, işleyen, hı hı, gereklerini yerine getiren, dinamik, dolayısıyla işe yarayan işler bir akla işarettir denilmiş fiil kipinde gelmesi. Bu toplam 49 ayetin 24 ayetinde Mekki surelerde gelmiş, 25'inde Medeni surelerde gelmiş. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, bir eldeki verilere dayanarak tespit edebildiğimiz kadarıyla tabii bunu söyleyebiliyoruz. Hazreti Osman Musaf'ında yaptığımız incelemeye göre. Dolayısıyla dengeli bir Mekki ve Medeni surelerde dengeli bir şekilde dağıtıldığını görebiliyoruz. Bu bir yer hariç 48 ayette çoğul kipinde kullanılmış. Yine fiil olarak 8 yerde de kavm kelimesiyle, kavmun yakilun, akleden kavimler, topluluklar, toplumlar şeklinde kullanılmış. Burada da kolektif akla bir vurgu yapılabileceği şeklinde bu anlaşılmış ve yorumlanmış.
1: Tek bir insan için değil, kavim olarak da gerekli.
2: Evet, toplumların da bir aklı, toplumların da bir düşünmesi ve kolektif düşünebilmeleri ne bir çağrı, bir gönderme, bir işaret olarak algılanmış. Yine pek çok ayette, yaklaşık 40 ayette bu la, efela, lealle gibi olumsuzluğu çağrıştıran edatlarla birlikte kullanılması, aklın gerekli bağlantılarının kurulamaması ve dolayısıyla burada efendim aklın yeterince işletilememesi, hı hı, ne bir dikkat çekme olarak algılanmış ve yorumlanmış müfessirlerimiz tarafından. Şimdi hem yani bu olumsuz çağrışımların 5'e 5 Mekki ve Medeni surelerde kullanılması, toplam 10 yerde efela edatıyla mesela kullanılmış. Burada da şöyle bir çıkarımda bulunmuş müfessirlerimiz efendim. Bu ıslahın tedriciliğine uygun bir dağılım olarak yorumlanmış. Zira akla yapılan onca çağrıya rağmen Mekke döneminde, Medine döneminde hala bir netice alınamaması dolayısıyla akletmezlik olarak tanımlanmış bu tavırlar ve vahiy süreci öncelikle insanı külli olarak tabiata yönlendirerek aklını kullanmaya teşvik etmiş ama daha başında insanları akılsızlıkla suçlamamış, ancak sürecin sonunda ikinci evrede yani Medine döneminde hala aklın kullanılmıyor olmasını da akletmezlik olarak değerlendirmiştir ve yine bu 24 dünün Mekke, 25'inin medeni olması sürecin bütün vahiy safhalarında dengelenmiş olduğu şeklinde anlaşılmıştır. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'de akıl, batıda ansiklopedistlerle başlayan rasyonalizm anlamında akıl değildir. Çünkü rasyonalizm her türlü din ve idealizmi reddederek insan aklının sınırsız egemenliğine çağrıda bulunur ve aklı bir dogma haline getirir. Dolayısıyla insanı Allah'tan, insanı tabiattan, insanı kendisinden hatta ayıran ve insanın kendisinden başlayarak kendisi Rabbine kadar baş kaldırışını körükleyen bir akıl olmadığı belirtilmiş.
1: Daha ziyade yine, bilmek anlamında bu da
2: bilmek,
1: değil mi hocam?
2: Yani? Bilmek, anlamak, sezmek hatta ve onun gereğini yerine getirmek şeklinde, idrak etmek ve onun gereğince amel eylemek şeklinde anlaşılmış. Bazı alimlerimiz de Kur'an'da birinci bölümde değindiğimiz reason ve intellect kavramlarıyla ilişkilendirmeye çalışarak Kur'an-ı Kerim'de yani sebep sonuca dayalı istidlali aklın bulunmadığı, dolayısıyla daha çok bir sezme yeteneğine dayalı, sezgiye dayalı aklın yani intellektin bulunduğu şeklinde bir değerlendirmede bulunurlar ama ben biraz farklı düşünüyorum burada. Çünkü yani benim en azından tespitlerime göre sebep sonuca dayalı istidlali akıl yok mu gerçekten Kur'an-ı Kerim'de? Sadece sezgiye dayalı kalbi akıl denilen intellekt mi var? Ya da bu iki kavram arasında bir ayrım, bu iki yetenek yeti arasında bir ayrım yapılmalı mıdır? Zannımca çok yapılmasa gerek. Çünkü ayetlerde sebep sonuç ilişkisine dayalı aklın yer aldığını görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in akletmeyi sağlaması için Arapça inzal edildiğini ve caal edildiğini yani fonksiyonel kılındığını belirten ayetler, akletmedikleri için riçse her türlü toplumsal, siyasi, ekonomik olumsuzluklara maruz kalan topluluklardan bahseden ayetler, akletmedikleri için cehennem ashabından olan ayetler gibi ayetler arasına ayetlere baktığımız zaman sebep sonuca dayalı ilişkilerin kurulduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında kulubun yaqilun akleden kalpler tabiriyle de istidlali aklın yanında kalbi aklın da Kur'an-ı Kerim'de bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani teknik açıdan bu ayrımlara belki gerek var ama Kur'an söz konusu olduğunda bu ayrımın anlamsız olduğu söylenebilir. Çünkü Arapça el akıl kelimesi aynı zamanda hem reason yani istidlali akıl hem de intellect yani kalbi akıl anlamına gelen ve bizi Allah'a bağlayan bir şeyi ifade edebilir, bir yeteneği ifade edebilir. Belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in anahtar terimlerinden birisidir ve Kur'an-ı Kerim'de akıl lafzının geçtiği yerlerde bu lafza, bu kelimeye bilmek, anlamak, düşünmek, basiret, ibret, akletmek gibi anlamlar verilmiştir. Şimdi sadece bununla da sınırlı değil. Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda anlam alanı içerisinde, semantik alanı içerisinde çok sayıda ilgili kavramlar var. Bunların
1: evvela bir, hocam estağfurullah akleden kalpler sanki böyle konunun tam da yani Müslümanca bir bakış ve imanı temsili gibi görünüyor. Yani evet. Kur'an'ın yaklaşımı da böyle. Buyurduğunuz gibi rasyonalizm ve dogmatik bir bakış açısı değil sadece ki insan çok yönlü. Akıl var, akıl nimeti var ama bir de gönül var ve buradan bir iman söz konusu. Akleden evet. kalplerde tam da bu bütünlüğü sağlıyor gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Çok güzel bir tanımlama.
2: Onu biraz sonra açalım
1: konuşacağız,
2: mı?
1: Konuşacağız, yapacağız, haklısınız. Evet. Ama tam da geldiğiniz noktada yine akıl noktasına dönecek olursak tefekkür özellikle değil mi? Çok ön plana çıkıyor burada.
2: Tefekkür, tedebbür, yani tefakkuh. Ülül elbab, ülül ebsar, ülül nüha, ruhicir, fehim, idrak, ilim, marifet, kalp, fuat, lüb gibi, ülül elbab gibi çeşitli kavramlar var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla biz bunları çevre lafız, belki çevre kelimeler ya da ilgili kelimeler, aynı anlam haritasında bulunan kelimeler olarak tarif edebiliriz. Bunların hepsi yani neden önemlidir? Allah'ın kitabında, ilahi bir metinde yer alan kelimeleri birbirleri yerlerinde kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Orada Cenab-ı Hakk'ın çok ince nüansları vurguladığını peşinen kabul etmemiz gerekir.
1: Ki bu kadar tanımlamanın neticesi de bu. Sebebi, hikmeti.
2: Eyvallah. Yani dolayısıyla yani bu kavramların, Kur'an kavramlarının muhafaza edilmesi gerekir. Çok bunları birbirleri yerine koymadan. O bakımdan dilerseniz önce bu kavramları
1: açalım,
2: hızlıca hızlıca
1: lütfen.
2: Bir üzerinden geçelim. Tabii, mesela bunlardan hocam. Bir tanesi zekadır. Yani akıl, zihin, zeka hep birbirinin yerine belki kullanılan kavramlardır ama genellikle zeka şöyle tanımlanmıştır. Yani bir tipik bir düşünme ameliyesinde hemen kavrayabilen yeteneğe zeka denilmiş ama eğer bir problem tasarlanıyorsa, kavramlarla ifade ediliyorsa, bunlar üzerinde düşünmeye dayalı izahlar, açıklamalar yapılıyorsa bu da taakkul, akıl olarak açıklanmış. Bu klasik bizim düşünce geleneğimizde matbu akıl, mesmu akıl yani verili akıl ve sonradan hayatta kazanılan akıl yani zeka ve akıl aslında ayrımıyla ilgili. Yani matbu akla karşılık geliyor. Yani akıl işlem yapma eğilimi ve yeteneği olarak tanımlanmış. Dolayısıyla zeka kavramı Kur'an-ı Kerim'de zekaya kökünden geçer ama o yani kesmek, keskinlik veya bir şeye yani neşter vurabilme, bir şeyin hemen hızlıca sonuçlandırabilme yeteneği anlamında dolaylı bir ilgi kurabiliriz. Yine nutk ve mantık dilimizde de kullandığımız kelimeler var. Efendim, ilginç bir şekilde bu nataka mantık kökünden türeyen kelimelerin kavl, kelam, hadis, ibara, nutk gibi Razi'nin, büyük müfessir Razi'nin tefsirinin başlarında kullandığı kavramlarla bir ilişkisi üzerinde belki durmak gerekir evvela. Mantığa burada anlamlı söz söyleme, manası harf ve seslerle manası anlaşılabilir söz söyleme yeteneği verilmiş. Mesela kuş dilinden Hazreti İbrahim'in putları konuşmakla suçlamasından, kitabın nutketmesinden, Hazreti Peygamber'in hevadan konuşmamasından, yani nataka kökü ve meryantika anil heva ayetinde olduğu gibi geçen yerleri baktığımız zaman burada bir üst konuşma var sanki. Normal yani putların konuşamaması, kitabın konuşması, peygamberin konuşması, dolayısıyla Allah'ın konuşturması bir üst konuşmaya delalet eder gibi görünüyor efendim. Yine kalp kelimesi, lügatleri açtığımız zaman el akl el kalp yazar pek çok lügatte. Yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp kelimesi konulmuştur. Çok böyle ayrı düşünülmemiştir birbirinden bu yaklaşımların tersine. Şimdi kalp kelimesi ne, yani etimolojik anlamlarını isterseniz geçebiliriz. Şöyle Gazali mesela İdrak, ilim ve marifet terimlerini kalple ilgili olarak kullanır. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Yani algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Aslında yani akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde kalp aklına danış demiyor. Kalbine

0: danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Velakin liyatmainne kalbi diyor mesela. Keyfe tuhil mevta? Hazreti İbrahim Aleyhisselam soruyor. Evelem tu'min? Yani nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık, kalbim tatmin olsun diyor. Aslında keyfe sorusu bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur. Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Yani kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Ya bu çok benim ilgimi çeken bir şeydir. Evet, akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok Hazreti Peygamber'in siyerden hayat bildiğimiz üzere pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama iman merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya, kalbe henüz imanları girmemiş oluyor.
1: Çok ilginç ve hassas bir denge hocam. Buradan konuştukça neler evet, çıkar da evet. Tabii konumuzu bir silsile halinde sürdürüyoruz.
0: Süremiz
1: yani
0: içerisinde.
1: Kalp, daha doğrusu şöyle, akıl kabul eder. Akılın karar verici yönü vardır. Hı-hı. Ama iş yine bu söylediklerinizden hareketle hatırlıyor ve görüyoruz ki kalbin mutmainliğine dayanıyor. Yani kalp mutmainse akıl da galiba tamam diyor. Veya biri kabul ederse öbürü de tamamlamış oluyor. Böyle çok ilginç ve hassas bir denge var.
0: Evet.
1: İman tarafından düşündüğümüzde de öyle.
0: Gazali'nin belki orada aslında bir muhteşem bir benzetmesi var. Gazali diyor ki aklın, yani aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Beş duyu ki hissi selim dediğimiz, aslında sağduyuya da buradan belki geleceğiz. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine, yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istifti kalbek, yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Bu kalbin aklıyla aklın aklı aynı şey midir? İşte beyin, kalp, kafa, kalp karşıtlığı üzerine de çok şey söylenmiş ama bunların efendim ortak çalıştığını, yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek belki mümkün. Belki bir sonraki programda
1: bunu ayrı ayrı konuşmaya arz ederse hocam, tekrar kavramlara dönelim.
0: Şimdi efendim burada işte kalp, yani Kur'an-ı Kerim'de yumuşak, mütevazi, mutmain, selim, mümin, münip, takvalı kalpler olduğu gibi gafil, günahkar, marazlı, dağınık, kasvetli, kalın, katı, mühürlü kalplerden söz edilmektedir. Dolayısıyla kalp de çok önemli kavramlardan bir tanesi. Fuat yine nasıl kalp vücudun ortasındaysa Fuat da kalbin ortasında sayılmış. O da kalbin bir müteradifi olarak değerlendirmekle birlikte efendim Fuat'ın kalpte bulunan ve ilahi tecellilere mahal olup o tecellileri anlayıp anlaşılır hale getiren fonksiyonu ile irtibat kurulmuş. Bir tanesi de lüb ve ülül elbab kavramıdır. Kısaca geçiyorum.
1: Buyurun.
0: Mesela akılla lüp arasındaki ilişki, Fuat, kalb ile Fuat arasındaki ilişkiye benzetilmiş. Fuat nasıl kalbin özel bir fonksiyonu ise lüp aklın özel bir fonksiyonu olarak değerlendirilmiş. Kur'an'a göre baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tezekkür ve takvayı yerine getirebilecek kısmı akılla irtibatlandırmış. Ayetlere dayalı olarak söylüyorum.
2: Sağduyulu akıl.
0: Bir diğer kavramımız ülül ebsar, yani basiret sahipleri, akıl sahipleri demektir. Mesela basara da görmektir ama ra'a'dan farklıdır. Bir başka görmek fiilinden farklıdır. Asım Efendi'nin burada belirttiği gibi bu idraki sağlayan görmedir. Hatta kalp gözü, kalp ile görmedir der burada basirete. Yani normal göz ile görmekten farklı olarak. Dolayısıyla ülül ebsar, yani basiret sahipleri dediğimiz zaman bir nesneyi gereği gibi teemmül edip mülahaza edebilen kişilerdir der. Yine bu ülül ebsarın veya basair denilen efendim delillerin tezekkür, yakîn ve iman için olduğu ayetlere dayalı olarak hep bunları söylüyorum. Vaktimiz el vermediği için ayetleri aktaramıyorum. Efendim bu Razi belki burada anmak gerekebilecek. Diyor ki akıl başkasının durumundan kendi durumuna geçer. Basiret sahipleri de illeti basara, sabara, yani büyük iştikak kaidesine atıfta bulunur kelimelerin harflerinden hareketle sabra dayalı olarak değerlendirip kıyası yapabilenlerdir der. Ülün nüha tabiri var mesela, bir başka kavram. Nihayet kavramını hatırlayalım, dilimizde kullanılan. Ülün nüha işin sonunu düşünebilen, helake götürebilecek sebepler zincirini ve bu zincirin son halkası olabilecek helaki düşünerek gerekli dersleri çıkaran akıl olarak değerlendirilmiş. Hı hı. Bir başka kavramımız zuhicirdir. O da Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçer. Mesela elmalı ikisi arasında karşılaştırma yapar. Nüha, ülün nüha, aklın fenalıklardan insanı men eden tarafı olduğunu, zuhicrin de insanı münasebetsizliklerden, fenalığın belki biraz daha altında bulunan hususlardan koruduğunu söyler. Fikir, tefekkür yine çok önemli kavramlardan bir tanesidir. Tefekkür kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de en çok ayet kelimesiyle beraber kullanıldığını görüyoruz. Ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki malumlarınız çok anlamlı kelimelerdendir. Allah'ın tabiat ayetleri ayetlerdir. Allah'ın vahiy ayetleri yine ayettir. Mucizeler ayettir. Deliller ayettir. Efendim tarihi önceki milletlerden kalan bize ibret olabilecek olan hususlar ayet olarak Kur'an-ı Kerim'de değerlendirilmiştir. Dolayısıyla tefekkür lafzı toplamda 9 kere ayet lafzıyla beraber kullanılmıştır. Ve bu özetle şu söylenebilir. Tefekkürün evvelem yetefekkeru mâ bi enfüsihim, yani kendi nefislerinden, özneden başlayarak ve yetefekkeruna fi halki semavati vel arz, yani semavat ve arza kadar, yani enfüsten afaka kadar kendi insanın kendisinden başlayarak bütün bir evreni düşünmesi, yani genel anlamda ayetleri düşünmesi anlaşılmış.
1: Ki tefekkür hocam belki başlı başına bir program ve programlar konusu, yani üzerinde çokça şey söylenebilir. Nafile ibadetlerden daha evla olduğu buyurulur. Bugün tam bununla alakalı çalışırken karşıma çok güzel bir cümle çıktı. Denilmiş ki buyursun. Akıl insanın en büyük nimeti, tefekkürse aklın ibadetidir.
0: Eyvallah.
1: Yani, tabiri caizse karşıma çıktı.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Yani akıl zaten soyut bir akıl değil. İşleyen, hayatın içinde olan, sonuçlar getiren ve işleyen, onun da dediğiniz gibi taakkuldür, tefekkürdür. Hı hı. Düşünmenin işte tedebbür, taakkul, tafakku dediğimiz bunlar hepsi boyutlarıdır. O da aklın görevidir, ibadetidir. Bir başka kavramımız zikir kavramıdır. Bu da en çok Kur'an-ı Kerim'de kullanılan, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden de biri olan bir kelimedir malumlarınız. Ezberlemek, hıfzetmek, hatırlamak anlamlarına gelir. Şan, şeref, övgü anlamlarına gelir. Efendim, tezekkür unutulanı hatırlamak olarak anlaşılmış. Aklın hafıza ile ilgili kısmıdır denilmiş. Tefekkür ile tezekkür arasındaki farka değinilmiş. Mesela tefekkür yeni bilgiler elde etmeye yararken, tezekkür eski bilgileri değerlendirip bu arada unutulanları geri çağırıp onlar üzerinde işlem yapma ameliyesidir denilmiş. Dolayısıyla elde edilmiş olan bilgilerin sonradan kullanılmak üzere depo edilmesine tezekkür denilmiş.
1: Bellek gibi bir şey herhalde,
0: mesela, değil mi hocam? Evet. Zikir de zaten o Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, sürekli hatırda tutmak, sürekli

0: elekte tutmak, murakabede tutmak dediğiniz gibi. Tedebbür, toparlıyorum yavaş yavaş. Tedebbür de mesela فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı düşünmezler mi? فَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلِ Kavli, sözü düşünmezler mi? لِيَتَدَبَّرُوا وَلِيَتَذَكَّرُوا لُلْأَلْبَابِ Burada da yazıyı yani kitabı düşünmezler mi? Şimdi burada okumayı düşünmek, sözü yani Kur'an'ı düşünmek, kara'e kökünden, sözü düşünmek, kavl kökünden, kitabı düşünmek yani Kur'an'ı düşünmek, yazıyı düşünmek aslında entelektüel bir düşünmenin, çok derin bir düşünme olduğunu, liyeddebberu ayeti mesela ayetlerimi düşünsünler diye buyrulur. Dolayısıyla bu debera kelimesinin son, arka anlamına gelmesiyle Kur'an'ın son amacını, asıl gayesini, lafzın yine sonla ilgili olabilecek bu sürecin sonunda helak ihtimalini ve bu son aşamanın düşünülmezse, yani eğer Kur'an gereği gibi tedebbür edilmezse helak ihtimalinin olabileceği zımnen ifade edilmiş. Kur'an, insandan işin sonunu düşünerek Kur'an'ı tedebbür etmesi istenmiştir. Fıkıh diğer bir terimimizdir. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Yani bir grup geride kalmalı ki dinde fıkh etsinler, dinde derinleşsinler ayetiyle ifade edilir. Fıkh etmede kalbin fonksiyonlarından birisi olarak, bakın kalple ilişkilendirilmiş ve 7 yerde kalbin fonksiyonu olarak değerlendirilmiş. Ve fıkh etme ameliyesinin de yine tedebbürde olduğu gibi kavl ve hadis, bunların ikisi de söz anlamına gelir, sözün iyice anlaşılması ile ilişkilendirilmiş. Ayrıca bunun çoğul kullanımlarına bakıldığında da toplumsal bir nitelik kazanması beklenmiş. Bir diğer kelime, anlama, akıl erdirme, feraset gibi anlamlarla çevirdiğimiz idrak kelimesidir. Belki bu anlamda genellikle ulaşmak, varmak gibi kelime anlamlarına gelir. Ama bu anlamda yani anlamak, idrak etmek anlamıyla la tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar, Cenab-ı Hakk'ın ru'yeti hususunda gündeme gelen ayette gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder buyurulur. Burada Taberi merhum Allah'ın ihata edilememesi şeklinde bunu açıklar. Razi de görülen şeyin sınır ve kenarlarını görüp de onun her tarafını kuşattığı zaman ancak idrakin gerçekleşebileceğini söyler. Bu Cenab-ı Hak için söz konusu olmadığına göre onun ihata edilemeyeceğini söyler. Dolayısıyla bunun ancak başka bir yani göz ile değil de başka bir duyu ile idrak edilebileceğini söyler Razi merhum. Bir diğer kavramımız bu anlamda fehim kavramıdır. Fehime anlamak, bilmek şeklinde dilimize çevrilir. Mesela istifham soru demektir ama istifham bilmek için sormak demektir. Ragıp burada şöyle bir tanımda bulunur. İnsanın iyi olan şeylerin manalarını tahkik etmesine yarayan yeteneğidir der. Son ele almak istediğimiz kavram da ilim kavramıdır. İlim kavramıdır. İlim bilmek demektir malumlarınız. İşaret alem buradan gelir. Efendim işaret demektir. İşaretten bilmek demektir. Bir şeyi ya bizatihi kendisini bilmek ya da işareten bilmek demektir. İlim kelimesi dilimizde çok kullanılan kelimelerdendir. Alem, alem, ilim, malum, malumat, alim, muallim, talim, talimat hep dilimizde kullanılan kelimelerdendir ve İslam medeniyetinin ayırıcı vasıflarından hiç şüphesiz ilimdir. Vahiy de ilimdir. Yeryüzüne indiği andan itibaren ilimdir. Hazreti Peygamber'e gönderilen şeyin el-ilim olarak tabir edilir. Çünkü mutlak el-alim, mutlak bilenden gelen mutlak bilgi el-ilimdir. Hazreti Peygamber de o bilgiyi insanlara öğretmekle görevli muallimdir. Bunların hepsi malumlarımız aynı kökten türeyen kelimelerdir. İlim de yine akılla çok doğrudan ilgili kavramlardan bir tanesidir. Bunun dışında ruh, nefs, marifet, hikmet, yakin, hilm, şuur, nazar, hüccet, beyine gibi Kur'an kavramları da belki söz edilebilir. Ama hem bunlar daha dolaylı olacağı için hem de süremiz belki el vermeyeceği için bunlarla yetinebiliriz diye düşünüyorum.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Sağduyulu akıl.
1: Düşündüğümüzde aslında aklettiğimizde genel kavram itibariyle hadi biz de onu kendimize çevirelim. Ne kadar çok terim kavram varmış. Yani siz burada hızlıca bir çırpıda 15 kavramı hemen hemen açıkladınız. Tefekkür, taakkul, idrak, ilim, fıkıh derken aşağı yukarı 15 kavram. Bir de isimlerini geçerek belirttiklerinizi eklediğimizde sayı 20'leri de aşıyor.
0: Eyvallah.
1: Ki belki daha da var yan anlamları gibi. Ne kadar çok kavram var aslında?
0: İzin verirseniz bir araştırmacımız şöyle bir tespitte bulunur. Kur'an-ı Kerim'de akılla doğrudan veya dolaylı ilgili bütün kelimeleri ve bütün varyasyonlarını, kullanımlarını hesap ettiğimizde 700 civarında ve hatta daha fazla ayetin akılla ilgili olabileceği tespitinde bulunur. Doğrusu ben o tespiti tahkik ettiğimde bütün bu kavramlarla bunun da Kur'an-ı Kerim'in onda birinden fazla bir orana tekabül ettiğini tespitinde bulunur. Ben bu tespitlerle bu araştırmacımızın yaptığı tespitin bir hakikate karşılık geldiğini söyleyebilirim diye düşünüyorum.
1: Bir de hatta hocam yani bu kavramlar hani böyle bir eş anlamlı gibi de değiller. Hani yan anlamdalar veya her biri akletmenin başka başka boyutlarını bize sunuyor. Kimisi işte akılla alakalı, kimisi hissetmekle, gönülle, kalple alakalı boyutunu ortaya koyuyor veya her ikisinin birbirini tamamladığını izah ediyor. Düşünmenin birçok boyutunu bize arz eden bambaşka kavramlar ve çok derinlikli bir konu ve bizim üzerimizde de aslında akıl nimetini kullanıp bunu hayatımıza yansıtmak anlamında çokça vazife olduğunu da hissettiriyor.
0: Çünkü bizi biz yapan en temel kavram ve bizi ilahi hitaba muhatap kılan, o şerefe yükselten, o şerefe nail eden, bizi emaneti yüklenmek cesaretine sevk eden herhalde en önemli yetenek denilebilir.
1: Evet. Çok şükür tabii bu nimetin de farkında olmak lazım. Hani
0: inşallah.
1: Yerel tabirle Allah akıl denetmesin derler.
0: Eyvallah.
1: Ama bunu bir de kullanmak da lazım gelir. Tefekkür ve diğer merhaleleriyle hayatımıza nakşetmek lazım gelir.
2: Sağduyulu akıl.
1: Pekala değerli hocam, tüm bunlardan sonra biraz farklı bir pencere açarak başkaca bir soru yöneltmek isterim sizlere.
0: Buyursunlar.
1: Özellikle içinde bulunduğumuz çağda yapay zeka şeklinde bir uygulama birçok yönüyle hayatımıza dahil oldu. Bir şekilde bizler de kullanıyoruz. Tabii müthiş bir data var. Buradan da hızlı bir şekilde verileri karşımıza çıkarıyor. Böyle olunca da birçok pratik yönü var ve hepimiz de bir şekilde kullanıyoruz. Akademik çalışmalarda, sanatsal çalışmalarda ya da gündelik meraklarla da sorguladığımız, cevaplarını aldığımız yönleri var. Tabii bazen bu sohbet konumuna da geliyor. Yani sohbet edilen bir noktaya taşıyor bu uygulamayı kullanan kişileri ve verdiği samimi cevaplarla gerçek bir kişi varmış hissiyatı oluşturuyor ve hızlıca cevaplar veriyor veya beğenmediğiniz takdirde başkaca cevaplarla sizi tırnak içi aydınlatıyor. Böyle olunca da hayatımıza çokça dahil olmuş olduğunu görüyoruz. Tabii ki olmalı mı olmamalı mı bu konuya değinmeyeceğiz. Yani bunu tartışmayacağız.
0: Evet.
1: Gereksiz de bir tartışma olur zaten. Ama baktığımızda insanların buradan aldığı bilgileri, cevapları %100 doğruymuş gibi kabul ettiği hatta artık araştırmalar onu da gösteriyor ki çocukların, gençlerin düşünmeyi bile bırakıp her şeyi ona sorup ondan aldığı cevapla hayatını devam ettirdiği gibi bir duruma da sürüklenmiş görünüyor.
0: Evet, böyle görünüyor.
1: Yani böyle bir durumda yapay zekanın konumu ve akıl gibi müthiş bir nimeti olan insanın konumu nasıl açımlarız?
0: Tabii akıl insanı insan yapan özellik. İnsan bundan vazgeçer, bunun yerine yapayını ikame ederse insanın insanlığı tartışılır hale gelir. İnsan Cenab-ı Hakk'ın halife olsun diye, yeryüzünü imar etsin diye yarattığı varlık. En ahsen-i takvim, en güzel kıvamda yarattığı varlık. Akıl nefsine galip geldiği takdirde, akıl nimeti sayesinde meleklerden üstün bir seviyeye çıkabileceği gibi nefsini aklına galip getirirse hayvanlardan daha aşağı esferi safiliğine inebilecek bir skalada yaratılmış. Böylesine müthiş bir ekmel, bir en mükemmel varlık. Ve deyim yerindeyse, tabir doğru olacaksa, Cenab-ı Hakk'ın kainat projesinin üzerine inşa edildiği varlık. Bütün kainatın kurgusu insan üzerine olduğu anlaşılıyor.

0: İnsanın en son varlıklar hiyerarşisinde en son yaratılan varlık olduğu da göz önünde bulundurulunca. Şimdi dolayısıyla akıl insanı insan yapan özellik. Peki insan aklının ürettiği başka bir aklın nesnesi haline gelirse o zaman insan insanlığı tartışılır. İnsan özne olmakla yükümlü bir varlıktır. Elbette ki insan araçlar yapabilir, bir takım ürünler, mamuller üretebilir. Ama günlük hayatta pek çok başka alanda karşılaştığımız gibi insanın kendi ürettiği eserlerin esiri olması onu nasıl nesneleştiriyorsa yapay zekada bu tehlike çok daha üst boyutlardadır. Yapay zekanın hayatımıza girdiği oranda hayatımızdan nelerin çıkacağının hesap edilmesi çok önemlidir. Ayrıca yapay zekanın nötr olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Onu inşa eden bir medeniyet, onu inşa eden bir kültür, onu inşa eden bir akıl var. Bu ne kadar aklı selime ve fıtratı selime uygundur? Onun bir felsefesi var. Filtreleri var. Filtreleri olduğu anlaşılıyor. İstediğiniz her konuda size nötr, bağımsız, doğru bilgileri vermeyebiliyor, yönlendirildiği anlaşılıyor. Sözlerimi toparlarken bir Müslüman bilincin bu konuda iki sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Birincisi daima özne insan kalmalıdır. Her zaman özne insan olmalıdır. İkincisi Müslüman bilinci kendi bilincini, kendi yapay zekasını üretmeli. Onun içini kendi doneleriyle, kendi dünya görüşü ve felsefesiyle doldurmalı ve o kaynaklardan beslenmelidir. Yoksa başka medeniyetlerin ve kültürlerin ürettiği yapay zekaların bizi 15-20 yıl sonra, bir asır sonra nereye götüreceğini, nereye evireceğini kestirmek çok mümkün olmayabilir. Yani çok istemediğimiz yerlere bizi götürebilir. Bu iki sorumluluğu bu çerçevede acizane dile getirmiş olayım.
1: Pekala hocam. İnsan
0: Teşekkür ederim.
1: özne, ürettikleri de araçlarda nesne olmaya devam
0: Nesli
1: etmeli.
0: olmaya devam
1: Peki.
0: etmeli, böyle kalmalı. Evet.
1: Çok teşekkür
0: Ve
1: ederim. Sağ olun.
0: Müslüman bilinci kendi yapay zekasını üretmeli. Aksi halde çok büyük bir riskle karşı karşıya kalırız.
1: Konuyu yine başkaca programlarda değerlendiririz.
0: Eyvallah.
1: Geldik bölümün sonuna.
0: Eyvallah.
1: Çok sağolunuz. Ağzınıza sağlık. Çokça kavramı hızlıca bir çırpıda izah etmeye gayret ettiniz. Her biri dediğiniz gibi üzerinde uzun uzun konuşmak lazım gelen hususlar. Başkaca programlarda devam etmeyi ümit ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
0: İnşallah. Ben
1: Sağ olun
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim. Kıymetli dinleyicilerimizi de hürmetle, muhabbetle selamlar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, stüdyo misafirimiz Profesör Doktor Mustafa Şentürk Bey'di. Kendisiyle Kur'an-ı Kerim'deki akıl kavramından hareketle bu manadaki diğer kavramların izahlarına değinmeye çalıştık. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Akra. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال büyüklerin nasihatlerinden yazıyorum şuraya kardeşlerime duyurayım diyerekten büyüklerin nasihatlerinden hepsi kitaplar alınmış. Hepsi çok yerinde sözler. İnsanlık kolay bir şey değil. Bunların tatbikatıyla insan kemale doğru uğraşıyor. Birisi diyor ki, halk birincisi. Halk ile muhalatayı terk. Halkın arasına çok karışma yani. Halkın arasına çok karışma. Bir. İkincisi, nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf ol. Kanaat insanlara huzur verir, rahat verir. Kanaat olmadı mı? Sabahın erkeninden çıkarsın, gecenin yarısına kadar çarşılarda, pazarlarda halk ile meşgul olursun. Ne zaman Allah diyeceksin? Ne zaman iş yapacaksın? İş yok. Bu kadar ameli çalışacak, bunların paraları verilecek, hesapları tutulacak. İşte nereden ne alacak, nereye nasıl verecek, almak başka, satmak başka, hep dert bunlar. Bu derdin içinden kurtaramıyorum ve ibadet etmeye de vakit bulamıyorum. Allah'a kul ol, Allah bizi kendisine kul olsun diye yaratmış. Yoksa dünyanın şeysi olsun diye yaratmış ki. Binaenaleyh, iktisatta ve kanaatta çok büyük devletler. Niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun emrine amadeyken değil yer kainat gökler de onun emrine amadeyken bazı gün aç kalır Cenab-ı Hakk'a tadarru onu yaz eder bazı gün doyurur karnını Allah'a hamdü sena eder. Öyleyse de bir gün doyayım sana şükredeyim bir gün de aç kalıp sana tadarru niyaz edeyim. Çok adam Allah'a yalvaramaz kalıyor. Çokun yalvarmaz başka. Acın yalvarmaz sen. Aç içten yalvarır. Öteki alışmışındır. Onun için peygamberin kanaatine dikkat et. Bu peygamber için niçin istemedi saltanatla yaşamasını? İstemedi. Ümmetine nimune. Çünkü Allah öyle yaratmış. Bakın aziz kardeş birkaç defa söylemişliğim vardır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatiyle bir yere gidiyorlar. Giderken göze çarpacak bir ev gördü. Bunun evleri şöyle mahruti bizim çadırlar yok ya, evler ondan ibaret. Fakat bu daha büyükçe yapmış en son, daha derde belki süslüce yapmış. Bu kimin dedi.

filanın dediler. Bu filan da peygamber geliyor diye yola çıkmış karşılama. Buraya geldi. Peygamber sallallahu bu tarafa bakaraktan geçti. Adam üzüldü. Benim yüzüme bakmadı, bana iltifat etmedi diyerekten üzüldü. Dedi ki acaba peygamberim bana bakmayışı ve bana böyle hüzün verici harekette bulunması neden ileri geldi acaba? Sordu eshaba. Dediler karşıdan senin evin göründü. Bize sordu, senin evin olduğunu söyledik. Yani böyle şatafata ne lüzum var? Burada bu aç dururken, bu zaruretler varken sen böyle saltanat içerisinde yaşaman zavai hak mı? Gibi o adama iltifat etti. Adam bundan üzülerek bak şu ashab-ı kiramın haline kazmayı küreği aldı. Bu ne olur toprak ev hemen yıktı. Döndüler geliyorlar. Dedi ya şurada bir ev var diye geçerken görmüştük hani. Ne oldu? Ya Resulullah bize sordu da üzülmüş sizin ona iltifat etme işinizden yıktı evini. Ah duası hatırında değil. Allah'ın merhamı. Ya Rabbi bunu sen merhamet eyle, rahmet eyle diyerekten güzel bir duası var içeri attık. Saltanata hiç izin vermediler. Bu büyük taşhanelere hiç izin vermediler. Bizim ise bugün cennet misali evlerimiz Allah'a göçüyor. Ama ona karşılık kulluğumuz yok. Onlar o halde iken geceleri sabahlara kadar tadarru niyaz içinde teheccüdlerde yalvarmalarda biz bu kadar rahatlığın içerisinde kosur kosur uyuyoruz. Hiç benzer mi halimiz onlara? Yetişebilir miyiz ki onlara biz? Onun için kanaate riayet edeceğiz. Kanaat beş nokta. Kanaat büyük bir devlet. Kanaat, her şey biter, kanaat bitmez. Üçüncüsü, beş vakit namazı cemaatle devam eder. Namazı kılan belki çoktur ama cemaati devam eden azdır. Onun için büyük bir sözlükle beş vakit namazı cemaatle edaya devam etmeyi tavsiye etmiştir. Cemaat birinci sünnettir. Onun için cemaati terk etmeye hiç gelmez. Dördüncüsü, mala yani sözleri terk et. Boş konuşma. Fazla konuşma. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum'da marifetnamesi var. Altı şeyden ibaret. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Çok zikreyle Allah'ı, çok da düşün. Çalışmaların içerisinde, ne kadar felaketli çalışmaların içerisinde, düşünmeye meydan kalmaz. Namazını hadi kılabilirsin belki. Fakat tefekkür denilen bir nimet var ya, bu sabahlara kadar ibadetten afzalca tefekkür. Çünkü bu tefekkürle Allah-u Teala'nın azameti gönüllerde tecelli eder de bu tecelliye karşı insan vakasın derlenir, toplanır, bir şeye benzer. Onun için hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor. Hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor, giden ömür. Bunun farkında değiliz biz. Halalından yiyip haramdan ve şüpheli şeylerden de kaç. 6. Halkın ecasına tahammül eden, zira tahammülsüz adam seyyid olamaz demiş. Sabırlı olacaksın. Sana tokat vurdu. Sana ekmek. Kolay şey değil. Halkın ecasına tahammül. Bezl ve isarı kendisine huy edilir. Bezl ve isarı iki şey. Bezil, cömertlik. İsar, cömertliğin üstünde bir sıfat. Bezil, bu adam muhtaç ya. Çıkarırsın, ona bir şey verirsin. Cömertliğin verirsin. Buna bezil denir. İsar, şimdi o da muhtaç, ben de muhtaç. Akşama bir ekmeğimiz var ama bana da lazım. Bizim çocuklara da lazım. Ne yapalım? Biz isek buna veremeyiz. Buna versek biz yiyemeyiz. Biz kendimizi bırakır, buna verirsek buna isar diyorlar. وَيُسِرُونَ عَلَى اَنْفِسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Bunun numunesi Talha. Talha radıyallahu anh'ın menakibi çok gelişti. Allah şefaatine nail etti. Bir gün, bakınız, bir ikindi namazına, bahçesine gitmiş de bir hurmalı varmış. Gayet güzel efendim, böyle şahlanmış ağaçlar. Yapraklanmış dağlar birbirine geçmiş, kuşlar efendim cıvıl cıvıl içerisinde öterken onlara hayran hayran bakarken ikindi namazının vaktini geçirmiş. Gelmiş bakmış ki ikindi

keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, gününüz hayırlı olsun, ömrünüz uzun olsun, ameliniz makbul olsun. Allah'ın rahmetine erin, iki cihanda aziz olun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِلَّا وَلَهُ وَكِلٌ فِي الْجَنَّةِ. Efendim, her kişinin, hiçbir mümin veya mümine hanım, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın yoktur ki cennette onun bir vekili olmasın. Yani herkesin cennette bir vekili var. İn kara el Kur'ane ben alehul kusura. Eğer Kur'an okursa bu mümin kul dünyada, Kur'an okuyan bir kulsa, o zaman o cennetteki vekili onun cennetteki köşklerini efendim inşa eder. Yapar, inşaatı devam eder, ilerler. Cennetteki köşkünün inşaatı, köşkleri bina eder o cennetteki vekili. Ve insebbaha, eğer tesbih çekerse, zikir yaparsa, garasellehul eşşare ve cennette efendim onun için tesbih çekti diye, zikir yaptı diye ağaçları, fidanları, çiçekleri diker o vekili. Efendim ve inkeffe, eğer adam Kur'an okumuyor, zikir yapmıyor, tesbih çekmiyor, İslam'la ilgilenmiyorsa, bunlardan uzak duruyorsa, keffe, yani cennetteki vekili de bu işleri yapmaz. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bu hadisin rivayetinde zaaf var diye ibare şimdi gözüme takıldı. Şimdi gördüm ama başka hadis-i şeriflerden efendim biliyoruz. Mesela İbrahim aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta karşılaştığı zaman buyurmuş ki, bak ya Muhammed evladım, biliyorsunuz onun soyundandı Peygamber Efendimiz, İbrahim aleyhisselamın soyundandı. İbrahim aleyhisselam da dolayısıyla bizim dedemiz yani oluyor. Hem peygamber efendim demiş ki, ümmetine bildir, benden selam söyle ki, cennetin arazisi düzdür, efendim çıplaktır. Mümin kul cennetteki arazisini mamur hale nasıl getirir? Namaz kılarak, tesbih çekerek, Kur'an okuyarak, zikir yaparak, onların her birinden güller açar, sümbüller biter, ağaçlar yetişir, efendim güzellikler oluşur. Yani insan cennetteki efendim mekanlarını dünyadaki ibadetleriyle kendisi hazır hale getiriyor. Hani düşünün, apartman hayatından bıktınız, şehrin sıkışıklığından, dar yerlerden pencereleri açamıyorsunuz, hava kirliliği var. Nihayet elinize para geçti, şehrin uzağında sayfiye yerinde şöyle 5 dönüm 10 dönüm yer aldınız. Orada efendim daha çıplak arazi, etrafını çevirdiniz. Efendim bahçe mimarına danıştınız. Ben bu bahçeyi çok güzel yapmak istiyorum, hangi bitkileri dikeyim dediniz. Efendim çeşitli işte ağaçlar tavsiye etti. Mavi çamdan al, falanca efendim mimoza ağacından al. İşte iklim müsaitse ben bir manolya ağacı getireyim vesaire. Çiçekler, sarmaşık güller, efendim havuz başında efendim şunlar iyi olur, bilmem kenarda şunlar olur, arka bahçede sebze olsun, meyve olsun, efendim köşkte şöyle olsun, böyle olsun. Çocuklar heyecanlanıyor, baba efendim evimize, yeni evimize ne zaman gideceğiz? Dur evladım, işte yeni aldık daha arsayı, ağaçlar büyüyecek, inşaat tamamlanacak, efendim böyle bir gün kalkıp gideceğiz, çok güzel olacak diye deriz ya dünyada. Evet, cennetteki yerimizi de ibadetlerimizle biz güzelleştireceğiz. Onu bildiren başka hadis-i şerifler çok yani. Efendim, onun için bu son hadis-i şerifi de hatırınızda kalsın. Efendim, cennetteki vekilimiz boş durmasın. Kur'an okuyalım da efendim cennetteki köşklerimizi yapsın. Zikir yapalım, tesbih çekelim de cennette ağaçlarımız, çiçeklerimiz büyümeye başlasın. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi aziz ve sevgili Akra dinleyicileri hem de sevdiğiniz kişilerle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hani insan tek başına cennete gittiği zaman, bir de tabii hatırlarsa babam nerede, annem nerede, evladım, oğlum, kızım nerede, torunum nerede filan diye sevdiği insanları dünyadayken, onlar iyi Müslüman değillerdi, cehenneme atıldılar, cayır cayır yanıyorlar gibi böyle bir haberi aldığı zaman üzülür. Onun için ne yapacağız? Dua ediyoruz. Allah bizi böyle annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla, eşlerimizle, cennetiyle, cemaliyle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, tabii ben de tabii sizin bir kardeşiniz olarak diyorum ki bütün ihvanımızla efendim cennetiyle, cemaliyle Allah cümlemizi müşerref eylesin. Allah Resulullah Efendimizin şefaatine cümlemizi erdirsin. Neler var bu hadisler deryasında? Ne inciler, mercanlar, cevherler var. Onları okumanız lazım. Tavsiye ediyorum. Kur'an okuyun ve Peygamber Efendimizin hadisler deryasına siz de buyurun. Kaptan Kusto'nun gemisi gibi güzel bir gemiyle

0: Gidin, bakın ne hazineler var, ne inciler, mercanlar var, ne kadar kıymetli şeyler var. Okuyun hadis kitaplarını, efendim, onlardan siz de kazanın diye böyle benzetmelerle size nasihat ediyorum. Ayet okuyun, hadis okuyun, dinimizi öğrenin, uygulayın, insanları sevindirin. İslam'ın ne kadar güzel olduğunu herkes görsün. Siz de İslam'ın güzelliklerinden istifade edin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: En güçlü simgelerinden biri. Kökeni Farsça. Simurg yani 30 kuş. Bu kelime eski Farsça'da Saenem Mereya biçiminde geçiyor. Gök kuşu ya da bilgelik kuşu anlamında kullanılıyor. Arapçaya Anka olarak geçmiş. Türkçe'de bu biçimiyle Anka adıyla yerleşmiş. Anka Kaf Dağı'nda yaşadığına inanılan, adı var kendi yok bir efsane kuş. Rengarenk tüyleri, uzun boynu ve her kuştan bir iz taşıyan görünümüyle anlatılır. Bazı rivayetlerde yeryüzüne hiç konmaz, ulaşılamaz bilgelik ve ilahi hakikatin sembolü sayılır. Divan edebiyatında ise ulaşılmaz sevgili, kusursuz güzellik ya da hakikate eren bilge anlamlarında bir mazmun olarak kullanılır. Feridüddin Attar, ünlü eseri Mantık-ı Tahir'da kuşların hakikati arayışı yolculuğunu anlatır. Yolun sonunda gördükleri anka aslında kendilerinin yücelmiş halidir. Anka'yı aradılar. Sonunda anladılar ki aradıkları anka kendi içlerindeydi. Türk şiirinde ise Fuzuli'den Şeyh Galip'e, Yahya Kemal'den Nasaf Halet Çelebi'ye kadar pek çok şair Anka'yı ilahi aşkın ve insanın kendini bulma yolculuğunun sembolü olarak işler.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Ey insan! Ya eyyuhel insan! Ma garrake bi rabbikel kerim! Seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke fealelek! O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâ'erekke.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akran, yol arkadaşım.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki

Biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Ulu Bey Astronomi ve Yıldızlar Kataloğu. ...15. yüzyılda yetişmiş Müslüman Türk astronomi alimi Semerkant Sultanı. Güney Azerbaycan'daki Sultaniye şehrinde 22 Mart 1394 tarihinde doğdu. Aksak Timur diye bilinen Timur Han'ın torunudur. Bir edip, sanatkar ve alim olarak yetişti. Arapçayı en iyi şekilde öğrendi. 11 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 7 kıraat üzere okuyabilecek şekilde eğitim aldı. Bursalı Kadızade-i Rumi'den ders alan Ulu Bey, iyi bir şair ve tarih yazabilecek kadar iyi bir tarihçiydi. Genç yaşında önemli ve ağır sorumluluklar yüklendi. 27 Ekim 1449 tarihinde şehit edildiği ve ölümüne büyük oğlu Abdüllatif'in sebep olduğu rivayet edilmiştir. 38 sene hükümdarlık yapan Ulu Bey, kendisine başşehir seçtiği Semerkant'ta, siyaset ve askeri fetihten çok burasının bir kültür ve eğitim merkezi olması için gayret sarf etti. Ulu Bey tahta oturduğu zaman yalnız bir hükümdar sıfatıyla değil, aynı zamanda o dönemin en büyük düşünürü olarak da selamlanmıştı. Tahta kaldığı sürece Türkistan ve Maveraü'n-Nehir'de adaleti yaymaya çalışmış, Semerkant'ta hem halkını yönetmiş hem de Bursalı Kadızade Rumi, Mevlana Bedahşi-i Semerkandi'yi, Gıyaseddin Cemşit, Hoca İsmetullah Buhari, Ali Kuşçu, El-Kâşi, Celaleddin Neffasi gibi büyüklerle İslam kültürünün yükselmesine çaba sarf etmişti. Semerkant'ı 15. yüzyılın en önemli bilim merkezlerinden biri yapan Ulu Bey, iyi bir matematikçi ve astronomdur. Astronomi çalışmalarını ilerletmek için Ali Kuşçu, Gıyaseddin Cemşit, El-Kâşi ve Kadızade Rumi'nin de yardımı ile Semerkant'ın kuzeyindeki Çoban Ata Tepesi yanındaki Kuhak Tepesi üzerinde 1428'de Ulu Bey Rasathanesini inşa ettirdi. Ulu Bey'i dünyaya tanıtan astronomi alanında yaptığı eserler oldu. Onun en meşhur eseri Semerkant'ta yaptırdığı bu büyük rasathanedir. Büyük eseri Zeyci Ulu Bey, yani Ulu Bey Yıldızlar Kataloğu adlı eserinde Ulu Bey'in hesaplarına göre yıldız yılının uzunluğu 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniyedir. Şu anki rakamlara göre ise 365 gün 6 saat 9 dakika 9,6 saniye olduğu tespit edilmiştir. Ulu Bey'in hiçbir optik alet kullanmadan bir dakikanın altında bir farkla günümüzden yaklaşık 600 yıl önce bu hesabı yapabilmiş olması hiç şüphesiz onun sahasında bir deha olduğunu göstermektedir. Bugün bile Kandilli Rasathanesi'nde Hicri ve Kameri ay başlarının hesaplanmasında kullanılan kriter Ulu Bey Zici'nden faydalanılarak yapılmaktadır.
1: Bir mucit, bir icat.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim. Sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun, gene affolunur.

0: deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından iki mi kılarız, dört mi kılarız, altı mı kılarız? Şu namazı kılıvermek lazım, öyle gidivermek lazım gideceğimiz yere.
1: Dostça bir tavsiye. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akça'da.

0: İhtiras, sıratal, müstakim diye her gün Müslüman 40 defa, 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabii Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velattadil. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil. Evet, dünyada herkes bir yolda yürüyor ama demek ki bazı yolları Allah seviyor. O yolda yürüyenlere rahmediyor. Bazı yolda yürüyenlere gazap ediyor. Yani bak bu edepsiz yanlış yolda yürüyor. Bu kulumu sevmedim diye kızıyor Allah, gazap ediyor. Bazıları da sapıkların yolu oluyor. Demek ki çevremizdeki ve dünyadaki, içimizdeki ve dışımızdaki insanların yaşam tarzlarını iman gözüyle incelemeliyiz. Yani bu yol hangi cins yollar grubuna girer? Allah'ın kendilerine ikramda, ihsanda bulunduğu insanların yolu mudur? Şu benim yürüdüğüm yol. Allah'ın gazap ettiği kişilerin yolu mudur? Yoksa sapıtmışların yolu mudur diye kendi yolunu bir denemeli insan. İnsan kendi kendisini kontrol edebilir, teftiş edebilir, araştırabilir, soruşturabilir, efendim kendi durumuna bakabilir, kendi durumunu ölçüp tartabilir. Yani ben bir şeyler yapıyorum ama ortada kimse yok. Şimdi şöyle tek başıma odada kendi başıma bir kendimi düşüneyim. Ya benim ömrüm nereye gidiyor? Ben ne yapıyorum? Hangi yolda yürüyorum? Benim bu yaptığım yol mu? İyi bir yol mu? Yani iş mi benim yaptığım? Allah'ın hoşuna gider mi? Allah'ın gazabını mı çekerim? Bundan sonuçta zarar mı ederim, kâr mı ederim diye efendim insan kendi kendisini şöyle bir yoklamalı. Yolunu kendisini şöyle tenkit hedefi olarak karşısına alıp kendi yolu hakkında kendisi bir not vermeli.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışırım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstüne ekleye ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak artık. Köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızda en büyük fethin arefesinde, yani Mekke'nin fethinin arefesinde yapılan bazı seferleri okumuştuk. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Mekke'nin fethi. Fetih seferinin tarihi ve mevkii. Mekke'nin fethi seferi Hicret

8. yılında Ramazan ayında vuku bulmuştur. Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde olup, Batlamyus'a göre Mağrib tarafından 78 derece tul, 23 veya 21 derece arz dairesinde, Seratan Burcu'nun alt noktasında ve ikinci iklimde bulunmaktadır. Mekke, her taraftan yükselen dağlarla çevrili bir vadide kurulmuştur. Mekke'nin akarsuları yoktur. Suyu gökten gelir. Kuyu suları içinde devamlı olarak içilen zemzemden daha tatlısı yoktur. Mekke'de çöl ağaçlarıyla tek tük hurma ağacından başka meyve ağaçlarına da pek rastlanmaz. Fakat Mekke hareminin sınırı dışına çıkılınca birçok akarsuları, bahçe, bostan ve ekinlikleri bulunan vadilerle karşılaşılır. İbrahim aleyhisselam, zevcesi Hazreti Hacer'le süt emen oğlu İsmail aleyhisselamı Şam'dan alıp Mekke şehrinin bulunduğu vadiye getirdi. Onları bugün Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerde, Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyükçe bir ağacın yanına bıraktı. O tarihte Mekke'de ne bir kimse ne de içecek su vardı. İbrahim aleyhisselam, Yüce Allah'ın emriyle getirdiği Mekke'nin bu ilk sakinlerine, bir kırba suyla bir dağarcık hurma bıraktı. Kendisi dönüp Şam'a gitti. Gideceği sırada ellerini kaldırarak, "Ey Rabbim, zürriyetimden bir kısmını ekin bitmez bir vadide, senin dokunulmaz beytinin yanına yerleştirdim. İnsanlardan bir kısmını namaz kılmak için zürriyetimin bulunduğu bu yere meylettir, heveslendir. Onları her çeşit meyvelerden rızıklandır. Umulur ki sana şükrederler," diyerek dua etti. Onlara Yüce Allah tarafından gönderilen melek Cebrail aleyhisselam, Zemzem kuyusunun suyunu meydana çıkardı. Bu ana oğul orada yaşayıp dururlarken, günün birinde yurt edinmeye çıkan cürhümilerden bir cemaat, Keda yoluyla gelip Mekke'nin alt tarafına kondular. Onlar oraya bir kuşun gelip gittiğini görünce, "Herhalde şu kuş su başında dönüp dolaşıyordur. Halbuki biz bu vadide su bulunmadığını biliyorduk," dediler. Durumu öğrenmek üzere ayağına çevik bir iki kişi gönderdiler. Bunlar dönüp suyun bulunduğunu topluluklarına haber verdiler. Bunun üzerine cürhümüler Hazreti Hacer'i Zemzem'in başında görünce, "Bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin?" diye sordular. Hazreti Hacer, "Evet, konabilir ve bir hak iddia etmemek şartıyla bu sudan da yararlanabilirsiniz," dedi. Cürhümiler bu şartla oraya kondular. Hazreti Hacer de böylece ıssızlıktan kurtulmuş oldu. Cürhümilerin geride kalan cemaatleri de geldiler. Mekke şehir haline gelmeye başladı. İsmail aleyhisselam büyüyüp yiğitlik çağına basınca cürhümilerden bir kızla evlendi. Daha sonra İbrahim aleyhisselam Şam'dan geldi. Oğluyla birlikte Kabe'yi eski temeli üzerine yeniden çattı. Yüce Allah'ın emriyle insanları hacca çağırdı. Cürhümiler Yemen kahtanlarındandılar. Bunlar Amalika'dan Katura oğullarıyla birlikte Hicaz'a gelmişler, onları hakimiyetleri altına almışlardı. Cürhümiler o zaman Mekke'ye yakın bir vadide, Amalika'dan olan bir kısım halk da yine Mekke çevresinde oturmaktaydılar. O zaman Mekke, selam ve semure denilen dikenli ağaçların, çalıların bittiği bir yerdi. Beytullah'ın yeri ise kırmızı kesekli, tepemsi bir yer halindeydi. Fethin tek sebebi Hudeybiye muahide ve musalihasının Kureyş müşriklerince ihlal edilişi, bozuluşuydu. Hicretin 6. yılında Hudeybiye'de Peygamberimiz aleyhisselamla Kureyş müşrikleri arasında yapılmış olan muahedenin 8 ve 9. maddelerine göre, Peygamberimiz aleyhisselamın da Kureyş müşriklerinin de akt ve ahitlerine girmek isteyenler serbest bırakılmışlardı. Muahede ve musalihayı yazdırma işi bittiği sırada, Resulullah aleyhisselamın akt ve ahdine girmek isteyen girsin denilince, Peygamberimiz aleyhisselam, "Bu yoldaki taahhüt ve şartlarım, yanıma katılacak olan kişiler hakkında da caridir," buyurmuştu. Bunun üzerine Uzalar, Kaboğulları sıçraşmışlar, "Biz Muhammed'in akdine ve ahdine girdik. Ya Resulallah, biz senin yanındayız. Bizim bu sözümüz gerimizdeki kavmimizden olan kişilerin de adınadır," demişlerdi.

0: Kureyş müşrikleri de, bizim bu yoldaki taahhüt ve şartlarımız yanımıza katılacak olan kişiler için de caridir, geçerlidir demişlerdi. Bunun üzerine Bekroğulları sıçraşıp, biz de Kureyşilerin akdine ve ahdine girdik. Bizim bu sözümüz gerimizdeki kavmimizden olan kişilerin de adınadır demişler. Böylece Bekroğulları Kureyş müşriklerinin uzağlarda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akt ve ahdine girmişlerdi. Huzalar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip bin Haşim'in antlaşmalısı müttefikiydiler. Abdülmuttalip bin Haşim'in bu hususta yazdığı yazı Huzalar'ın elinde bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam onu Hudeybiye günü Übey bin Kâb'a okutturmuştu. Abdülmuttalip'in Mekke'deki biricik yardımcısı, savunucusu ve işlerinin görüp gözeticisi olan amcası Muttalip bin Abdümenaf ölünce, öteki amcası Nevfel bin Abdümenaf, Abdülmuttalip'in dağ eteklerindeki mülklerini gasp etmiş, Abdülmuttalip bundan dolayı çok bunalmıştı. Abdülmuttalip, Kureyş kavminin ileri gelenlerine gidip, amcasının gaspına karşı kendisine yardım etmelerini istemişse de onlar, biz seninle amcanın arasına girici değiliz. Bu sizin iç işiniz demişlerdi. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Medine'deki hazrecilerden dayıları olan Necar oğullarına yazdığı bir manzume ile durumu anlatmıştı. Ebu Esad en-Necari hemen 80 süvari ile birlikte yola çıkıp Ebtah'a geldi. Abdülmuttalip onun yanına vardı ve ''Ey dayı, evime in'' dedi. Ebu Esad, ''Nefel'le hesaplaşmadıkça olmaz'' dedi. Kabe'nin yakınında develerini ıhtırdılar. Kalkanlarını astılar, sırmalı elbiselerini tersine çevirdiler. Nevfel bin Abdümenaf o sırada Hicr'de Kureyşlilerin yaşlılarıyla birlikte oturuyordu. Onları görünce herhalde bunlar bir kötülük için gelmişlerdir dedi. Ebu Esad gidip onun başucuna dikildi, kılıcını sıyırdı ve şu beytim Rabbine andolsun ki ya Abdülmuttalib'e dağ eteklerindeki mülkünü geri vereceksin ya da seni kılıçtan geçireceğim dedi. Nefel korktu ve şu beytin Rabbine andolsun ki Abdülmuttalip'e dağ eteklerindeki mülkünü geri verdim dedi. Orada bulunanları da buna şahit tuttu. Yapmış olduğu işten dolayı da özür diledi. Abdülmuttalip'e karşı iyi davranmaya başladı. Bunun üzerine Ebu Esad Abdülmuttalip'e hadi kız kardeşimin oğlu evine gidelim dedi. Abdülmuttalip'in evinde 3 gün oturdu ve umre yaptı. Huzalar, Hazreç oğullarının Medine'den gelip Abdülmuttalip'e yardım ettiklerini görünce, vallahi şu vadide ondan daha güzel, daha nazik, uslu ve yumuşak huylu olan, insanları bozup helak eden kötülüklerin her çeşidinden ondan daha uzak duran bir kimse görmedik. Hazrecilerden olan dayıları ona yardım ettiler. O, onların oğlu olduğu gibi bizim de oğlumuz bulunuyor. Çünkü onun dedesi Abdümenaf, Huzaların ulu kişisi Huleyl bin Hubşiyye'nin kızı Hubba'nın oğludur. Keşke ona biz yardım etmiş, kendisiyle ittifak yapmış olsaydık da biz ondan yararlansaydık, o da bizden yararlansaydı dediler. Huzaların ileri gelenleri Abdülmuttalib'in yanına vardılar ve ''Ey Ebu Haris, sen Necar oğulları cemaatinin oğlu olduğun gibi bizim de oğlumuzsun. Bizler bu yerde komşularız.'' Kureyşilere karşı kalplerinde olan hınç ve kinleri geçen günler öldürmüş, yok etmiş bulunuyor. Gel seninle ittifak ve antlaşma yapalım dediler. Bu teklif Abdülmuttalip'in hoşuna gitti. Huzalar'ın davetini hemen kabul etti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza Hazreti Amine'nin Ölümü isimli şiirle devam ediyoruz. Muhammed'in validesi yıllarca gözyaşı döktü. 6. yıl bütün gönlüne bir tasa çöktü. Başkalaştı birdenbire, ilkbaharı güzlemişti, Abdullah'ın durağına can atmayı özlemişti. Bir gün kayınatasına Amine çok rica etti. Müsaade alır almaz Medine'ye kalktı gitti. Gözlerinden yaşlar döktü Abdullah'ın mezarında. Hayatı hep böyle geçti, gülmedi hiç baharında. Medine'nin havuzundan Muhammed hiç çıkmıyordu. Orada yüzmek öğrenmişti, yüzmekten hiç bıkmıyordu. Misafirler Medine'de kalmışlardı bir ay kadar. Mezuniyet sona erdi, bir gün oradan ayrıldılar. Dertli anne hastalandı, kaldı Ebva denen yerde. Amine'de ümit yoktu, çattılar bir zalim derdi. Düştü ölüm döşeğine, dalıp dalıp gidiyordu. Başındaki yavrusuna şöyle hitap ediyordu. Ey büyük bir güvercinin yadigarı olan bana, ömrüm vefa eylemedi, doyamadım yavrum sana. Ey nimeti, inayeti, lütfi ile o Allah'ın, kurtardığı zatın oğlu, tek andacı Abdullah'ın. Rüyalarda gördüklerim çıkar ise doğru eğer, cinler ile insanlara olacaksın sen peygamber. Ulu atan İbrahim'in hak dinini öğretmek için, gönderecek Allah seni doğru yola sevk etmek için. Milletleri asırlarca oyaladı puta tapmak. Fakat seni böyle şeyden korur elbet Cenab-ı Hak. Ölür yavrum er geç, diri, eskir, çürür bir gün yeni. Her yaşlanan geçer, göçer, sanma sende kalır beni. Ne mutlu ki senin gibi bir oğul terk ediyorum. Adım sanım anılacak, gerçi ölüp gidiyorum. Bu küçücük kafileden Amine de ayrılmıştı. Ümmü Eymen Muhammed'e anne olmuş, sarılmıştı. Ağladıkça ağlıyordu öksüz kalan yetim için. Ağlıyordu gökler dahi, hiç şüphesiz için için. Aziz dadı Ümmü Eymen, öksüz yetim Muhammed'i alıp geldi dedesine. Ey ulu, sen beni dedi, Muhammed'in hizmetinden ayırma hiç, bana acı. Ona köle olayım ben, olsun bana o baş tacı. Ümmü Eymen annesini aratmadı Muhammed'e. Oldu ona hem arkadaş

hem bir dadı hem valide. Peygamberimiz dedesinin yanında. Ümmü Eymen bir gün diyor, her nasılsa Muhammed'i dalgınlıkla unutmuşum. Abdülmuttalip hey dedi. Kızım biraz dikkatli ol, bakıver kalk çocuk nerede? Aşağı yukarı koştum, yoktu hiçbir yerde. Biraz sonra bulup onu muştuladım beye hemen. Buna dedi çok dikkat et, sahip ol sen kuzum aman. Tevrat İncil bilginleri beni tebrik ediyorlar. Ahir zaman peygamberi olacaktır bu diyorlar. Sayın ata bunun için torununa kanat gerdi. Ayırmazdı yanından hiç. Esenyel'den esirgerdi. Muhammed'i gördüğünde Abdullah'ı hatırlardı. Dünyada bu torunun ne eşi ne dengi vardı. Ona hizmet eylemekten tükenmez bir zevk alırdı. Ayrılsa göz bebeğinden hemen içi daralırdı. En şiddetli öfkesini o yavruydu yatıştıran. Abdülmuttalip doymadı Muhammed'e hiçbir zaman. Dokunsalar bir kılına sıkılırdı hemen canı. İlişmeyin oğluma siz, yüce derdi onun şanı. Abdülmuttalib'in ölümü. Düştü ölüm döşeğine büyük baba en nihayet. Ebul Talip gelsin dedi, yaptı ona çok vasiyet. Muhammed'i kucaklayıp tekrar tekrar öptü, sevdi. Dedi, yavrum ayrılış var, neyleyelim? Ah, ecel ivdi. 82 yaşındaydı Abdülmuttalip o zaman. Göz bebeği ağlıyordu tabutunun arkasından. Yaşı henüz 8 idi. Dededen de yetim kaldı. Öz amcası Ebu Talip Muhammed'i eve aldı. Hazreti Muhammed amcasının yanında. Muhammed'i Ebu Talip kendinin öz evladından daha fazla seviyordu. İncitmedi hiçbir zaman. Bu büyük zat yemeklere ondan evvel el sunmazdı. Bir çocukken bile ona hürmetsizlik olunmazdı. Yemek vakti bulunmazsa durun oğlum gelsin derdi. Onsuz bir tek lokma yemez, gelinceye dek beklerdi. Ayırmazdı yanından hiç, yatırırdı yatağına. Meftun idi onun eşsiz, yüce, temiz ahlakına. Onun küçük yaşta bile büyüklüğü belliydi. Mekke'de hep genç ihtiyar, severlerdi Muhammed'i. Peygamberimizin Suriye'ye gidişi. Ebu Talip Suriye'ye ticarete gidiyorken Muhammed, ah amcam dedi, dayanamam, ne yapsam ben? Belliydi ki amcasından ayrılmamak istiyordu. En sonunda açıkladı, götür beni, oh diyordu. Ebu Talip, yavrum dedi, bu seyahat meşakkatli, sen çocuksun, yolculukta olmak gerek, çok takatli. Götür dedi, amcacığım, katlanırım ben her şeye. Mecbur oldu Ebu Talip onu dahi götürmeye. Şam yolunu tuttu kervan, uzunca bir yol açtılar. Busra denen memleketin kıyısına ulaştılar. Şehirdeki manastırda yaşayan bir papaz vardı. Kendisi çok okumuştu, her şeylerden haberdardı. Hiç kimseyle konuşmazken değişti bu zat o sıra. Yemek için davet etti yolcuları manastıra. Otururken Muhammed'i Bahira hep süzüyordu. Manastırdan ayrılırken ona birçok sual sordu. Son peygamber hakkındaki beklediği alametler soruldukça çıkıyordu bu yavruda birer birer. Bahira en sonra onun arkasını açtı hemen. İki dalı arasında görünmüştü mübarek ben. Saygıyla öptü onu, sürdü ona gözlerini, hatırladı kitapların bu yoldaki sözlerini. Muhammed o zaman ancak 10-12 yaşındaydı. Her zamanda, her yaşta da insanların başındaydı. Bahira bu nendir diye amcasından soruşturdu. Ebu Talip oğlum dedi. Rahip birdenbire durdu. Hayır dedi. Babası da hatta ölmüş olmak gerek. Ebu Talip Bahira'ya evet dedi, sözün gerçek. Rahip bunun üzerine sakın dedi. Bu çocuğu buradan öte götürmesen, kes burada yolculuğu. Benim onda gördüğümü sezerlerse Yahudiler, her hileye başvurarak ona hemen kıymak diler. Ebu Talip, bu çocuğun istikbali çok mühimdir. Kitaplarda bildirilen son peygamber bu yetimdir. Kervanınız şu tepeyi aşıyorken yavaş yavaş, gözlerimle gördüm,

ona secde etti ağaç, dağ, taş. Ebu Talip bu sözleri dinledi can kulağıyla. Oradan hemen geri döndü, atmadı bir adım bile. Peygamberimizin yüksek yaratılışı ve eşsiz meziyetleri, haya, iffet, istikamet, şiarıydı o yetimin. Bunun için kendisine dendi Muhammedül Emin. İnsanların kirli çirkin işlerinden iğrenirdi. Abdullah'ın andacına fazilette tek denirdi. Tek adaydı insanlığın kemaline ulaşmaya. Alışıktı Beni Sad'in kırlarında dolaşmaya. O en büyük huzurunu saf havalı kırda buldu. Amcasının davarını otlatmakla meşgul oldu. Bir gün bütün insanları düştükleri bataklıktan kurtarmaya namzet idi o ilahi yüksek çoban. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Hiçbir yana yamulmadı, yaratana eğildi o. Halkın bütün işi gücü kıssa, masal dinlemekti. Muhammed'in yeri ise boş şeylerden çok yüksekti. Onun nurlu nazarları hep yükseğe, Hakk'a baktı. Çünkü bütün insanlara o kılavuz olacaktı. Peygamberimiz Hılful Fudul'de. Cahiliyet devri denen kapkaranlık zamanlarda faziletin izi bile kalmamıştı insanlarda. Fuhuş gibi, yağma gibi rezaletler gayet çoktu. Fazileti kollayacak o zaman bir kuvvet yoktu. Baştan başa Arabistan cehl içinde yüzüyordu. Bu hal bazı kimseleri ürpertiyor, üzüyordu. Zulmün çirkin yüzü gülmüş, Hakk'ın beli bükülmüştü. Muhammed'in amucası Zübeyr bir gün öne düştü. Haşim, Zühre, Tem, Esed oğulları birleşerek Abdullah'ın evciğinde yaptılar bir mühim dernek. Mazlumların haklarını zalimlerden almak için ant içtiler zulmü silmek, Hakk'a bağlı kalmak için. Bunu yapıp çatanların içindeydi Muhammed de. Her iyi ve güzel şeye ön ayaktı o elbette. Hayatının sonunda da bu dernekten bahsederdi. Şimdi bile olsa ona girer idim hemen derdi. Kabe'nin onarımı Peygamberimizin hakemliği. 2 metre yoktu bile Kabe'nin bir zaman boyu. Tavansızdı içine dek girerdi sel yağmur suyu. Bunun için Mekkeliler onu sağlam yaptırdılar. Fakat işi neticede bir çıkmaza saptırdılar. Kabe'deki kara taşı istiyordu her bir oymak, kalkacağı yere onu tek başına alıp koymak. Bu şerefe ermek için birbirine darıldılar, ciddiyete döküldü iş, kılıçlara sarıldılar. Getirildi orta yere, içi kanla dolu çanak, batırdılar ellerini, ya ölmek ya taşı koymak. Münakaşa, mücadele devam etti 4 gün kadar. Kureyş'in en ihtiyarı, durun dedi, kolayı var. Bırakınız kılıçları, yarın sabah şuradan siz ilk geçeni hakem yapın, hoş dediler bu reyiniz. Sabahleyin her oymağın önderleri toplanarak başladılar beklemeye. O ilk geçen kim olacak? İşte bakın, bir gelen var, seçilmiyor pek de fakat, cana gayet yakın biri, kimdir acep şu gelen zat? Yaklaşınca bağırıştılar, Muhammedül Emin imiş, razıydı herkes ona, hallolundu demekti iş. Bürgüsünü yayıp yere, koydu ona kutsi taşı, yaygının da uçlarından tuttular her oymak başı. Yavaş yavaş götürdüler, aldı onu genç Muhammed, yerleştirdi mevkiine, alkışlandı bu dirayet. Kabe. Bu Kabe ki Allah evi, yöneliriz ona doğru. İmanın en yüce nevi, oradan doğdu tevhid nuru. Rabbimizin buyruğuyla İbrahim'in çattığı ev, demetleyip gönülleri tutuşturur alev alev. Her müminin yüreğinde onun ılık sevgisi var. Can atılır kucağına aşılarak diyar diyar. Dünyanın her bucağından kopup gelen Müslümanlar, orada bulur birbirini, orada sever, orada anlar. Onun taşı toprağına, ne mutlu yüz sürenlere. Katılsam ah ben de bir gün o şerefe erenlere. Peygamberimizin ticaretle uğraşması ve Hazreti Hatice ile evlenmesi. Ebu Talip herkes gibi uğraşırdı ticaretle. Muhammed de atılmıştı ticarete bu suretle. Doğruluğu sebebiyle Mekke'de çok şöhret aldı. O zamandan beri adı Muhammedül Emin kaldı.
Zenginlerden bazıları verdi ona sermayeler, Yemen, Basra, Suriye'ye yaptı o da birçok sefer. Hatice ki Hüveylid'in kızı temiz bir kadındı. İki defa dul kalınca evlenmekten hep sakındı. Mekkeliler Hatice'ye temiz kadın diyorlardı. Uğraşır da ticaretle birçok malı mülkü vardı. Bu şerefli yüksek kadın tanıyordu Muhammed'i. Kervanımın üzerinde gider isen eğer dedi, sana onun kazancından vereceğim ben iki kat. Muhammed de bu teklifi eylemişti muvafakat. 3 ay sonra Suriye'den selametle döndü kervan. Muhammed'in ahlakına olmaktaydı herkes hayran. Bir gün kervan sahibesi Nefise'yi göndererek sordurmuştu ona, neden evlenmedin şimdiye dek? Param yoktur. Tanıdığım Afif, zengin bir kadın var. Kimmiş o? Hatice'dir bence, size gayet yarar. Farz ediniz peki dedim, bu işi kim halledecek? Söz ver bana bu yolda sen, öte yanı nene gerek. Gerçekleşti hak yazgısı, muradına onlar erdi. Ebu Talip Hatice'ye 500 dirhem başlık verdi. Ziyafetler çekilerek yapıldı bir büyük düğün. Birer nutuk söylediler Ebu Talip, Amr o gün. Sevinçliydi iki taraf, kalmamıştı üzüntüler. Kuruldu bir mesut yuva, her lahzası cihan değer. Muhammed'in 25'ti evlendiği zaman yaşı, Hatice ise 40'ındaydı, devletliymiş cidden başı. 4 kızla bir erkek çocuk doğmuş idi Hatice'den, yaşadı kız çocukları, Kasım öldü küçük iken. Peygamberimizin putlardan nefreti ve iyi konuştuğu kimseler. Muhammed bir defa bile müşrikliğe sapmamıştı, çarpık, kısa düşünceyle putlara hiç tapmamıştı. Bu putların şerefine kesilmişti bir gün kurban, yemedi bir lokma bile, nefretini anla bundan. Görüştüğü zatlar onun iyilik bilir, söz anlardı, Varaka'yla Ebu Bekir gibi yüksek insanlardı. Bunlar sezdi, puta tapmak akılsızlık eseridir, fakat öyle dinsizlikte sapkınlığın beteridir. Kalplerini ışıtacak hak dinini bulmak için her ışığa koşuştular, yandılar hep için için. Osman, Hakim, Zeyd dahi putlu dinden bezmişlerdi. Bunlar selim akıl ile Yaradan'ı sezmişlerdi. Zeyd ölüm döşeğinde, Rabbim dedi, sen varsın sen. Bir yolunu bilseydim sana öyle tapardım ben. O zamanlar Arabistan şirk içinde yüzüyordu. Bu vaziyet Muhammed'i bunaltıyor, üzüyordu. Arabistan'ın içtimai durumu. Cahil millet elleriyle taştan putlar yaparlardı. Ne garip ki sonra ona Allah diye taparlardı. Güneş, ay ve yıldızlar da onlar için mabut idi. İçlerinde birçok kızıl dinsizler de mevcut idi. Putlarla dop doluydu Beytullah'ın içi dışı. Ayrıydı her oymağın ki vardı sanki put yarışı. Araplar hiç sebep yokken birbirine girerlerdi. Kuvvetliler zayıfları kurtlar gibi yırtar yerdi. Şahsın meşru haklarına edilmezdi hürmet çokluk. En basit bir iş olmuştu vurgunculuk, soygunculuk. Kadınlık bir faciaydı, insanlıkta yoktu yeri. Doğdu mu bir kız çocuğu, gömerlerdi diri diri. Ailevi ilgileri olunmazdı hiç itina. Yayılmıştı ahlaksızlık, serbest idi fuhuş, zina. Kadınlar bir meta gibi düşer idi varislere. Hakları hiç tanınmadan geçerlerdi erden ere. Vardı daha bunun gibi çirkin, iğrenç bin itiyat. Onları hep birer birer, mümkün değil burada tadat. Karanlık devir. İsa'dan az sonra dünya bulandı, hiç durulmadı. Alınamaz oldu ağza Rabbimizin güzel adı. O tertemiz mihraplara sürü sürü put tünedi. Kirlenmiş dinasiyeler, tırnaklar hep kanlı idi. 600 yıl geçti böyle. Hiç peygamber gelmiyordu. Kuvvetsizler çiğnenirken haktan haber gelmiyordu. Sefahatler, rezaletler kirletmişti yeryüzünü. Fark eyleyen kalmamıştı ne yokuşu ne düzünü. Mal, can, namus gibi şeyler birer kuru mefhumlardı. Dünyanın her tarafında dehşetli bir sükût vardı. Sükût eden değil sade birkaç kavim, birkaç millet, ilahi bir kılavuza muhtaç idi beşeriyet. 3. Bölüm. Hazreti Muhammed'in Peygamberliği.
Atılmıştı herkes gibi o da geçim savaşına. Yıllar geçti bu suretle basmış idi 40 yaşına. Fakat seçti yüce Allah onu başka bir iş için. Seziyordu kendisi de bunu elbet için için. Birçok günler Hira'daki mağarada kalıyordu. Derin derin düşünceye, ibadete dalıyordu. Rüyasında gördükleri eğiliyordu aynen zuhur. Nasıl zuhur etmesin ki içi dışı olmuştu nur. Bir Ramazan gecesiydi ibadete dalmış iken Cibril adlı büyük melek görünmüştü ona birden. Sıkı sıkı kucaklayıp oku diye emreyledi. Muhammed de büzülerek ben okuma bilmem dedi. Emir cevap tekrarlandı. Üçünde de Cibril ona şu mealli ayetleri tebliğ etti hak namına. Oku, Rabbin adıyla ki yarattı o her mahluku. İnsanı kan pıhtısından yarattı o Rabbin. Oku. Kereminin sonu yoktur. Kalem ile o öğretti. İnsana hiç bilmediği nesneleri talim etti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Semi'tü Abdallah ibne Ali. Ali oğlu Abdullah'ı duydum ki yekul, şöyle diyordu. Semi'tü Tayfir ibne İsa Sagir. Kimden duymuş o da? Abdullah ibne İsa. Semi'tü Tayfir ibne İsa Sagir. Yine Tayfur, İsa oğlu Tayfur'dan işitmiş ama Es-Sagir, küçük Tayfur İbni İsa. Bizim hayatını okuduğumuz şahıs kim? O da Tayfur İbni İsa İbni Seruşan idi. Bu demek ki aynı adda bir torun var anlaşılan. Ona da Sagir diyor, küçük. Aşağıda da bir bilgi var. Neymiş? Tayfur İbni, İsa İbni, Adem İbni, İsa İbni, Ali Ebu Yezid, Feyyulakkabu Bilbislami'yi El-Askar, temyizen lehu min Ebi Yezid, Tayfur ibn İsa ibn Serüşan el-Bislami el-Ekber. Yervi an Ali ibn Hasan el-Tirmizi ve gayrihi ve yervi anhu Ebu Yakup, Yusuf ibn Muhammed ibn Bündar el-Velai. Yani bu şahsı aşağıda anlatıyor ki, bu şahsın ismi şöyleymiş, Tayfur ibn İsa. Öteki Bayezid el-Bislami ile aynı. Üçüncü isim Adem. Halbuki ötekisinin Serüşan idi. Dördüncü isim Serişan'ın babası, Adem'in babası İsa tekrar. Onun babası Ali. Künyesi de Ebu Yezid'miş. Buyur. Ayıkla pirincin taşıdı. Yani künyesi Ebu Yezid. Adı Tayfur. Baba adı da aynı. İkisi de aynı. Şimdi ama birisi kaç sene sonra yaşamış. Birisi torun, belki torunun torunu. Ötekisi büyük. Yaşlı, eski. İşte yani bir şahsın ismi aynı. Künyesi aynı. Babasının adı da tutuyor. Hemen aynı şahıs mı? Değil mi? Aynı olmayabiliyor, görüyorsun. Ebu Yezid, İsa İbni, Tayfur İbni İsa, efendim, Elbistami. Hepsi uyuyor ama

dedeleri uymadı. Dedelerinden itibaren fark başlıyor. Bir de zaman farklı. Hatırınıza kalsın. Ondan duymuş. O da Semi Yekulu diyor ki Semi'te Ümeyye'nil Bistami'ye Yekulu. Efendim Ümey el Bistami'den duydum diyor o da. Bu Ümey de Ebu İmran Musa bin İsa el Marufi Ümey bi Dammil Ayn ve Fethil Mim ve Teşdidil Ya el Bistami. Konumda da bak yani biz o Ümey kelimesini bu hareketleri vermeseydi okuyamazdık doğru düzgün. Aşağıda kaynakta gösterdiği için şey yapabiliyoruz. Bu raviden duymuş o da. O da Semih-i Ebu Yekulu. O da babamdan duydum ki şöyle diyordu. Mate Ebu Yezid de senete itavesi tine ve miyeteyn. En son ravi diyor ki ben babamdan duydum ki Ebu Yezid el-Bistami el-Ekber. Yani büyük asıl bizim tercüme-i halini şey yaptığımız şahıs. Efendim 261 senesinde vefat etti diyor. Efendim 261 hangi miladi sene eder? Yani hicretten 261 sene geçmiş. Bunu bulmak için ne yapıyorduk? 36 senede bir sene fark ettiği için hicri sene. Bu kadar seneyi 36'ya böleceğiz. Kaç sene fark ettiğini bulacağız. Yuvarlak hesap şeye bölersek efendim 8 sene mi fark ediyor? 8 sene fark ediyor. 8'i buradan çıkartacağız 261'den. 253 eder. 622 ile toplayacağız. O zaman miladi tarih çıkacak yani. Tamam aşağı yukarı 875 civarında ölmüş olduğu anlaşılacak. Tabii biz aylardan vesaireden bir takım ufak kaymalar da olabilir. Sonra tahkik edersiniz. Bayezid İslami'nin şeyi vefatıyla ilgili kaynakları karıştırıp bakalım bu bulduğumuz kaba taslak şey oldu mu olmadı mı diye inceleyebilirsiniz. Ama yine bilim adamı olduğu için aşağıya bir satır daha eklemiş. Efendim Sülemi Allah rahmet eylesin şefaatine erdirsin. Ve Semi'tül Hüseyin ebni Yahya yekul. Bir de Yahya oğlu Hüseyin'den işittim ki Mate Ebu Yezide senete erbain ve selasine ve mi'eteyn. Vallahu alem bihi. Bu şahıs da ikinci şahıs da demiş ki Mate Ebu Yezid, bu Ebu Yezid öldü. Senete erbain ve selasine ve mi'eteyn. 244 senesinde öldü. Hoppala. Şimdi 6 sene oradan, 10 sene oradan. Efendim 16. Bir de 61'in biri. 17 sene evvel öldü dedi bu da bu sefer. Böyle bir rivayette var. Tabii hangisi doğru? Hangisi doğru olduğunu ölçecek başka bir kıstas, bir başka kaynak olmadığı için burada müellif demiş ki vallahu alem bihi. Yani bu rivayetin doğruluğunu Allah bilir. Hangisi doğruysa ama kendisi daha ziyade 261'i kabul etmiş gibi onu başa almış. Böyle bir rivayette diyor, bu şeyi gösteriyor. Alimin ciddiyetini gösteriyor. Yani başka bir rivayet de duymuşsa onu göz ardı etmiyor. Onu da söylüyor. Tabii bu işin en doğrusu daha başka kaynaklarla bunu, menbaalarla efendim incelemek ve tespit etmektir. Mesela kabrine gitse insan, kabir taşını bulsa şu tarihte öldü filan diye yazar. Veyahut efendim daha başka böyle bir sağlam kayıt bulsa bir yerde filan öyle anlaşılabilir. Ama bazen bunlar anlaşılamıyor. Bazen bu mübareklerin kabir taşlarında yazı olmuyor. Mesela ben Ankara'da Hüseyin Gazi diye tepe üstünde bir türbe var diye duydum. Kalktım gittim. Tepeleri tırmandık. Kurtların uluduğu yerde efendim şeyi bulduk, türbeyi bulduk. İçine girdik. Bir yazı var ama mümkün değil okuma. Kırılmış, ufalanmış yazının şeyleri, harfleri. Böyle pür dikkat inceleyip bir şey çıkarmaya çalışıyorsunuz çıkmıyor. Demek ki orada bir yazı vardı ama yılların geçmesiyle böyle harap olmuş, harap edilmiş. Bazen de cahiller kazıyorlar, kırıyorlar filan. Evet, ve esnedel hadise. Ve esnedel hadis. Ne demek? Hadis de rivayet etti. Yani esnede isnat etti demek. Yani müteselsilen ben şu hadisi şundan duydum diyerek Resulullah'a kadar hadis isnat edip hadis söylediği de oldu. Yani kafadan veya kaynak göstermeden değil de kaynak göstererek hadise rivayet etmiş. Tam bir hadis alimi ravisi ciddiyetiyle bu işi de yapmış. Onu da okuyuverelim. Akberena Ebul Hasan. Bize Ebul Hasan Mansur ibn-i Abdillah Dimert'i neymiş orası? Kaleti Dimert Minnevahi İsfahan. İsfahan yakınında bir köy adıymış. Ben bu

oldu. Fiha. Orada Kale ahberena Ebu'l-Fetih. O dedi ki ahberena Ebu'l-Fetih Ahmed ibni Hasan ibni Muhammed ibni Seyl el-Mısri el-Maruh ibni Himsi. İbni Himsi diye tanınmış olan efendim Ebu'l-Fetih Ahmed ibni Hasan ibni Muhammed el-Seyl el-Mısri efendim bize haber verdi dedi o da. El-Vaizu bil Basra. Bu şahıs Basra'da vaizlik yapan bir kimseymiş. Kale haddesena bize rivayet etti. Ali ibni Cafer el-Nil Cafer el-Bağdadi, Bağdatlı Ali ibn Cafer bize haber verdi dedi. Kale Ebu Musa el-Deybüli, bize Ebu Musa Deybüli haber verdi dedi. Haddesena Ebu Yezid el-Bistami, ona da Ebu Yezid el-Bistami bu rivayeti nakletmiş, söylemiş. Bak müellife kadar Ebu Yezid kime söylemiş, o kime söylemiş, o kime söylemiş, müellife kadar isimlerin hepsini veriyor. 4 satır, 5 satır sadece bir haberi nereden geldiğini belirtmek için. Ömürleri böyle geçmiş. Bu isimleri de kafadan atmıyorlar ve her bir isim görüyorsunuz okuması bile zor. Filanca köyden, falanca köyden. Köy isimleri öyle şehir isimleri gibi kolay bilinen maruf isimler değil yani. Bakalım Ebu Yezid el-Bistami onlar ne rivayet etmiş? Veyahut Ebu Yezid el-Bistami ile Peygamber Efendimiz arasındaki isimler neler? Haddesena Ebu Yezid el-Bistami. Ebu Yezid el-Bistami bize tahdis eyledi, yani rivayet eyledi. Haddesena Ebu Abdurrahman es-Süddi. Ebu Abdurrahman es-Süddi bize söyledi dedi. An Amir ibn Kays el-Mülai, Amir ibn Kays el-Mülai'den rivayeten söyledi o. Efendim Ebu Abdurrahman es-Süddi. An Atiyet el-Avfi, o da Atiye el-Avfi'den, hepsinin aşağıda isimleri var. Bunlar kimdir, neyin nesidir? Bu da şeyi gösteriyor. Yani şu kitabı neşre hazırlayan kimsenin ciddiyetini Allah razı olsun gösteriyor. Şimdi kitabı yazan adam alim Ebu Abdurrahman es-Sülemi sözü nereden aldığını söylüyor bize. Kaynağını gösteriyor. Allah razı olsun. Şu kitabı ben neşretseydim, sen neşretseydin biz bu isimleri yalan yanlış eğri doğru okurduk. Fırt geçerdik, basardık kitabı ama bu kitabı neşreden o Mısırlı Nureddin İbni Şüreybe öyle yapmamış. Her bir alimin hayatı nerededir? Aşağıda dipnotta şurada öldü, şurası şöyle, burası böyle diye kaynağını da göstermiş. Dipnotlarla neşri zenginleştirmiş. İşte biz hani hangi kitapları okumalı denildiği zaman sizlere diyoruz ki bir kere iyi kitap okuyun. İyi kitap ne demek? Yani büyük bir alimin yazmış olduğu ciddi bir kitap demek. Buhari yazmış, tamam okuyun. Efendim veyahut efendim İmam Gazali yazmış, mesela okuyun. Yani kıtıp yoz, ne idüğü belirsiz adamların yazdığı şeyi okuyacaksın. Delinin birisi bir kuyuya bir taş atarmış, bir deli atarmış, 10 tane akıllı çıkaramazmış. Yani öyle deli dolu adamların eserini okuyup da aklını ne karıştıracaksın? Ciddi adamların büyük eserlerini oku, sağlam bilgi al. Bu bir. Eser güzel olabilir. Ama eserin neşri kötü olabilir. Hareke olmaz, dipnot olmaz, paragraf olmaz, isimler doğru tespit edilmemiş olur, tasih yapılmamış olur. Öyle eserde okunmaz. Neden? Yalan yanlış. Ya satır atlamıştır, bir sürü eksiklikler, kusurlar vardır. Ama böyle bir eser okunur. Biz bu eseri niçin seçtik? Bir kere Ebu Abdurrahman tasavvuf konusunda önemli bir şahsiyet. İkincisi bu eseri neşreden Nureddin İbni Şüreybe, profesör, büyük alim, yani kitabın baş tarafında 3 tane satır var, sayfanın aşağı tarafı dipnotlarla dolu. Hazine gibi doldurmuş yani, bütün bilgileri vermiş. Tabii işte böyle olur. Er kişilerin, gerçek alimlerin eserleri böyle olur. Başkaları ise bir laf söylerler, neresi kaynak belli değil, hiçbir işe yaramaz. Bunları biz size bastıra bastıra niçin söylüyoruz? Siz de bir çalışma yaparsanız böyle yapın. Siz de bir söz söylerseniz böyle söyleyin. Kaynağını söyleyin. Yalan yanlış söylemeyin. Efendim desteksiz konuşmayın. Bir kere yanlış bilgiyi kafanıza sokmayın. Sokacağınız bilgi doğru bilgi olsun. Bir, garantili doğru bilgi olsun. Ondan sonra ağzınızdan da doğru olarak çıksın. Kulaktan doğru girip ağızdan eğri çıkmasın yani. Ağızdan da doğru çıksın. Kaynağı da belli olsun. Güzel kitap okuyun. Ciddi kitap okuyun. Büyük alimlerin kendi sahasında mütehassıs olan insanların yazmış olduğu eserleri okuyun. Evet.
O Avfi'den duymuş. An Ebi

İsa'il-i Hudri. O da sahabeden Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden duymuş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said el-Hudri Hazretleri de buyurdu ki, efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri şu hadis-i şerifi söylediler. İnne min da'fil hini en turdiyen nase bisuhdillah ve en tahmidahum ala rizkillah ve en tezummehum ala lem yu'tikallah ve inne rizkallahi la yicurruhu hırsu haris ve la yerudduhu kürhü kârih innallaha bi hikmetihi ve celalihi cealel ravha vel faraha fil yakini vel rıda ve cealel hemme vel havzne fil şekli ve sukt. Bu hadis-i şerifi söylemiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunu izahını yapacağız, dersi kapatacağız. Ama ondan evvel şurada bir B harfi var. Bak diyor ki aşağıda, rivayeti hazel hadisi takterifu fil hilye. Bu hadisin rivayeti Hilyetül Evliya diye muazzam bir başka eser daha var Ebu'l-Ferac el-İsfahani'nin. Yani benim zamanım çok olsa, sizin de Arapça anlama kudretiniz olsa asıl o eseri okumamız lazım. 10 ciltlik efendim muhteşem bir eser. Yani bu konularda bir numaralı eser. Orada Hilyetül Evliya'da efendim kalilen amma hüna, buradakinden hadisin sözleri biraz muhtelif, biraz daha farklıdır diyor. Ve merede zâlike ilâ hatâin nüsâh. Bu nüshaların, yani elle yazılmış olan nüshaların bozukluğundan kaynaklandığı efendim, sümme hatâat tab, yanlış baskıdan. Demek ki katip yanlış yazabilir, yazma eserlerde yanlış tespit edilmiş olur. Oradan matbaaya geçirilip kitap haline getirilirken orada yanlış olabilir. Bundan dolayı olmuştur diyor. Demek ki incelemiş. Oradaki rivayeti vesaireyi incelemiş. Buraya doğrusunu koymuş bu mübarek zat. Neşir eden şahıs. وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْا۪يمَانِ El-Beyhaki isimli hadis alimi bunu Şuab-ı İman isimli hadis kitabında rivayet etmiştir. وَنَقَلَهُ السُّيُوتِيُّ Meşhur İmam Suyuti de bu hadisi nakletmiştir. مُوَافُقًا فِي رِوَايَةِ سُلَمِي Sülemi'nin rivayetine uygun olarak. Bak Sülemi'nin ciddiyeti Beyhaki ve Suyuti ile de teyit ediliyor yani. Nasıl ciddi bir alim olduğu. Bilmiyorum bu teferruat sizi sıkıyor mu? Şeyi görüyorsunuz yani. Alimlerin ciddiyetini görüyorsunuz. Hani biz alimlerin bir sözüne itimat ederken böyle safça gidip birisine efendim bağlanıp aldanıp size öyle söyleme durumunda değiliz. Yani bizim alimlerimiz böyle insanlardı. İyice içinize kanaat gelsin diye bu detayı size anlatıyoruz. Bunu bilmeyen dışarıdaki insan her şeyden şüphe edebilir. Ama biz görüyoruz ki nasıl ince elemiş, sık dokunmuşlar. Şimdi bu hadis-i şerifin manasını açıklayalım. Yani Ebu Yezid el-Bistami mutasavvuf ama hadis rivayetiyle de uğraşmış. Hem de rivayeti ananevi usulle, isnat zinciriyle almış kendisi. Öbür tarafa da efendim müteselsil olarak gitmiş. Tam hadis alimlerinin, ravilerinin usulüne uygun olarak yapılmış iş. Tabi burada bir numune veriyor. Bir örnekle yetiniyor. Aslında belki Ebu Yezid el-Bistami ömrü boyunca kim bilir kaç tane hadis rivayet etmiştir ama şu Ebu Abdurrahman es-Sülemi'nin usulü hayatı hakkında birazcık bilgi verir. İsmini söyler, vefatını söyler, yerini söyler. Hadis ile meşgul olmuşsa rivayet ettiği bir hadis söyler. Sözlerinden seçmeler yapar. Yani burada bütünüyle bir şahsı bütün detayıyla anlatmaya girmez. Kısaca bilgi veriyor. Keşke bu kadar büyük alim şahıs her hayatını anlattığı şahsın hakkında topladığı bütün rivayetleri keşke kitap haline getirseydi. Başımızın üzerinde yeri vardı. İbrahim İbni Ethem'i çok iyi bilseydik, Bayezid-i Bistami'yi çok iyi bilseydik, kim bilir elinde ne malzeme vardı. Ama seçme yapmış, şöyle bir bize kaşığın ucuyla tattırmış. Bak bu yemek de güzeldi, şunun çeşnisine de bir bak filan. Alıyoruz, çok güzel, daha yok mu diyoruz, yalanıp kalıyoruz yani. Vermiyor, o kadar. Şimdi bu hadis-i şerifi okuyalım. İnne min da'fil yakîn. Yakînin zayıflığındandır. Entur diyen nase bi suhdillah. Allah'ı kızdıracak şeyler yapıp insanları razı etmeye çalışmak. Şimdi yakın kelimesini bir kere biz bir noktaya işaret edelim yanlışlığa. Türkçe'de yakın ne demek? Uzak olmayan demek. Hemen mesafesi az yerde demek yani. Arapça'da yakın ne demek? Yakın şeksiz, şüphesiz, kesin inanmak demek. Tereddütsüz inanmak demek. Mesela

0: Ben buraya bir arabayla geldim. Araba şimdi bahçede. Tereddüdüm yok. Çok iyi biliyorum ki araba bahçede. Veyahut yolda birisini gördüm. Yanımdaki soruyor. Ya çoktandır, aylardır filancayı görmedim. Burada gördüm diyorum. Burada diyorum mesela. Bu böyle şeksiz tereddütsüz bilgiye ne derler Araplar? Yani Arap dilinde yakın derler. O adamı yakinen tanıyorum ne demek? Şeksiz şüphesiz her şeyiyle çok iyi biliyorum demek. Yoksa yakından tanıyorum. Dayadım mikroskobu, hücrelerini inceledim filan manasına değil. O yakınlık bahis konusu değil. Yakinen demek şüphesiz biliyorum. Bu şu meseleyi yakinen biliyorum ki şöyle oldu. O adamın suçu yok, o işi falanca yap. Mesela yakinen biliyorum, yakından biliyorum demek değil, şeksiz şüphesiz biliyorum demek. Yani bu Arapçadaki yakini Türkçedeki yakın kelimesiyle karıştırmayın. Benziyor biraz harfler. Birisi yakin, yani bir uzatma var orada. Ötekisi de yakın. Uzak değil, yakın. O ayrı. Çoğu karıştırıyor. Bu meseleyi bilmiyor yani. Şimdi iman diyelim biz buna. İman ama şeksiz şüphesiz sağlam iman demek yani. İmanın zayıflığındandır, bir kişinin imanının zayıflığındandır, yakininin imanının zayıflığından birisi de nedir? Entur diyen nase bisuhdillah. İnsanları memnun etmesi bisuhdillah. Allah'ı kızdıracak bir şeyle. Bu nasıl olur? Bir misal bulmaya çalışalım kafamızda. Mesela falanca adam geliyor. Mevki makam sahibi bir insan. Falanca adam geliyor. Sen ona efendim iltifat olsun diye bir şeyler söylüyorsun. Yani mevki makam sahibi filan diye. Veya onun hoşuna gidecek bir ikramda bulunuyorsun. Ama senin söylediğin söz Allah'ın kızacağı bir söz. Verdiğin ikram Allah'ın sevmediği bir ikram. Mesela diyelim ki birisi falancaya içki ikram ediyor mesela. Gönlü hoş olsun diye. Yani insanları memnun etmeye çalışıyor ama Allah'ın sevmediği bir şeyle. Tabii bunun misalleri çok olabilir. Ben belki güzel bir misal bulamadım burada. Siz kafanızdan başka misalleri bulabilirsiniz. Yani bir kimseyi memnun edeceğim diye Allah'ın kızdığı bir şey yapılmaz yani.
1: Ya nasıl yapması lazım? İstemese de Allah'ın sevdiği şeyi yapması lazım. Sağlam imanlı insan böyle yapar. Peygamber Efendimiz böyle yaptı. Sahabe-i kiram böyle yaptı. Evliyaullah böyle yaptı. İnsanların beğenmesine hiç aldırmadılar. Ya neye aldırdılar? Allah'ın razı olmasına önem verdiler. Her yaptıkları işi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalıştılar. Peki sen o duyguda değilsen, ben o duyguda değilsem, yani biz arada kaydırıp ayağımızı yanlış kararlar alıp, yanlış işler yapıp, insanların hoşuna gidecek diye, insanların memnun edeceğiz diye, Allah'ın sevmediği şeyleri yapıyorsak bu neyin alametidir? Allah yaptırması. İmanın, yakinin zayıflığının alanı. İman kuvvetli insan böyle yapmaz. Allah'ın seveceği işi yapar, neler insanlar beğenmese bile. İnsanlar beğenecek diye onlara yaranmak için, onların alkışını toplamak için Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaz. Yapıyorsa imanı zayıflığı. Anladık mı prensibi Peygamber Efendimiz'in söylemek istediği? Fahminehum ala rızkillah. Yine imanın zayıflığının alametlerinden birisi de nedir? Ve en tahminehum ala rızkillah. Allah'ın verdiği rızıktan dolayı onlara teşekkür etmek. O da imanın zayıflığından. Rızkı kim veriyor sana? Allah veriyor. Ya Allah'a hamd et, Allah'a şükür et. İnsana şükür diyor. Halbuki rızkı Allah vermiş. Rızkı kim veriyor? Fabrikatör mü veriyor? Amir mi veriyor? Patron mu veriyor? Hayır. Rızkı Allah veriyor insana. Ya Allah bir insana rızık verdiği mi cümle cihan altı önüne set gelmeye çalışsa engelleyemez, rızık gelir. Allah bir rızkı vermedi de cümle cihan altı getirdiğinde başına kadar ağzına kadar getirse ağzına girmez, ağzından düşüp durana girmez. Yani rızkı Allah veriyor insana. Bu böyle bir manevi kaide. Rızkı Allah veriyorken insanları övmek ve en tahmin edelim insanları övmek, insanlara hamd etmek, teşekkür etmek. Ama rızkı Allah veriyor. Rızkı Allah verdi yani insanın diye bak. Bu da imanın zayıflığı. Allah'ı kızdıracak iş yaparak insanları memnun etmeye çalışmak iman zayıflığındandır, zayıflığındandır. Allah'ın verdiği rızka Allah'a teşekkür etmek lazım gelirken, hamd etmek lazım gelirken buna teşekkür etmek o da imanın zayıflığındandır. İki. Ve en tezümmehum ala malem yutikallah. sana vermediği şeyden dolayı da onları kınama, o da iman lazımdır. Falanca adam benim maaşımı vermedi, işte şöyle yapmadı da böyle yapmadı da bana istediğim şeyi vermedi de efendim iyiliği yapmadı da filan, ona kızıyor, zemmediyor onu, beğenmiyor. E Allah vermemiş de ondan olmamış. Yani o kim yani? Allah vermiş olsaydı eline gelirdi. Nasip etmiş olsaydı. Nasip etmediğine göre Allah vermemiş. Onun için falanca vermedi sanıp da ona da kızma demek istiyor. Yani faili hakiki olarak Allah'ı görüyor. Veren Allah, Allah Allah diyor. Aradakileri şey yapmıyor, imanı bütün olan insan. İmanı zayıf olan insan da birisi bir rızık verdi, eline bir nimet verdi mi, hay Allah senden razı olsun diye Allah'ı bırakıp onu veriliyor. Vermediği zaman da Allah'ın vermediğini anlamayıp vermeyerek kızıyor. Ne vermediğine kızacak, ne verdiğine efendim Allah'ın vermiş olduğunu anlamayacak şekilde, ne de efendim Allah'ı kızdıracak bir şeyler yaparak insandan gönlünü almaya çalışıyor. Yani öyle şey yok. Kavga hukuk yok. Allah'ın sevmediği şeyi yapmak yok. Üç.
0: Sonra bu üç tane şey söyledi. Yani imanın zayıflığındandır şu üç davranış dedi. Hatırlayalım. Bir, Allah'ı kızdıracak bir şeyler yaparak insanları memnun etmeye çalışmak. İnsanları memnun etmeye çalışmak ana fikri o, ama esasında yaptığı şeyle Allah'ı kızdırıyor. Bu imanın zayıflığındandır. Bir, efendim Allah'ın verdiği rızka Allah'a şükretmek gerekirken şükretmeyip, mün'imi hakikiyi görmeyip, aradaki vasıtayı esas kaynak sayıp minnettarlığı ona duymak. Üçüncüsü, Allah'ın vermediği şeyi Allah'ın vermediğini anlamayıp falanca vermedi, filanca vermedi diye kullara kızmak. Bunların ne? Üçü de iman zaafındandır, eksikliğindendir. İnne rizkallâhi lâ yecurruhu hırsu hariz. Çünkü Allah'ın rızkını harisin hırsı çekip getirmez insanı. İlk dersimiz kalp dersidir. Kalp dersinde diyoruz ki la faile illahu, yani faile hakiki Allahu Teala Hazretleridir. Veren, alan, yapan, efendim eden, nimet veren, efendim vermeyen, yaşatan, öldüren hep odur. Bunu anlasın diye ilk ders olarak bunu çektiriyoruz tesbihat olarak. Faile hakiki Allah'tır diye. Tabi nereden çıkartmışız o bilgiyi biz? Görünürde öyle gibi görünmeyebiliyor bazı şeyler. İşte bu hadislerden çıkmış. Büyüklerimiz bu hadisleri okumuşlar, efendim hazmetmişler. Koyunun türlü türlü otları yiyip yiyip hazmedip de efendim ak bir süt halinde memesinden efendim yavrusuna, kuzusuna şey verdiği gibi, süt verdiği gibi diken yiyor, ot yiyor, kabuk yiyor, efendim arpa yiyor vesaire yiyor, ama hepsi süzülüyor memeden efendim yavruya zahmetsiz, gayet nefis, her türlü gıdayı, hayat için, gelişme için gerekli her türlü malzemeyi ihtiva eden süt çıkıyor kuzunun ağzına. Yani büyüklerimiz öyle yapmışlar. Kendileri nerelerden ne zahmetlerle bilgileri toplamışlar. Bize şöyle yap demişler. Biz de hem cahiliz hem de
1: yani o sütü içmeyeceksen, bu güzel gıdayı almayacaksan taş ye, taş kök ye. Madem anlamıyorsun. Bu niyette böyle oluyor yani. Allah-u Teala Hazretleri hikmetiyle, celal ve azametiyle rahatlığı ve sevinci, ferahı yakinde ve rızada koydu. Yani sağlam şeksiz imanda ve Allah'a rıza ve teslimiyet duygusunda ne vardır? Rah ve ferah vardır. Rah ve ferah sevinç veriyor. Ferahlık sevinç veriyor. Allah hikmetiyle, celal ve azametiyle bu rahatlık ve ferahı yakin ve rıza duygusu içine koydu. Yani kim yakin ve rıza duygusuna sahipse rauf ve feraha sahip olur. Demek ki aslında rauf ve rahatlık ve ferah ve sevinç ve sürur neredeymiş? Yakindeymiş, şeksiz imandaymış ve bir de neredeymiş? Rıza ve teslimiyet, Allah'ın hükmüne razı olmak, teslim olmak demiş. Ve cealen hemme vel huzne, üzüntüyü ve mahzunluğu, hüzünü, efendim, hasayı ve üzüntüyü, fişşekki ve sukt, efendim, şek etmekte, tereddüt etmekte, şüphelenmekte, acaba öyle mi böyle mi demekte ve Allah'a hükmüne razı olmayıp da Allah'a asi olmakta koymuştur. Yani bir kul şek içindeyse, tereddüt içindeyse, yakini yoksa şek yakinin zıttı oluyor. Allah'a gülüyor. Ona zenginlik verdi, bana vermedi. Benim karnı aramam bile yok. O sıhhatli, ben şöyle. O boğaz içinde oturuyor, ben kulübede oturuyorum, kızıyor böyle. Allah'a kızıyor. Allah'a kızıyor yani. Niye ona aldı verdi, niye böyle? Bu iş böyle değil. Nasıl olacak? İmanı kabul olacak ve Allah'ın hükmüne rızası olacak. Allah'ın hükmüne rızası olacak. Bu hadis-i şerifte bunu anlıyoruz. Hatırda kalsın diye parça parça okuduğumuz hadis-i şerifi biraz derli toplu bir daha şey yapalım. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurdular. İmanın zayıflığı alametlerinden birisi de insanları memnun etmendir, Allah'ı kızdıracak şeyler yapar. Ve de ikinci bir şey, Allah'ın verdiği rızka karşılık Allah'a değil, insanlara şükran duygusu duymandır, onları medetmendir. Ve Allah'ın vermediği bir nimetten dolayı da insanlar vermiyor sanıp, arada o vermiyor sandığı kimseleri zemmetmendir, kızmandır. Bunların üçü de imanın gününe vakıf olamadığını, yakinin, şeksiz imanının olmadığını gösteren, imanının zayıf olduğunu gösteren alametlerdir. İmanı kuvvetli olan insan bilir ki, efendim, insanlar kısa da kılmasa da Allah'ın rızasını araması lazımdır ve onu söyler, onu yapar. İnsanlar isterse beğensin, isterse beğenmesin. Rızkın Allah'tan geldiğini, nimetin, kısmetin Allah'tan geldiğini bilir. Geldiği zaman Allah'a hamd eder, gelmediği zaman da insanlara kıldırmasın. Yani kaldırmamışlar eskiden şey bu. Çünkü Allah'ın rızkını hırslı bir insanın hırsı insanı celbedemez veya istemeyen bir insanın aleyhte çalışması engelleyemez. İnne rizkallâhi lâ yücudu hırsu hadisin ve lâ yırıklı gözü kârihin. Allah-u Teala Hazretleri hikmet ve celaliyle rahatlığı ve ferahlığı sağlam iman olan yakinde ve rıza ve teslimiyette koymuştur. Efendim tasallılığı ve mahzunluğu, hüzünlülüğü de efendim imanın şekle karışık olmasında, tereddütlü olmasında ve efendim Allah'a rıza göstermeyip büyük kudretlere kızmak da koymuştur. Öyleyse duygusu, duygusu öyleyse öyle efendim iyi şey eklerinde iyiliğinin karşılığını görür demek oluyor.
0: Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

Gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Yusuf Suresi. Kıssaların en güzelini anlatan sure, Yusuf. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresi, baştan sona Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldığı için bu adı alırken, Yusuf Aleyhisselam bu sure haricinde En'am ve Mü'min surelerinde de anılır. Kur'an-ı Kerim'de sureye adı verilen 8 peygamber var. Bunlar Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Hud, Hazreti Yunus, Hazreti Lokman, Hazreti Meryem ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Mekke döneminde nazil olan Yusuf Suresi 111 ayet. Surede Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi üzerinden kıskançlığın sebep olacağı kötülükler, Firavun ailesiyle Yusuf Aleyhisselam arasındaki olaylar, dürüstlük ve samimiyet, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da vezir oluşu ve kıtlıkla mücadelesi, Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi ve babası Yakup Aleyhisselam'la buluşması, Allah'ın uzun vadeli planının tahakkuku, kardeşlerinin kusurlarını itirafı, bağışlayıcı ve hoşgörülü olmak gerektiği anlatılır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
3: Sağduyunun sesi Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar kumları hafifçe savuruyordu.

0: Bu dinginliğin içinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler. Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. Oda sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsü. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu. Derin bir nefes aldı. Sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım. Evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Sahabiler başlarını eğdi. Sesleri çıkmadı ama kabulleri belliydi. Efendimizin sesi bu kez daha net, daha derindi. Allah'a yemin ederim ki içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan benim. Fakat ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Gece namaz kılarım ama uyurum da ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. O an sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı. Bir ölçü, bir yol. Kulluk kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece Medine'de üç kalp ibadetin sırrını yeniden öğrendi.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: insan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim, batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Müslümanları zora mı soktun? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır.
1: Akra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallahil azim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla, bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğinde bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgiyi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var. Onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını. Bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişigüzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
0: 2 dakika. Az, öz,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

0: Hazreti Muhammed'e, halifelerine ve ashabının hepsine salat ve selam eyle.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.
1: Akrab.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan

0: olanlar güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bu kez Ebu Talha El Ensari'yi Zeyd İbni Sehl'i konuk edeceğiz programımıza. Künyesi Ebu Talha olan Zeyd İbni Sehl El Neccari, Ümmü Süleym künyeli Errumeysa Bint Milhan El Neccariye'nin kocası öldükten sonra evlenmediğini öğrenince sevinçten uçuyordu. Çünkü Ümmü Süleym namuslu, iffetli, akıllı ve üstün nitelikte bir hanımefendiydi. Ebu Talha, Beni Neccar'ın süvarisi ve Medine'nin sayılı okçularından birisiydi. Ebu Talha, Ümmü Süleym'in evine doğru hareket etti. Yolda giderken Ümmü Süleym'in Mekkeli davetçi Musab İbni Umeyr'in konuşmasını dinleyip Hazreti Muhammed'e iman ettiğini ve onun dinine girdiğini hatırladı. Ebu Talha, Ümmü Süleym'in evine vardı, eve girmek için izin istedi. Ümmü Süleym onu buyur etti. Oğlu Enes de yanındaydı. Ebu Talha kendisini onlara tanıttı. Ümmü Süleym şöyle cevap verdi. Ebu Talha, ben kafir olduğun sürece seninle asla evlenmem. Eğer Müslüman olursan senin karın olmayı kabul ederim. Senden Müslüman olmandan başka mehir istemiyorum. Benim Müslüman olmama kim yardımcı olur? Ben. Nasıl Müslüman olurum? Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edeceksin, sonra evine gidip putunu kıracaksın ve atacaksın. Ebu Talha'nın yüzü güldü ve şöyle dedi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Ve Ümmü Süleym'le evlendi. Müslümanlar, şimdiye kadar Ümmü Süleym'in mehrinden daha kıymetlisini duymadık. O, mehir olarak İslam'ı aldı, dediler. O günden itibaren Ebu Talha, İslam sancağının altına girmiş ve bütün enerjisini ona hizmette harcamıştır. Akabe beyatında hanımı Ümmü Süleym ile beraber Resulullah'a beyat eden 70 kişiden biri de oydu. Resulullah'ın o gece Medine Müslümanlarına başkan yaptığı 12 kişiden biri yine oydu. Daha sonra bütün gazalarda Resulullah'ın yanında yer almış, şerefle savaşmıştı. Kıymetli dostlar, Ebu Talha'nın Resulullah'ın yanındaki günlerinin en önemlisi Uhud günüdür. Ebu Talha, Resulullah'ı yüreğinin zarlarına kadar sinen, kan gibi damarlarında dolaşan bir sevgiyle severdi. Ona bakmaya ve onun tatlı konuşmasına doyamazdı. Onun yanında kaldığı zaman önünde diz çöker ve şöyle derdi. Canım, canın için fedadır. Yüzüm, yüzün için kalkandır. Uhud'da Müslümanlar Resulullah'tan uzaklaşınca, müşrikler her taraftan ona saldırmışlar, mübarek dişini kırmışlar, alnını yarmışlar, dudağını yaralamışlar ve yüzünü kanatmışlardı. Hatta yalancılar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğünü uydurmuşlar, bunun üzerine Müslümanlar güç duruma düşmüş ve bozulmuşlardı. O sırada Resulullah'ın yanında, içlerinde Ebu Talha'nın da durduğu bir gruptan başkası kalmamıştı. Resulullah, korunmak üzere arkasında durduğunda, Ebu Talha onun önünde dağ gibi dikilmiş, daha sonra yenilmeyen yayını çekmiş, üzerine yanılmayan oklarını koymuş ve Resulullah'ı korumaya, okları müşrik askerlerine birer birer atmaya başlamıştı. Resulullah, okların düştüğü yerleri görmesi için Ebu Talha'nın arkasından ayağa kalkıyordu. Bunun üzerine Ebu Talha bir zarar gelmesin diye ona mani oluyor ve şöyle diyordu. Anam babam sana feda olsun, sen onların karşısında ayakta durma, çünkü sana isabet ettirebilirler. Benim boynum senin boynun için fedadır, benim göğsüm senin göğsün için fedadır. Ben senin yolunda fedayım. Müslüman askerlerinden biri ok kuburuyla birlikte kaçarken Resulullah'ın yanından geçiyor, peygamber de ona seslenip şöyle diyordu. Okları Ebu Talha'nın önüne at. Kaçarken onları götürme. Ebu Talha üç yay kırıncaya, birçok müşrik askerini öldürünceye kadar Resulullah'ı savundu, durdu. Nihayet savaş bitti.

gitti, Allah'ın peygamberini kurtarıp korudu. Ebu Talha savaş zamanlarında Allah yolunda canıyla cömert olduğu gibi bağış yapılacak yerlerde de malıyla pek cömertti. İşte bunlardan biri. O hurma ağaçları ve asmaları olan bir bahçeye sahipti. Medine onunkinden daha büyük ağaçlı, güzel meyveli ve daha tatlı suyu olan başka bir bahçeyi bilmezdi. Bahçesindeki ağaçların gölgesinde namaz kılarken yeşil renkli, gagası kırmızı, ayakları boyalı ve ötmekte olan bir kuş Ebu Talha'nın dikkatini çekti. Kuş ağaçların dallarında cıvıldıyor ve daldan dala konuyordu. Manzara hoşuna gitti ve onu düşünmeye daldı. Biraz sonra kendine geldi ama kaç rekat namaz kıldığını hatırlayamıyordu. İki mi, üç mü? Bunu bilemiyordu. Namazı bitirince hemen Resulullah'ın yanına koştu. Bahçenin, gölgeli ağaçlarının ve cıvıldayan kuşlarının namazdan alıkoyduğu nefsini ona şikayet etti. Sonra da şöyle dedi. Ya Resulallah, şahit ol. Allah rızası için bu bahçeyi bağışladım. Onu Allah ve Resulünün istediği şekilde kullan. Ebu Talha, hayatını oruçlu olarak ve cihad ederek geçirmiştir. Yine o, oruçlu bir halde ve cihat ederken ölmüştür. Resulullah'ın vefatından sonra 30 yıla yakın oruçlu kaldığı, sadece oruç tutmanın haram olduğu bayram günlerinde oruç tutmadığı kendisinden nakledilmiştir. Fir-i fani oluncaya kadar yaşamıştır. Fakat Allah'ın kelimesini yükseltmek ve dinini aziz kılmak için yol yürümesine hiçbir şey engel olamamıştır. İşte sizlere güzel bir örnek sunalım onun hayatından. Müslümanlar, Osman İbni Affan'ın halifeliği zamanında bir deniz harbine karar vermişlerdi. Ebu Talha da savaşa katılmak istiyordu. Ve harbe çıktı. Yaşlı Ebu Talha, denizin ortasında Müslüman askerleriyle birlikte gemideyken ağır bir hastalığa tutuldu. Çok geçmeden vefat etti. Müslümanlar onu defnetmek için bir ada aradılar. Ebu Talha aralarında kefenlenmiş bir halde aradıkları adayı ancak bir hafta sonra bulabildiler. Ebu Talha ailesinden ve yurdundan uzak, eş ve dostlarından ayrı denizin ortasında gömüldü. Aziz ve celil olan Allah'a yakın olduğu müddetçe insanlardan uzak olmasının ona ne zararı dokunurdu ki? Allah ondan razı olsun.

kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt, bana bir nur ver, benim için bir nur kıl.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Hikmet bir şeyi yerli yerli yapmak demek. Bu çok önemli. Müslümanın hikmetli olması lazım. Sözünün, işinin, hareketinin hikmetli olması lazım. Bu da ariflerde olur. Arif olmazsa insan, arif olmadığı zaman pot kırar. Hikmetsiz iş yapar, yalan yanlış iş yapar. Kafayı çalıştırmak lazım. İyi Müslümanlık kafa çalıştırma işidir. Aptallıkla iyi Müslümanlık olunmaz. Fakir olabilir, tahsilsiz olabilir ama açık göz olacak. Gözünü açacak, sevaplı şeyi bilecek, yapacak, güzel yapacak, yerinde yapacak, zarif yapacak, kalp kırmadan yapacak, gönül alacak şekilde yapacak, yumuşak yapacak.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela ya bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahale, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
0: Dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müştarak

0: Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun gene affolunur. Deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından 2 mi kılarız, 4 mi kılarız, 6 mı kılarız, şu namazı kılıvermek lazım, öyle gidivermek lazım gideceğimiz yere.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin" diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akra FM stüdyolarından yeni bir günde yeni bir bölümle daha birlikteyiz efendim. Bir önceki programımızda bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'i anlatmaya başlamış, ancak programının uzun olması nedeniyle tek bölümde bitirmemiş, Hazreti İbrahim'in Nemrut ve yandaşları tarafından ateşe atılmasıyla buradan sağ salim kurtulması hadisesine kadar anlatmıştık. Bugün işte buradan itibaren Hazreti İbrahim'i anlatmaya devam edeceğiz. Hazreti İbrahim. Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in Nemrut ve yandaşları tarafından ateşe atılması ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinden dipdiri çıktığını gören bazı kimseler, Nemrut'la adamlarının şerlerinden korkmalarına rağmen Hazreti İbrahim'in davetine icabet ederek Allah'a iman ettiler. İman edenler arasında Hazreti İbrahim'in kardeşi Harran'ın oğlu Lut bin Haran bin Tarah'la Hazreti İbrahim'in amcası Büyük Haran'ın kızı ve sonra hanımı olan Hazreti Sare de bulunuyordu. Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Sare ile evlenmesini vahyetmişti. Hazreti Sare de hiç boşamamak şartıyla kendisiyle evlenebileceğini teklif etti. Hazreti İbrahim de bu şartla onunla evlendi. O zaman Hazreti İbrahim 37 yaşındaydı. Bu olaydan sonra Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut'un ülkesinden ayrılıp kutsal Dımaşk topraklarına doğru gitmesini emretti. Hazreti İbrahim'le kendisine tabi olan sahabeleri de küfür diyarını ve putperestleri kendi başlarına bırakarak Dımaşk'a, bugünkü Şam'a, bir başka rivayette de Filistin'e hicret etmişlerdir. Bu yolculukta Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu Lut Aleyhisselam, hanımı Sare Hatun ve diğer inananlar da bulundular. İlk konakladıkları yerde bir müddet kaldıktan sonra Şam'a, oradan da Mısır'a gitmek üzere yola çıktılar. Bu yolculuk esnasında kardeşinin oğlu Hazreti Lut'un Sedum bölgesi ahalisine peygamber olarak vazifelendirildiği bildirildi. Hazreti Lut'un kafileden ayrılarak Sedum'a hareketinden sonra Mısır'a giden İbrahim Aleyhisselam rivayete göre bu sırada 38 yaşındaydı. Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare Mısır'a gittiği sırada ülkenin başında Sinan bin Ulvan adlı güzel kadınlardan çok hoşlanan, güzel bir kadın gördü mü veya duydu mu onun ne pahasına olursa olsun haremine alan zalim bir firavun vardı. Kadının kocası varsa onu öldürürdü. Mısır'a gelen Hazreti İbrahim ile Hazreti Sare'yi duyan firavun onları sarayına getirtmiş ve Hazreti İbrahim'e Hazreti Sare'nin kim olduğunu sormaktaydı. Hazreti Sare çok güzel bir kadın olduğu için firavun Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a zevcesinin kim olduğu hakkında sorunca İbrahim Aleyhisselam firavunun Hazreti Sare'ye musallat olmasını engellemek için din bakımından kardeşi olduğuna niyet ederek kız kardeşimdir dedi. Pek zalim olan bu hükümdar Sare Hatun'u almak isteyip yanına çağırdı. Fakat musallat olmak isteyince nefesi kesilip elleri ayakları tutmaz oldu. Yere yıkılarak debelenmeye başladı. Allahu Teala Hazreti Sare'yi firavunun şerrinden koruyup musallat olmasını engelledi. Hükümdar bu durum karşısında korkusundan Hazreti İbrahim'in zevcesini ona geri yolladı. Hazreti Sare'ye yaklaşınca olanlardan onu cin zannetmiş, yanına bir de Hacer isimli bir cariye vererek geri yollamıştı. Böylece bundan kurtulacağını zannetti. Bu olayın gerçek olduğu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiği, Buhari ve Müslim gibi güvenilir kaynaklarda yer alan hadisi şerifle anlaşılmaktadır. Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim ve beraberindekiler Mısır'ı terk edip Filistin'e dönerek ıssız ve kupkuru bir yer olan Sebu'ya yerleşiyorlar. Hazreti İbrahim bir müddet burada kaldı. Burada çiftçilikle uğraşırken zaman içinde çok mala kavuştu. İbrahim Aleyhisselam orada bir kuyu kazdı ve bir mescit yaptı. Kuyunun suyu bir çeşme gibi akar, İbrahim Aleyhisselam'ın koyunları su içmek için kuyunun başına gelirlerdi. Zaman içinde hayvanları çoğaldı, vadileri ve ovaları doldurdu. Çok zengin oldu.
Sebu denilen yere sonradan gelip yerleşen insanlar, İbrahim aleyhisselamı inciterek, rahatsız edecek bazı uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladılar. İbrahim aleyhisselam da başka bir yerde oturmak üzere hemen oradan ayrıldı. Hazreti İbrahim ayrılınca kuyunun suyu kurudu gitti. Halk, İbrahim aleyhisselama yaptıklarına nadim oldular. Salih zatı aramızdan çıkardık dediler. Arkasından yetişip yanlarına dönmesini ondan rica ettiler. İbrahim aleyhisselam, ben içinden çıkmış olduğum bir yere artık geri dönemem dedi. Senin içtiğin ve bizim de seninle birlikte içmiş olduğumuz o su kesildi gitti dediklerinde, İbrahim aleyhisselam onlara davarlarından 7 keçi verdi. Bunları yanınızda götürünüz. Onları kuyunun başında sulamaya hazırlayacak olursanız kuyunun suyu yükselir ve akmaya başlar. Eskiden olduğu gibi içersiniz. Sebu halkı keçilerle birlikte gelip kuyunun başında durdukları zaman gerçekten kuyunun suyu doldu ve ondan yine halk istifade etmeye başladılar. İbrahim aleyhisselam Sebu'dan ayrıldıktan sonra Filistin toprağında Remle ile Uya, Kudüs arasında bir yere gelip yerleşti ki orası Kat ve Kıt diye anılan yerdi. Evine inen konukları ağırladı. Konuk, konuklayanların ilkiydi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan etti. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim benim çocuğum yok, ben çok mal ve serveti ne yapayım demişti. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sare ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonraydı ki, Hazreti İbrahim'in Allah'tan evlat sahibi olabilme taleplerini bilen Hazreti Sare, hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak, "Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğe al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder," dedi. Hazreti İbrahim, çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunduğu sırada bu evlilikten Hazreti İsmail doğdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru Hazreti Hacer vasıtasıyla İsmail aleyhisselama intikal ettiği için Hazreti Sare'nin kalbinde Hazreti Hacer'e karşı gayret hasıl oldu. Ve bir gün Hazreti İbrahim'den Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahu Teala'nın emriyle Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'i yanına alarak o zamanlar ıssız ve susuz bir yer olan Mekke'ye götürdü. O zaman Mekke'de hiçbir kimse, hatta içecek su bile yoktu. İbrahim aleyhisselam bu ana oğlu yanlarında sadece içi hurma dolu meşin bir dağarcık ve içi su dolu bir kırbayla burada bıraktı. Sonra gitmek üzere oradan izlediğinde

İkinci sıra geri döndü. Hazreti Hacer, İbrahim aleyhisselamın arkasından seslenerek, "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey," dedi. Hazreti Hacer sözünü tekrarladıysa da İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam da, "Evet, Allah emretti," diye cevap verdi. Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz," dedikten sonra tevekkülle çocuğunun yanına döndü. Hazreti İbrahim onların yanından ayrılıp Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Sonra onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdı. "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır," diyerek Allah'a dua etti. Sonra da diğer ailesinin yanına döndü. Hazreti İbrahim'in bu duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. "Hani o vakit İbrahim demişti ki, ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır." Cenab-ı Hak buyurdu ki, "Kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim, karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına neden oldular. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun." Kus.

Hazreti Hacer, İsmail Aleyhisselam'ı emziriyor ve kırbadaki sudan da ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem kendisi hem de İsmail Aleyhisselam susadılar. Su tükendiği zaman Hazreti Hacer'in sütü de kesildi. İsmail Aleyhisselam acıkmış, ağlamaya başlamıştı. Hazreti Hacer, oğlunun açlığından, susuzluğundan kıvranıp durduğuna bakıp onu ölüyor sandı ve çok tasalandı. Çocuğunun elemli haline bakmaya daha fazla dayanamayarak onun yanından kalkıp biraz öteye doğru gitti. O bölgede en yakın tepe olan Safa Tepeciği'nin üzerine çıktı. Sonra vadiye karşı durdu. Etrafına bakındı. Bir şeyler göremeyince Safa Tepeciği'nden hızla inip vadide entarisinin eteğini toplayıp koşarak vadiyi geçip Merve Tepeciği'ne geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat yine hiçbir kimse görmedi. Hazreti Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 kere gitmiş gelmişti. Hazreti Hacer son defa Merve Tepeciği üzerine çıktığında bir ses işitti. Dikkatle dinleyince önceki gibi bir ses daha işitti. Bu ses bir insan sesine benziyordu. Bunun üzerine "Ey ses sahibi, sesini duyurdum. Ey Allah'ım, sesini bana duyurdun. Yetişmezsen ben de yanımdaki yavrum da helak olup gideceğiz" diye yalvarınca Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek göründü. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Hacer'e "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Ben İbrahim'in buraya bıraktığı zevcesiyim. Oradaki de oğlumdur" dedi. Cebrail Aleyhisselam, "İbrahim sizi kime ısmarladı?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Bizi Yüce Allah'a ısmarladı" dedi. Cebrail Aleyhisselam, "O sizi en şerefli, en keremli ve yeterli Rabbe ısmarlamış" dedi ve ayağının ökçesiyle yeri eşince su kaynamaya başladı. Hazreti Hacer bir yandan boşa akmasın diye suyu havuz gibi toprakla çevirip gölek yapmaktan geri durmuyor, bir yandan da kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Suysa avuç avuç alındıkça yerden kaynayıp duruyordu. Peygamber Efendimiz, "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı muhakkak ki Zemzem akar bir kaynak olurdu" buyurmuştur. Hazreti Hacer bu sudan içti. Sütü gelip çocuğunu emzirdi. Melek Hazreti Hacer'e "Zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o için ehlini zayi etmez" dedi. Kıymetli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in oğluyla tek başlarına bıraktığı Hazreti Hacer, bulundukları yerde yaşayıp durduğu sırada bir gün Dımaşk, Şam taraflarından gelmekte olan Cürhümilerden bir cemaat, bir kuşun oralarda gelip gittiğini görmüşlerdi. Kuşların su başlarında dolaştıklarını bildiklerinden kalkıp oraya gittiler. Cürhümiler geldiği sırada İsmail Aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer suyun başında bulunuyordu. Cühümiler Hazreti Hacer'e selam verdiler. O da selamlarına mukabil etti. Cühümiler "Bu su kimindir?" diye sordular. Hazreti Hacer "Benimdir" dedi. Cühümiler "Bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin?" diye sordular. Hazreti Hacer "Şu su üzerinde sizin için bir malikiyet hakkı ve iddiası bulunmamak şartıyla konabilirsiniz" dedi. Cühümiler "Olur" dediler. Görüşecek, konuşacak insanlara muhtaç bulunduğu bir sırada Cürhümilerin bu gelişi Hazreti Hacer'in arzusuna uygun düştü. Cürhümiler oralara konup gerideki hane halklarına haber saldılar. Onlar da gelip birlikte oraya yerleştiler. Ev, bark sahibi oldular. Cürhümiler su kenarında ağaçlar yetiştirip ağaçların üzerine gölgelik çatı yaptılar. Anne oğul onun altında onlarla birlikte oturdular. Mekke'nin ilk sakinleri böylece Cürhümiler oldu. İsmail Aleyhisselam da artık büyüyüp gelişiyor, Cürhümiler de onu çok seviyorlardı. Hazreti İbrahim, "Daha önce bir oğlum olursa Allah yoluna kurban edeceğim" diye adakta bulunmuştu.
Hazreti İbrahim 3 gün üst üste gördüğü bir rüya üzerine İsmail aleyhisselamı kurban etmek istedi. Kurban etmek üzere Hazreti İsmail'i götürürken kendisine oğlu Hazreti İsmail'e ve anne Hazreti Hacer'e ayrı ayrı musallat olan şeytanla uzun mücadelelerle şeytana kovaladıktan sonra tam kesme ameliyesi sırasında Allahu Teala İbrahim aleyhisselama rüyasına sadakat, bağlılık gösterdiğini bildirerek kurbanlık bir koç ihsan etti. Böylece İsmail aleyhisselam kurban edilmekten kurtuldu. Şimdi yine bu konudaki ayeti celilelere dönelim dilerseniz. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağa üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine apaçık zulmedenlerdi. Yaşları hayli ilerlemiş olan Hazreti İbrahim ile Hazreti Sare, evlerinde birlikteyken bir takım kimseler kendilerine misafir olarak geldiler. Hazreti İbrahim misafirlerine yemek ikramında bulunduysa da misafirler yemediler. Gelen misafirlerin ikram edilen yemeği yememeleri üzerine Hazreti İbrahim de onlara "Biz sizden korkuyoruz." dedi. Zira o zamanın adetine göre bir eve misafir gelip ikram edilenden bir şey yerse ondan emin olunurdu. Misafir bir şey yemezse onun zarar vermek için geldiğine hükmedilirdi. Gelen misafirler "Korkma. Allahu Teala size bilgin bir oğul ihsan etti. Gerçekten biz sana Allah'tan bir evlat müjdeliyoruz." diye cevap verdiler. İbrahim aleyhisselam gelenlerin melek olduklarını anlamıştı. İhtiyar yaşında Hazreti Sare'den İshak isimli oğlunun doğacağını müjdeliyorlardı. İlk şaşkınlıkları geçtikten sonra, "Peki bundan sonraki göreviniz nedir?" sorusuna kendileriyle ilgili olmadıklarını, sapıtmış ve azıtmış bir kavmi, Lut kavmini cezalandırmak üzere geldikleri cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, onlar hakkında meleklerle tartışmaya kalkınca onlar için yapacak bir şey kalmadı. Onlara duadan vazgeç dediler. Rivayete göre o sırada Hazreti İbrahim 120 ve Hazreti Sare de 99 yaşındaydı. Bir oğul müjdesini vermek üzere gelen melekler gayet güler yüzlü birer genç suretinde İbrahim aleyhisselamın karşısına çıkmışlardı. Bunların Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam olduğu İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Meleklerin haberinden bir sene sonra Hazreti İshak doğdu. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin bir oğul, Hazreti İshak'la müjdelenmeleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'in karısı Sare, ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın da ardından torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir piri fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey." dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır. Şanı yücedir ve iyiliği boldur." İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz,
Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun, yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve nasıl çocuğum olur? Ben kısır bir koca karıyım dedi. Onlar da Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir dediler. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser dedi. Kıymetli dinleyenler, Hazreti İsmail büyüyüp gençlik çağına girmiş, Cürhümilerden Arapça öğrenmiş ve onlar arasında sevilen, sayılan biri haline gelerek yüksek makama erişmişti. Bu arada Cürhümilerden bir kızla evlendi. Bu dönemde 99 yaşında bulunan Hazreti Hacer de vefat etmiş, Kabe'nin yanındaki Hicr denilen yere defnedilmişti. Hazreti İbrahim bazen Mekke'ye gelerek Hazreti Hacer'i ve oğlunu ziyaret ederdi. Yine böyle bir ziyareti sırasında Allahu Teala Halil'ine Kabe'yi muazzamayı yapmasını, Hazreti İsmail'in de kendisine yardımcı olmasını emreyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrini Hazreti İsmail'e duyurup yardımını istedi, o da ona yardım edeceğini söyledi. Fakat Kabe'nin yeri belirgin olmadığından, nereyi yapacaklarını bilmediklerinden, rivayete göre Cebrail aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi. Bunun üzerine malzeme tedarik ederek ilk önce temeli kazıp Adem aleyhisselam zamanındaki temeli buldular. Daha sonra da aynı temel üzerine Kabe'yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim oğlunun getirdiği taşlarla Cebrail aleyhisselamın tarifine uyarak Kabe'yi yapıyordu. Hazreti İbrahim bir taraftan inşaatı yaparken diğer taraftan da Rabbine dua ederek kendilerini İslam'a teslim olanlardan, neslinin de aynı olmasını ve tövbelerinin kabulünü niyaz ediyordu. Bununla ilgili ayeti celile de şöyle buyurulmaktadır. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Nihayet Kabe'nin duvarları yükseldi ve yukarıya taş yetişemez oldu. Bundan dolayı büyük bir taş getirdiler ve İbrahim aleyhisselam bu taşa basarak duvar örmeye başladı. Bugün Kabe'de bir muhafaza içerisinde bulunan mübarek ayağının izinin çıktığı bu taşa makamı İbrahim denilir.
Kabe tamamlanınca İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun," buyurdu. Hazreti İsmail bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys denilen tepeden Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. Gel onu al diye bir ses işitti. Hemen Ebu Kubeys dağında Hacerül Esved ismi verilen bu taşı bulup alarak getirdi ve Kabe duvarındaki şu andaki yerine koydular. Kabe inşa edildikten sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki Hac suresinde bildirdiği gibi insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse binekli tavaf için Kabe'ye gelip tavaf etsinler emriyle yüzünü Yemen tarafına çevirip, "Ey insanlar, Allah-u Teala bir ev bina ettirdi ve bu evi ziyaret etmenizi emreyledi. Geliniz, Kabe'yi ziyaret ediniz," diye seslendi. Allah-u Teala da sesini bütün dünyaya duyurdu. İnsanlar bu sesi duyunca, "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk," diye cevap verdiler. O zaman ana rahminde ve baba sülbünde olan ne kadar hacca gidecek varsa, "Lebbeyk," dediler. Bir defa gidecek olan bir kere, iki defa gidecek olan iki kere ve daha fazla gidecek miktarına göre cevap verdiler. Kabe'nin inşasından sonra İbrahim aleyhisselam Şam'a döner ve bütün aile efradını alıp tekrar gelerek Allah-u Teala'nın Cebrail aleyhisselam aracılığıyla bildirdiği gibi İsmail aleyhisselam ve Mekke'de yerleşmiş olan cürhümilerle birlikte hac ibadetini yaptı. İsmail aleyhisselamla haccın rükünlerini yerine getirdikten sonra oğluna Kabe'ye bakmasını ve onu koruması için tembihte bulundu. Şam'a gitmek istedi. Gitmeden önce Arafat'a çıkıp İsmail aleyhisselamın evladına dua etti ve Şam'a döndü. Ertesi sene hac mevsiminde hanımı Hazreti Sare ve oğlu Hazreti İshak'ı da alarak Mekke'ye geldi. Hac ibadetini yaptıktan sonra birlikte Şam'a döndüler. Hazreti İbrahim'in Mekke'deki Hazreti İsmail'i ziyaretlerinden birinde, oğlunun evine vardığında kocasının yiyecek temin etmek için dışarıda olduğunu söyleyen gelinine, mali durumlarını sorunca hanımı hallerinden şikayetçi oldu. Hazreti İbrahim ayrılırken oğluna söylemesi için tembihte bulundu. "Kocan geldiğinde benden selam söyle. Kapısının eşiğini değiştirsin," dedi ve oradan ayrıldı. Hazreti İsmail eve gelip bunu duyunca olayı anladı ve hanımından ayrıldı. Başka bir kadınla evlendi. Hazreti İbrahim bir müddet sonra Mekke'ye yine gidince oğlu yine evde bulunmuyordu. Bu sefer de Hazreti İsmail'in hanımına aynı soruyu sordu. O da cevaben, "Biz hayır ve saadet içindeyiz," dedi. Ne yiyip içtiklerini sorunca da, "Et yiyip zemzem içiyoruz," deyince Hazreti İbrahim, "Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle," diye dua etti ve geri döndü. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İbrahim aleyhisselam zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Av etiyle gıdalanılırdı. Eğer o zaman hububat malum olsaydı İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn Abbas bu hadis hakkında buyurdu ki, İbrahim aleyhisselamın bu duasının bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen etle su, burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır.

Sevgili dinleyenler, Hazreti İbrahim vefat etmeden önce oğlu Hazreti İsmail'e şu vasiyette bulundu. Ey oğlum, alnında parlayan bu nur son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bütün baba ve dedelerimizin vasiyeti bu nuru iyi muhafaza edip ehline teslim etmektir. Bu mübarek nuru iyi muhafaza et. Nikahlı, afif ve temiz kadınlara teslim eyle. Evladına da böyle vasiyette bulun dedi. Hazreti İbrahim'in ardından gelen diğer peygamberler de kendi soylarına aynı vasiyette bulunmuşlar, Allah'a gönülden teslim olmalarını ve Müslümanlar olarak ölmelerine öğütlemişlerdir. Hazreti İbrahim'in hidayet önderliği soyunda da devam etmiş, oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak, torunu Hazreti Yakup ve onun oğlu Hazreti Yusuf ve onları izleyen aynı soydan gelen diğer mübarek elçiler de insanları din ahlakını yaşamaya, hikmetli öğütlerle ve vakarla davet etmeyi sürdürmüşlerdir. Her kim Hazreti İbrahim'in vasiyetine uyarsa ve sadece Allah'a kulluk edip tüm hayatını onun rızası için sürdürürse, Allah'ın hoşnutluğunu ve sonsuz mutluluk yurdu olan cenneti umabilir. Bu nasihat ve tebliğe bir de Kur'an-ı Kerim'den bakalım dilerseniz. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini, İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler Müslümanca yaşayın ki ancak Müslümanlar olarak can verin dedi. Hazreti İbrahim, eşleri Hazreti Sare ve Hazreti Hacer'den başka Katura veya Kantura veya Haccun veya Haccua adlı hanımlarla da evlendi ve bunlardan da birinden 6, diğerinden 5 çocukları olarak çocuklarının toplamının 13 olduğu da kaynaklarda kaydedilmektedir. Hazreti İbrahim, Allah'ın emirlerini ve birliğinin tebliğiyle geçen uzun hayatının son demlerinde Kudüs'te ikamet etmekteydi. Bir gün dışarıdan evine gelince evinde birinin olduğunu gördü. İbrahim Aleyhisselam, seni içeriye kim bıraktı dedi. O da buranın sahibi diye cevap verince Hazreti İbrahim, buranın sahibi benim ve ben seni içeriye bırakmadım dedi. Yabancı kişi, beni buraya buranın ve her şeyin sahibi bıraktı demesi üzerine İbrahim Aleyhisselam bu misafirin bir melek olduğunu anladı. Kimsin diye sordu ve Azrail Aleyhisselam olduğunu öğrendi. İbrahim Aleyhisselam ona ziyarete mi geldin, ruhumu almaya mı buyurdu. Eğer izin

0: verirsen ruhunu almaya diye cevap verdi. Hazreti İbrahim de dost dostun canını aldırma deyince ya İbrahim bunu Allah'a sorayım buyurdu. Azrail aleyhisselam hemen gidip geldi ve Allahu Teala dost dosta kavuşmak istemez mi buyurdu dedi. Hazreti İbrahim bunu işitince çabuk gel kardeşim. Hemen canımı canana kavuştur. Benim için bundan daha büyük bir müjde olamaz buyurdu ve ruhunu teslim etti. Bu sırada 175 veya 200 yaşında olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti İbrahim Habrun'da satın alıp Hazreti Sare'yi gömmüş olduğu yere oğulları İsmail ve İshak aleyhisselamlar tarafından defnedildi. Hazreti İbrahim'in vefatında Hazreti İsmail 89 yaşındaydı. Hazreti İbrahim'in defnedildiği Habrun bugün Halilurrahman olarak bilinmektedir. Şu anda İsrail sınırları içinde olup Hebron'da denilmektedir. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak'ın ve zevcesinin, Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakub'un ve zevcesi İlyada'nın da oraya defnedildikleri rivayet edilmektedir. Hazreti İbrahim kendisine nazil olan, indirilen emir ve yasakları tamamen halka bildirdi. Allah'tan başka şeylere tapmanın batıl, geçersiz olduğunu çok açık bir şekilde anlattı. Şirke, Allah'a ortak koşmaya yol açacak kapıların hepsini kapattı. Çocukluğundan ölümüne kadar hak din üzere olduğundan ve insanlara dini bildirdiğinden dolayı onun milletine işaret için Kur'an-ı Kerim'de Hanifen, hak din üzerine bulunanlar diye zikredilmiştir. Şimdi de Rabbimizin Hazreti İbrahim'den Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı birleyen bir dost olarak tanıttığı ayetlere bakalım dilerseniz. Rabbi ona Hakk'a teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İyilik ederek işi güzel doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O, müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah, onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz, ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o, ahirette de iyilerdendir. Hazreti İbrahim, Allah'a samimi bir kalple bağlıdır ve ahiret gününe de kesin bilgiyle iman etmektedir. Bu sebeple dualarındaki ihlası, samimiyeti, teslimiyeti açıkça hissedilmektedir. Allah'a yakınlaşmak için vesile arayan müminler de Rabbimize dua ederlerken kendilerine Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını, samimiyetini ve ihlasını örnek almalı, tek dost ve yardımcı olarak sadece Rabbimize yönelmeli, onun dualarını öğrenerek Allah'a aynı samimiyetle dua etmelidirler. İbrahim suresinde şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir denilerek duanın önemine dikkat çekilmiş ve Hazreti İbrahim'in dualarından bir demet insanlara istifadeleri için şöyle bildirmiştir. Programımızı bu bir demet duayla kapatıyoruz efendim. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. Amin.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Bir haberimiz var.
0: Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşması ve sihirbazların imanı.
1: Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplum idiler. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin ve yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimseler iseniz dedi. Firavun etrafındakilere işitiyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir dedi. Kavimleri olan İsrailoğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz dediler. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız o, doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi o delilini getir dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de görürler ki o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz onlara uyarız dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa dedi. Onlar da ipleri ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz dediler. Musa asasını bıraktı, bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbette o size sihri öğreten bir büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım dedi. Dediler ki, zarar yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden, ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Biz size uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrailoğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları, "Biz kesinlikle yakalandık," dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya, "Asanı denize vur," diyerek vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 12.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğileştiği yeri de, emanet edileceği geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar onu alıkoyan nedir, gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır.

andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu
kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum, demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü, aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle, dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır.

Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi, onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken, Nuh, bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu dedi ki, "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da, "Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur," dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut," denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için "Uzak olsunlar, yok olup gitsinler," denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. "Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin." Allah buyurdu ki, "Ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum." Denildi ki, "Ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır." Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın." Dediler ki, "Ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz." Hud dedi ki, "Şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimini almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. O adildir. Hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim.

ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, korkma, biz meleğiz, Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir piri faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Elçi melekler dediler ki, Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. O elçilerimiz
delikanlı şeklinde

Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve "Bu çok çetin bir gündür," dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, "Ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun. Azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" Dediler ki, "Senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır, değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir." Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim." Dediler ki, "Ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın." Şuayb dedi ki, "Ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir." Dediler ki, "Ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen İçinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin." Şuayb dedi ki, "Ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini

rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer. Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılanda ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında

öğle ve ikindi de ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini, elinizden geleni yapın. Biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin. Doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir. Bütün sure Hazreti Yusuf'tan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakup'un aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki, elbette Yusuf

ve öz kardeşi Bünyamin, babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik, ilham ettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır, dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, yani Maliye Bakanı Kıtfir, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf, ergenlik, yiğitlik çağına, 30 veya 33 yaşına gelince, ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a, hadi gelsene, dedi. Yusuf da, Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz, dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına

asladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da, öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun, kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı, delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, ''Çık karşılarına!'' dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve ''Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir.'' dediler. Züleyha dedi ki, ''İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır.'' Yusuf, ''Ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum,'' dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ''Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm,'' dedi. Diğeri de, ''Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm,'' dedi. ''Bunun tabirini bize haber ver, çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz,'' dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. ''Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz.''

0: Allah onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan, efendisine anmayı ona unutturdu da, bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o 2 kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince, Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi. Bu, benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 12'yi dinlediniz.

Allah seni ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanı yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin şefii zünubina ve tabibi kulubina ve üsvetinel haseneti Muhammedinin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve eftelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr el-iyâzu billahi teâlâ ve bis senedil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal yusbihu ala külli sülama min ahadüküm fi külli yevmin sadaka felehu bi külli salatin sadaka ve siyamun sadaka ve haccun sadaka ve tesbihun sadaka ve tekbirun sadaka ve tahmidun sadaka ve yeczi ahadüküm min zalike rek'ated duha sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlemizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bugün okumamızı düşündüğümüz hadis-i şerif, Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin hocamız tarafından cem ve te'lif edilmiş olan hadis kitabının 511. sayfasının 5. hadis-i şerifi olacak. Allah cümlemizi hayırlı ilimlerle mücehhez eylesin. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye vakıf ve aşina eylesin. Şu herkesin bir yola gittiği şaşkınlık asrında bizlere Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi icra etmek ve ihya etmek suretiyle yüzlerce şehit sevabı kazanmayı Rabbimiz nasip eylesin. Metnini az önce okumuş olduğum hadis-i şerif, meşhur sahabi Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinden rivayet edilmiş, Ebu Davud kitabına kaydetmiş ki, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sizden birinizin her mahsalı üzerine her gün sadaka gerekir. Kaç tane kemiği varsa, bu kemiklerin kaç tane eklenti yeri varsa, mafsalı varsa buna bir sadaka gerekir. Tabi bu kadar sadakayı zengin var, fakir var nasıl verecek? Felehu bi küllü salatin sadakatün. O kişinin kılmış olduğu her namaz için bir sadaka sevabı verilir. Yani bir sadaka vermiş.